Ümraniye ilçesinde bir mobilya imalathanesi çalışanı ağaçların arasına saklanmış çantanın içerisinde el bombası buldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Marmara Denizi'nde saat 22.08'de merkez üssü Yalova olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yalova, merkez ve çevre ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı bulunmuyor. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ham petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama meydana geldiği belirtildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçtaki sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rize Spor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Saat 13.30 Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir, saat 16 Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum, saat 19 Beşiktaş Kocaeli Spor, saat 20 Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.

0: Hindistan'a bir geçit. 4. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Adela Funda Postacı, Bayan Muğur Tülin Oral, Hamidullah Kerem Yılmazer, Aziz Köksal Engür, Mahmud Ali Ahmet Açıkgöz, Hasan Özgür Erkekli, Doktor Cenk Sözeri, Fielding Enis Fosforoğlu.
1: Hindistan'da yerli halk İngilizlerin kaba davranışlarından çok rahatsızdır. Genç bir Hintli doktor olan Aziz de için için onlara kızmakla birlikte genelde uzlaşmacı bir tavır içindedir. Aziz İngiliz yargıcın annesi Bayan Moore'la tanışır ve ondan çok hoşlanır. Bayan Moore ve oğlunun nişanlısı Adela İngiltere'den yeni gelmişlerdir. Her iki kadın da Hindistan'a karşı büyük bir hayranlık beslemekte, Hint kültürünü ve Hint insanını anlayabilmek için büyük bir çaba göstermektedir. Doktor Aziz, Bayan Moore ve Adela'yı Brahman Profesör Godbold ve Devlet Koleji'nin İngiliz yöneticisi Bay Fielding ile birlikte Marabar mağaralarına pikniğe davet eder. Godbold mağaralar hakkında anlaşılmaz ve gizemli sözler eder.
2: Ya beni inandırmaya çalışmayın. Bu piknik hiçbir zaman olmayacak. Bu sabahki davet fiyaskosu gibi. Sizi ısrarla çağırıp sonra ortadan yok oldular.
3: Bence sen yanılıyorsun.
2: Hiç dikkat etmedi mi Aziz'in yakasına? Nasıl da ceketinden dışarı fırlamıştı.
3: Ben de Doktor Aziz'i sevdim.
2: Aziz pazar günü baştan aşağı iyi giyinmişti. Ama yaka iğnesini takmayı unutmuş. Hintlilerin hepsi 3 aşağı 5 yukarı böyledir zaten. Bahse girelim, mağaraların istasyondan kilometrelerce uzakta olduğunu bile unutmuştur.
3: Sen hiç onunla uzun süre birlikte oldun mu?
2: Hayır, ama doğal olarak hakkında çok şey biliyorum.
3: Doğal olarak. Bu sıkıcı tartışmayı daha fazla duymak istemiyorum.
2: Bağışla anne, birden sinirlendim. Yani neden böyle sinirlendim bilmiyorum. Aslında ben sizi kulübe polo seyretmeye götürecektim. İyi olur değil mi?
3: Benim için değil oğlum. Ben dinleneceğim. Sen Adela'yı alıp gidebilirsin.

0: Nasıl? İyi oynuyorlar değil mi?
1: Evet, fena değil. Ronnie.
0: Evet.
1: Sana bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
1: Ama önemli bir şey. Ronnie. Sonunda karar verdim. Seninle evlenmek istemiyorum.
0: Hiçbir zaman seninle evlenirim demedin ki. Ama çok haklısın. Bu güzel bir düşünce.
1: Bu konuda tam bir İngiliz gibi davranıyorsun, öyle değil mi?
0: İngiliz olduğumuza göre bu çok doğal değil mi? Hadi gel biraz dolaşalım.
1: Eve dönmek zorunda değil miyiz?
0: Neden?
1: Ben kararımızı annene söylememiz gerektiğini düşünüyorum da. Ne yapacağımızı bilmek onun da hakkı.
0: İsim verirsen aradan bir iki gün geçsin ha. Onu şu anda üzmek istemiyorum.
1: Pekala.
0: Bu arada senin de düşünecek zamanın olur tabii. Hı
1: hı. Evet. Aslında Ronnie, ne yapmak istediğimi ben de bilmiyorum. Bocalıyorum işte. En iyisi, evet, lütfen demin söylediklerimi unut.
0: Benimle evlenmeyi istiyor musun Adel?
1: Evet, istiyorum.
0: Öyleyse sen yine düşünceni değiştirmeden nişanımızı bir an önce ilan edelim ha. Tamam mı?
1: Peki canım, tamam.

0: Peki neden böyle bir sorumluluk aldın?
1: İngiliz konukların evimi görmelerini önlemek istedim. O berbat eve nasıl çağırabilirdim onları?
2: Ama yine de sonuç değişmedi.
0: Şimdi hepimiz ona yardımcı olmalıyız. Benim karım tabakları, bıçakları ve çatalları getirir.
2: Evet, bayanlara oturacak birer sandalye.
1: Ve yiyecek. İngilizler hep çok yer.
0: Ve Profesör Godboy.
1: O İngilizlerden daha çok yer. Ama meyve, sebze ve pirinçten başka hiçbir şey istemez.
2: Ve yalnızca bir brahman pişirirse. Eğer önüne bir parça biftek konulursa kesinlikle fırlatıp atacağından eminim.
0: İngilizler koyun yiyebiliyorlar.
1: İyi.
2: Hatta domuz.
1: Ne? Domuz mu? Yani şimdi ben domuz eti mi almalıyım?
0: Daha neler. Ama İngiliz hanımlar asla yere oturmazlar. Hatta İran halısının üzerine bile.
2: Masayla sandalyeler de götürmüyorlar.

0: Ben gerekiyor.
1: Elbet uşağa da ihtiyacın olacak. Tren yolculuğundan sonra bütün bunları taşıma sorunu ortaya çıkıyor. Mağaralar tren istasyonundan oldukça uzakta.
2: Tamam tamam. Ben uşaklarla birlikte istasyonda beklerim. Eşyaları birlikte indiririz.
1: Eşyalara bir şey olmaması için bazı önlemler alman gerekecek. En iyisi geceyi orada geçirsen ha.
2: Of. Of sefalet of.

0: gece çok güzelsin Adele.
1: Tabii ki güzel olacağım. Nişanlandım.
0: Dans pistindeki en güzel kadın sensin. Övünüyorum seninle.
1: Sağ ol Ronnie.
0: Adele, ne oldu?
1: Biraz başım döndü.
0: Dinlenmek ister misin canım?
1: Bayılıyorum galiba.
0: Anne!
2: Ne oluyor oğlum?
0: Adele fenalık geçiriyor.
2: Öyle mi? Gel, onu hanımlar tuvaletine götürelim Ronnie. Sen dışarıda bekle Ronnie. Birazdan kendini toparlar sanırım.
0: Bir şey isterseniz bana seslenin.
2: Tamam oğlum, merak etme. Adela şimdi daha iyi. İyisin değil mi Adela?
1: Evet, evet. Özür dilerim.
0: Özür dileyecek ne var sevgilim? Sıcak yüzünden oldu eminim.
2: Hadi git Ronnie.
0: Peki anne.
1: Sizi üzdüm Bayan Moore.
2: Önemli değil Adela. Önemli olan senin şimdi iyi olman.
1: Evet, iyiyim. Bana ne oldu bilmiyorum. Biliyor musunuz? Çok garip.
2: Nedir garip olan?
1: Aslında hiç heyecanlanmıyorum. Sanki nişanlanmak sıradan bir şeymiş gibi geliyor. Hoş, ben de sıradan bir kızım ya.
2: Duyguların en iyisi de budur.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Sorun çıkarttığım için üzgünüm.
2: Oh, sorun çıkartmadın. Bu daha çok bu ülkenin ve çevrendekilerinin etkisi.
1: Yani sizce şimdi benim rahatsızlığım Hindistan'la mı ilgili?
2: Hindistan insanı kendi kendisiyle yüz yüze gelmeye zorluyor. Bu rahatsız edici olabilir. Ne garip. Şimdi İngiltere soğuk olmalı. Evet. Evet, şimdi içeri dönmeliyiz. Ve sen Ronnie ile dans etmelisin. Kendine gelmeye çalış.

0: Bir an önce iyi olmalısın. Ortalıkta kolera söylentileri var.
1: O söylentiler her zaman vardır.
2: Evet Aziz, hoşça kal. İlaçlarını al, kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim doktor. Güle güle.
3: Merhaba.
2: Bay Fielding, hoş geldiniz. Ben doktor La.
3: Çok memnun oldum.
2: Doktor sahibi şimdi muayene ettim. Albay Callender'ın emriyle.
3: Nasıl?
2: Biraz ateşi var. Mevsim değişikliğinden. Neyse ben de gidiyordum. Buyurun buyurun lütfen, siz içeri buyurun.
3: Teşekkür ederim. Merhaba Aziz. Girebilir miyim?
1: Bay Fielding. Tabii lütfen lütfen. Girsenize içeri.
3: Hamidullah.
0: Hoş geldiniz Bay Fielding.
3: Hastamız nasıl bakalım?
0: Bay Fielding'in hastamızı ziyaret ederek şereflendirmesi çok güzel. Bunun için hepimiz ona müteşekkiriz.
1: Böyle konuşma. Hiç hoşlanmaz. Üç sandalye birden hiç işine yaramaz. Onu üç kişi mi sanıyorsun?
3: Evet. Şimdi hasta mısın değil misin?
1: Hiç kuşku yok ki sana mahsus yaptığımı söylemişlerdir.
3: Öyle mi yapıyorsun?
1: Sıcak hava dalgası geliyor. Benim de ateşim var.
4: Bay Fielding, bir soru soracaktım size.
3: Evet buyurun.
4: Kişisel bir soru değil. Bizler burada olduğunuz için çok memnunuz. Ama İngiltere Hindistan'ı elinde tutmakta nasıl haklı olabilir?
1: Bu gereksiz bir soru. Üstelik politik.
3: Yok hayır. Bakın ben buraya işe ihtiyacım olduğu için geldim.
4: İşe ihtiyacı olan yetişmiş Hintliler de var.
3: Demek ki ben daha önce davranmışım. Ve burada olmaktan çok memnunum. Cevabım ve tek...

0: Bütün gün dinlenebilirim. Doktor Lel sağ olsun. Patronum Albay Callender'a casusluk etmiş. Herhalde bunu biliyorsunuz.
1: Bay Callender kimseye inanmaz. İngiliz ya da Hintli. Bu onun karakteridir. Keşke onun emrinde çalışmasaydım. Ama çalışıyorsun. Ne yapalım? Hadi biraz uyumaya çalış.
0: Gitmeden önce...
1: Evet.
0: Lütfen saatin altındaki çekmeceyi açabilir misiniz?
1: Bir dakika Aziz.
0: Evet. Bakın orada kahverengi bir şey olacak.
1: Evet.
0: Evet o. Açın onu. O benim karımdı. Onu gören ilk İngiliz erkeği sizsiniz.
1: Ya.
0: Şimdi fotoğrafı yerine koyabilirsiniz.
1: Bu resmi bana neden gösterdin bilmiyorum ama teşekkür ederim.
0: Yok, hiç önemli değil. Okumuş bir kadın değildi karım. Hatta güzel bile değildi. Ama onu seviyordu. Koyun onu yerine. Nasıl olsa artık onu gördünüz.
1: Peki Aziz. Hayatta olsaydı onu görmeme izin verir miydin?
0: Neden olmasın? Ona örtünmesini söylerdim. Ama ona senin benim kardeşim olduğunu söylerdim.
1: Sana inanır mıydı dersin?
0: Elbette inanmazdı. Her neyse boş verelim. O öldü nasıl olsa. Sana onu gösterdim. Çünkü sana gösterecek başka bir şeyim yoktu. Bay Fielding, siz niçin evlenmiyorsunuz?
1: Hoşlandığım kadın benimle evlenmedi. Asıl nedeni bu. Aradan çok zaman geçti. Savaştan önceydi.
0: Hiç çocuğunuz yok mu?
1: Hayır.
0: Lütfen merakımı bağışlayın. Evlilik dışı çocuğunuz var mı?
1: Yok canım, hayır.
0: Yani adınız yok olacak öyle mi?
1: Öyle.
0: İşte bir doğulu bunu hiçbir zaman anlayamaz.
1: Belki daha sonra çocuklarım olabilir.
0: Neden Bayan Quested'le evlenmiyorsunuz?
1: Aman tanrım, müthiş ukala bir kız.
0: Nasıl? Ukala mı?
1: Ukala.
0: Ne demek o? Olumsuz bir sözcük mü?
1: Bilmiyorum. Ama o kız bana Batı eğitiminin acıklı bir ürünü gibi görünüyor. Beni hasta ediyor.
0: Ukala değil mi?
1: Ukala.
0: Nasıl ukala yani?
1: Sanki nutuk verir gibi konuşuyor da konuşuyor. Hindistan'ı anlamak için çok fazla çaba harcıyor. Notlar filan alıyor.
0: Ben onun çok nazik ve çok içten olduğunu düşündüm.
1: Herhalde öyledir. Ama onunla evlenmem söz konusu olamaz. Zaten geçenlerde Bay Hoslop'la nişanlandı. Mahkemenin baş yargıcıyla.
0: Öyle mi? Çok memnun oldum. Bence bu yaşlı hanımın işi. Sevgili oğlunun kendi seçtiği bir kızla evlenmeye kalkışmasından korktuğu için bu kızı getirdi. Onları bir arada tutuyor ki bir an önce evlensinler.
1: Bayan Moore bana böyle bir planı olduğundan hiç söz etmedi.
0: Yani belki de ben yanlış anlamışımdır. Ne de olsa kulüp dedikodularının dışındayım ben. Neyse canım, sonuçta ikisi nişanlanmışlar işte. Çok iyi, sen sıyırdın bu işten demektir. Sana göre değildi zaten o kız. Hem o kadar güzel de değil. Sıskanın biri.
1: Ya.
0: Senin durumun da tehlikeli olur bu. İnsan her an çok dikkatli olamıyor ki Bay Fielding. Bu Tanrı'nın cezası ülkede ne yapsan, ne söylesen arkanda biri gammazlamak için bekler.
1: Bana söylediğin için teşekkür ederim. Evet, daha dikkatli olmalıyım. Gerçi kimseye pek bir zarar verdiğim yok ama...
0: Ama konuşmak insanın başını derde sokabilir.
1: Evet, geçmişte olmuştu.
0: Gördün mü bak, bu sözüme kulak ver. Sonunda işini bile kaybedebilirsin.
1: Kaybedersem kaybederim, ne yapalım? Ucunda ölüm mü var? Sırtımda yumurta küfesi yok ya Aziz.
0: Yumurta küfesi mi? Sırtında. Sen ilginç bir türsün. Belki ülkenizin iklimi yüzünden böylesiniz.
1: Hindistan'da da benim gibi insanlar var. Sizin insanlarınızın en beğendiğim yönlerinden biri de bu. İnsanın karısı ve çocukları yoksa sırtında yumurta küfesi de yoktur. İşte ben de bunun için evlenmeyi pek düşünmüyorum.
0: Yalan da değil.
1: Artık gitmem gerek. Sen de dinlen. Lütfen uşağına atımı getirmesini söyler misin?
0: Tabii.
1: Ben onun dilinden pek anlamıyorum da.
0: Hasan!
2: Sahip.
0: Bay Fielding'in atını getir.
1: Şu Marabar gezisinden söz edecektim. Masrafın oldukça fazla olacak. Sana yardımcı olmamı ister misin?
0: Yo. Hayır. Her şey ayarlandı. Kesin tarihi yarın öğreneceğim.
1: Güzel. Fazla içeri girme.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızı kış ayları için hazırladınız mı? Merak etmeyin, birkaç basit ve uygulaması kolay adımlarla aracınızı kış aylarına hazırlayabiliriz. Aracınızın soğutma sisteminde antifrizli sıvı bulunmalı. Bu tavsiye sadece kış ayları için değil, tüm mevsimlerimiz için geçerlidir. Görebilmek tabii ki çok önemli. Antifrizli cam suyuna mutlaka geçiş yapın. Aksi takdirde soğuk kış günlerinde silecek suyunuz çalışmayacak ve görüşünüz kısıtlanacaktır. Bu arada sileceklerinizi en son ne zaman değiştirdiniz? Sileceklerin ömrü genellikle bir yıldır. Kış sezonuna giriş yaparken sileceklerinizi yenilemenizde fayda var. Zayıf aküler soğuk kış günlerinde hemen boşalır. 3 yaşın üstünde akülerin sıvı seviyeleri kontrol edilmelidir. Kapalı akülerin amperleri ölçülmeli ve gerekirse şarj edilmelidir. Ayrıca akülerin kutup başları korozyon var ise temizlenmelidir. Aracınızın kayışlarına da göz atmanızda fayda var. Soğuk hava koşulları modern araçların kayışlarına bile hasar verebilir. Kayışlarda çatlak olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Sıra geldi lastiklere. Soğuk hava koşullarında lastik basınçları hava moleküllerinin büzülmesi sonucu düşer. Genellikle her azalan 5 derece için lastiklerde 1 psi hava eksilir. Eğer aracınızın lastik basınç plakası kış lastikleri için farklı bir değer belirtmiyor ise lastik basınçlarını normal yaz aylarında kullandığınız seviyeye getirin. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Udi Marco Çolakoğlu'nun Hüzzam makamındaki eserine Muazzez Abacı'nın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başlangıcında Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Uşak makamında eserler seçtik sizler için. İkinci Hüzzam eser Yesari Asım Arsoy'un bir bestesi. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım. Sensiz aşkı aramam, mehtabı anmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım.

Akşamın olduğu yerde bekliyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. İlham Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Avni Anıl'ın bu hüzzam bestesini Turhan Öge'den dinledik. Sıradaki hüzzam şarkının güftesi ve bestesi Saadet'in kaynağı ait. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında, hicran yanıyor aşk yerine kalp ocağında. Bir sır gibidir bu sesi hala dudağımda, hicran yanıyor aşk yerine kalp ocağında.

Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Bekir Ünlü Atı Er'den dinledik. Nahit Hilmi Özeren'in sözlerini yazdığı Rakım Elkutlu'nun bu hüzzam şarkısını. Ahmet Refik Altınay'ın güftesini yazdığı Nasib'in Mehmet Yürü'nün hüzzam makamındaki bestesini Afife Ediboğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Açmam, açamam, söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Uşak makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Uşak şarkı güftesini Halil İbrahim Akçam'ın yazdığı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Aşkınla yanan sineme el sürme yanarsın. Ömrüm sona ersin, beni sen öyle ararsın.

Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım. Kara bahtım o gün aydınlanacaktır sanırım. Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın bu uşak şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinledik. Sıradaki uşak eser Tatyos Efendi'nin bir bestesi Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Gam zedeyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam, kaderimdir hep çektiğim, inlerim hiç reha bulmam.

Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Belki gelirsin diye boş yere yandım. Sevim Şengül'ün Uşak şarkısıydı. Gönül Söyler'den dinledik. Sıradaki Uşak şarkımız Fazıl Ahmet Aykaç'ın sözlerini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz hep birlikte. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış? Cihan madem ki faniymiş ve hep geriyeyle hicranmış.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaşmış olduk böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere. Bu gece size sunacağımız son şarkı Şükrü Tunar'ın Uşak bestesi. Serap Kuzey'den dinliyoruz son eserimizi. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın. Hoşça kalın.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Bugünkü Müzikle Bir Ömür programımın ilk konuğu Aurea Jade. Şarkısında "Anche nunca io sepa" diyor. Yani sen asla bilmesen de.

Hiçbir zaman bilmeyecek olsan da diyordu şarkısında Aurea Ziade. Anche nunca io sepas. Şimdi de Maria Salina bildiğimiz, sevdiğimiz bir şarkıyı sizlere söylüyor. Amor mio, aşkım benim diyor.

Amor Mio, Maria Salina'nın güzel yorumundan dinledik. Şimdi Ömür Göksel söz ve müziği kendisine ait bir şarkısını sizlere söylüyor, Fırtına.

geçti bana, savruldu anılar, dağıldı fırtınayla, bir toz bulutuyla, gözler görmez oldu, sonra birden dindi, kaldım bir başıma. Aldı götürdü beni, bıraktı çok uzaklara, bilmediğim yerlere, bir aşkın

bir aşk bıraktı bana. Savruldu anılar, dağıldı fırtınayla. Bir toz bulutuyla gözler görmez oldu. Sonra birden dindi, kaldım bir başıma. Aldı götürdü beni, bıraktı çok uzaklara, bilmediğim yerlere. Bir aşkım

Fırtına, Ömür Göksel'den dinledik bu güzel şarkıyı. Şimdi Ömür Göksel söyleyeceği şarkıda birdenbire baktım aşık olmuşum diyor.

savunmasız, kontrolsüz, sessiz kalmışım. Gerçekle düş arasında rüyaya dalmışım. Savunmasız, kontrolsüz, sessiz kalmışım. Gerçekle düş arasında rüyaya

fark etmeden birden bire savunmasız, kontrolsüz, sessiz kalmışım. Gerçekle düş arasında rüyaya dalmışım. Savunmasız, kontrolsüz, sessiz kalmışım. Gerçekle düş arasında

Ömür Göksel söylüyordu birdenbire. Şimdi de Rafael Sure'nin şarkısına kulak verelim. A esta edad se quiero más. Bu yaşta insan daha çok seviyor diyor söylediği şarkısında Rafael Suelo.

Rafael Tuello söylüyordu. Kendi yazdığı şarkısını. İnsan bu yaşta daha çok seviyor, daha da çabuk aşık oluyor diyordu. Şimdi de Bolero Romantica grubunu dinliyoruz. Keşke seni daha önce tanısaydım diyor şarkılarında iki sevgili birbirlerine.

Si antes te hubiera conocido, keşke daha önce seni tanısaydım diyordu iki sevgili birbirlerine. Bolero Romantico grubunun güzel sesli solisti söylüyordu bu güzel şarkıyı. Şimdi Salome'yi dinliyoruz. Çok sevdiğiniz bir şarkıda. Adoro.

0: Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Tamer Yılmaz'a teşekkür ederim.
1: Müzikle bir ömür. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Karadeniz. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca başkentini, ünlü yapılarını ya da yemeklerini bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkeyi asıl tanımamızı sağlayan şey sokaklarında yürümek, meydanlarında oturmak, insanların günlük yaşamına bakmak ve yüzyıllar boyunca oluşmuş kültürünün izlerini takip etmektir. Peki ya yaşadığımız ülkeyi tanımak? Türkiye'nin her bölgesi kendine özgü güzellikleriyle ayrı bir hikaye taşır. İşte Karadeniz'de bu hikayelerin en yeşil olanlarından biridir. Ülkemizin yeşil incisi Karadeniz. Gitmesek de, görmesek de Karadeniz denildiğinde sanki ciğerlerimiz biraz daha fazla havayla dolar. Gözümüz gönlümüz açılır. Yemyeşil ormanları, sislerin arasından yükselen dağları, şırıl şırıl akan dereleri ve uçsuz bucaksız deniziyle Karadeniz, doğanın cömert davrandığı coğrafyalardan biridir. Peki, gelin bugün birlikte kısa bir Karadeniz turuna çıkalım. İlk durağımız Trabzon. Trabzon denildiğinde akla elbette Sümele Manastırı gelir. Maçka'daki sarp kayalıkların üzerine kurulmuş olan bu tarihi yapı, yüzyıllardır bölgenin en dikkat çekici eserlerinden biri. Şimdi rotamızı biraz daha doğuya çevirelim. Rize'deyiz. Burası yalnızca yemyeşil yaylalarıyla değil, Türkiye'nin çay kültürünün önemli merkezlerinden biri olmasıyla da tanınır. Rize'nin yamaçlarını kaplayan çay bahçeleri, bölgenin günlük yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Ve tabii ki Karadeniz denince yaylaları unutmamak gerekir. Ayder, Pokut, Sal ve daha nice yayla. Buralarda sabahları sislerin arasından yükselen dağları seyretmek, ahşap evlerin arasında yürümek ve doğanın sesini dinlemek, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için bambaşka bir deneyim sunar. Şimdi biraz batıya, Artvin'e doğru ilerleyelim. Artvin, sarp dağları, derin vadileri, ormanları ve gölleriyle Karadeniz'in en etkileyici doğal manzaralarından bazılarını ev sahipliği yapar. Boçka, Karagöl ise bunların en bilinenlerinden biri. Suyun yüzeyine yansıyan ağaçlar ve etrafını çevreleyen yemyeşil orman, insanın bir manzaranın içine bakamadığını, adeta o manzaranın içinde olduğunu hissettirir. Karadeniz'in güzelliği yalnızca doğasında da değildir. Bu bölgenin kendine özgü bir kültürü vardır. Horonun hareketli ritmi, kemençenin sesi, ahşap evleri, yöresel yemekleri ve elbette misafirperverliği. Karadeniz mutfağı da başlı başına bir keşif yolculuğudur. Mıhlama ya da kuymak, hamsi, kara lahana yemekleri, mısır ekmeği ve Laz böreği bölgenin en bilinen lezzetleri arasındadır. Ama Karadeniz'in belki de en güzel tarafı her mevsimde başka bir yüzünü göstermesidir. İlkbaharda yemyeşil doğası, yaz aylarında serin yaylaları, sonbaharda sisleri ve renk değiştiren ormanları, kışınsa bembeyaz dağlarıyla bambaşka bir manzaraya dönüşür. Bu yüzden Karadeniz'i yalnızca bir tatil rotası olarak düşünmemek gerekir. Karadeniz, doğayla iç içe olmak, farklı bir kültürü tanımak ve ülkemizin sahip olduğu güzellikleri yeniden keşfetmek için bir yolculuktur. Belki de Trabzon'da tarihi bir yapının önünde durmak, belki Rize'nin çay bahçelerinde yürümek, belki de Artvin'de bir gölün sessizliğini dinlemek. Bazen uzaklara gitmek isteriz. Oysa keşfetmek istediğimiz güzelliklerin birçoğu kendi ülkemizde bizi bekliyor olabilir. Belki de Karadeniz'i güzel yapan yalnızca dağları, denizi ve ormanları değildir. Bize doğanın ne kadar cömert olduğunu hatırlatmasıdır. Ve şimdi kısa Karadeniz turumuzun sonuna gelirken gözünüzü bir an kapatın. Sislerin arasından yükselen yemyeşil dağları, uzaktan gelen kemençe sesini, çayın kokusunu ve Karadeniz'in dalgalarını düşünün. Belki de bir gün gerçekten o yollara düşersiniz. Çünkü bazı yerler anlatılmak için değil, görülmek için vardır. Bir başka yerde, bir başka hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçilere seslendi. Sizlere yabancı düşman akımların ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza zirzop diyen ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız dedi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda birliğin Türk diasporası için hayata bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Manisa'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu, muhalefeti iftira siyaseti yapmakla eleştirdi, fonladıkları yalan makinelerinden tertemiz teşkilata iftira sıçratmaya kalkıyorlar, yolsuzluk deyince akla Özgür Özel gelir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı, artık barışma helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadelerini kullandı. Engelli evlada sahip ailelerin en büyük kaygılarından biri acil durumda çocuklarını kime emanet edecekleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin bu kaygılarını gideren nefes merkezleri projesini genişletiyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da ilk merkezin açılışını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu haftada oldukça yoğun olacak. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri devam edecek. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak kanun teklifi ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yurt dışındaki Türklerin sesi olan Uluslararası Demokratlar Birliği geniş katılımla genel başkanını seçti. Almanya'da yapılan 9. Olağan Genel Kurul'da genel başkanı

Başkanlığa yeniden Kenan Aslan seçildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın istikrar sağlayıcı sorumlu bir aktörü olarak rol oynamaya devam edeceğini dile getirdi. 10 Ekim Dünya Filistin İçin Eylem Günü'nde İstanbul'da "Kefiyeni bayrağını al gel" sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na yürüdü. Filistin ve saldırı altındaki Gazililer için destek sloganlarının atıldığı yürüyüşte soykırımcı İsrail protesto edildi. Yürüyüşün ardından dualar edildi, eller semaya Filistin için açıldı. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Ancak sahada karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın saldırılarında 17 Ukraynalı öldü. Luhansk'ta da 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Nişanlım kapıda. Doktorumla konuşuyor. Hayal meyal seçebiliyorum artık onları. Birazdan o da öğrenecek gerçeği. Sevgilim, kızma bana, kızma ne olur. Ve benim için ağlama. Kadere karşı koyulmaz.

müzik kutusu.

0: sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 6.
1: Haberler.
2: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyete nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise tekno fest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili "Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar" dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de tahriklere kapılmayın" uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, "Hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok" dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan, 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapılabileceği iddiasında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırı.

0: Saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanı tahliye edildi, hava trafiği durduruldu. Saldırıyı korkunç olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, Husilere yönelik saldırılara katılabilecekleri mesajını verdi. Spor. Trento Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. Saat 13.30 Tümosen Konya Spor İstanbul Başakşehir, saat 16 Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum, saat 19 Beşiktaş Kocaeli Spor, saat 20 Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Denizlerde hava fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey Ege'de, güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6, güney Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyi akşam 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Aydın Temizer. Aydın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
1: Aydın Hocam, bugün sizinle insanın kendine adaletini konuşalım. Adalet herhalde gerçekten önce insanın kendine yönelmesiyle, kendine adil olmasıyla başlar.
2: Evet.
1: Bunu biraz açabilir miyiz lütfen?
2: Şöyle bir ayet var. Estağfirullah. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Aleykum enfusekum. Siz kendinize bakın diyor. La yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz doğru yolu bulduktan sonra yanlışa sapanın size bir zararı olmaz diyor. Evet. Dolayısıyla insanın aslında hep böyle söyleriz ya, hep çevremize bakarız. Ya işte şu şöyle, bu böyle, şunda da şu var, bunda da bu var. Bende ne var diye aslında çok sormayız. Aslında birinci planda yapmamız gereken şey insan olarak bizim. Ben neyim, bende ne var? Beni bana anlatmamız lazım, tanımamız lazım. Bizim kültürümüzde çok güzel bir söz vardır. Men arafe nefse fakat arafe rabbe. Yani kendisini tanıyan Rabbini tanır. İnsan kendisini okuması çok önemli bu açıdan. Kendisindeki zaaf noktalarını görmesi, sorumluluklarının farkına varması açısından. Bunu fark edememiş ise insan, bir onu söyleyeceğim. Bu bir zulüm oluyor. İnsanın kendine zulmü oluyor. Zulüm malumunuz adaletin karşıt anlamlısı olan kelime. Bunu fark etmiş olan insan kendine adil davranmış oluyor. Bunu engelleyen en önemli faktörlerden bir tanesi, tabir caizse, afaka fokuslanmamız. Aslında enfüse fokuslanmamızı istiyor bizden birinci planda Kur'an.
1: Doğru.
2: Yani kendinize bakın diyor. Kendinizi bir test edin. Kendinizdeki ayetleri bir çözün. Ondan sonra afaka yönelin. İnsanın kendinden, enfüsten afaka yönelerek yapacağı tefekkür ve tezekkür insan için daha faydalı olur ve adaleti tesis eder diyebiliriz.
1: Tabii yani her şey insanın kendinde başlıyor. Bir de tabii hocam, sanıyorum insanın kendine adaletli olması demek, sözün içinde de geçti galiba, insanın durduğu yeri bilmesi, hatası varsa bu hatayı görebilmesi, bu bendendir diyebilmesi, başkalarını suçlamaması gibi detayları da içine aldı.

0: muhakkak surette. Yani ben bir hata ettim. Karşımdakini suçlamadan önce kendime bakmayı bilmem gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bu bendendir diyebilmem gerekiyor. Adalet, insanın kendine adaleti nasıl, bunun göstergeleri nelerdir? Bu nasıl sağlanabilir?
1: Bunun göstergesi aslında vahye tabi olmak. Çünkü insan da eğer vahye tabi olmazsa bir rehbere, vahiy mutlak rehber. Ve insanı gerçek doğruya, salt doğruya götüren gerçek rehber.
0: Evet, kesinlikle.
1: Onun kurallarına, onun belirdiği, ortaya koyduğu öğretilere uyarsa insan bu olayı çözebiliyor. Yani kendine adalet olayını çözebiliyor. Buna hududullah diye Kur'an-ı Kerim söylüyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde de vardır ya sallallahu aleyhi ve sellem. El haramu beyinun vel halalu beyinun.
0: Aynen.
1: Ve beynehuma evet. Umurun müştebihet. Yani sınırlar aslında vahiy tarafından belirlenmiş. Bu sınırlar, Allah sınırları bizim için koymuş. Yani biz bu sınırlara riayet ederek, hani bir yolda gidiyorsunuz diyelim. O yol gidiş gelişli bir yol diye düşünelim. O yolun ortasında bir çizgi var. O çizgi belli, sağ taraftaki çizgi belli. O yolda yol alıyoruz. Yani belli sınırlar belli. Bunu vahiy, bunu insanın kendisinin bulması belli ölçülerde mümkün, fakat birçok açıdan çok zor. Onun için vahyin rehberliğine bu noktada insan muhtaç.
0: Kesinlikle, yani bir yol gösterici olmalı, rehber olmalı. Zaten bu rehbere tabi olduktan sonra iş çok kolaylaşıyor Aydın Hocam.
1: Evet.
0: Gerçekten, yani bir kere bu rehbere tabi olmanın insana öğrettiği önemli bir şey var. Siz de beyan buyurdunuz. İnsanın kendini bilmesi, nefsinden haberdar olması, haddini bilmesi, sınırlarını bilmesi.
1: Evet.
0: Bu sanıyorum kişisel, kendimize karşı adaletin temel unsuru, başlangıç
1: tabii,
0: noktası.
1: Tabii vahyi Allah bizim için göndermiş. Yani ona uyarsak biz kendimizi tanımaya başlıyoruz. Ona uyarsak kendimize, çünkü biz evet. Varlığın bir parçasıyız.
0: Kesinlikle.
1: Yaratılmış olan bütün mahlukatın bir parçasıyız.
0: Doğru.
1: O parçayı çözebilmemiz, oradaki komplikasyonu, kompozisyonu anlayabilmemiz için vahyin anlatımlarını...
0: Kesinlikle. Zaten etmemiz. Bir de şu var malumunuz, biraz haddimi aşacağım siz.
1: Estağfurullah.
0: Sizin alanınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de اَلَا يَعْلَمُ مَنْ halak buyuruyor. Yani Allah yarattığını bilmez mi?
1: Evet.
0: En iyi bilen, yarattığını en iyi bilenin yarattığı insanı anlatması çok ilginç ve en doğru bilgi de o olsa gerektir.
1: Onun için vahiy rahmet olarak anlatılır, vahiy nimet olarak anlatılır. Peygamberin gönderilmesi nimet olarak anlatılır,
0: evet,
1: Kur'an-ı
0: evet.
1: Kerim'de.
0: Hocam bir müzik arası verelim, devam edelim. Erkan Oğur'dan dinliyoruz, Bir Ömürlük Misafir. Buyurunuz.

0: Aydın hocam, insanın kendini adaleti dönüyor, dolaşıyor. Vahiy ile olan bağlantısına geliyor. Rabbini bilmesine geliyor. Kendini bilmesine geliyor. Çünkü Allahu Teala yarattığı kulu en iyi bilen, Allah'ın bizi bize nasıl anlattığına geliyor. Bunları bildikten sonra insan kendini bilmeye başlıyor herhalde. Yani o kendini bilmek denilen yüksek bilgelik seviyesi hakikaten bununla mümkün. Ve bu da tabii insanın kendini adaleti tesis etmesine katkı sağlıyor olsa gerek. Ne
1: gerçekleşmiş
0: dersiniz?
1: oluyor. Adaleti tesis eden bir nefsin tezkiyesi
0: Ha,
1: diyor Kur'an-ı Kerim buna.
0: evet.
1: Ahsen-i takvime çıkıyor. Ahsen-i takvimde yaratılıyor, alai illiğine çıkıyor. Ama adaleti tesis etmezse, yani vahyin rehberliğine uymazsa, bir insan ne kadar eşyayı okuyabilirse o kadar yol alabilir. Tabii burada insanın okumasında olumsuz faktörlerin etkisini de göz ardı etmemek lazım. Birincisi nefis, ikincisi şeytan. Üçüncüsü bunlarla birlikte bunların kullanabildiği, yani şeytan ve nefsin kullanabildiği insanın karşısında dünyanın bir yönü, dünyalığın bir yönü. Bunun öbür tarafında tabii vahyin söylediği şeyler var. Mesela bir örnek verelim. Vahiy diyor ki sabır, sabret diyor. Sabrı ön plana çıkıyor. İnsanın nefsine bu çok zor geliyor. Şeytan bunu kesinlikle kabul etmiyor. Ama sabretmediği zaman ne ile netice olarak karşılaşıyor? Sabrettiği zaman neticede ne ile karşılaşıyor? Açısından olayı okuduğumuz zaman, sabrettiği zaman insanın olumlu sonuçlarla karşılaştığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve burada insan,
0: Sabrın sonu
1: evet,
0: selamettir.
1: sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derler. Bunun insanın içerisinde oluşturduğu bir huzur var. Günümüzde bu çok konuşuluyor. İç huzur deniyor buna. Yani İslami orijini olmayan dinler de bunu bu şekilde, Doğu dinlerinde falan var yanlış hatırlamıyorsam bunlar. Bu iç huzuru Kur'an-ı Kerim itminan diye anlatıyor. Ve itminanın en ileri derecesi olarak tabii Allah'ı anmayı, Allah'ı zikretmeyi, Allah'ı hatırlamayı söylüyor. Burada önemli bir faktör var. Buna vurgu yapmamız çok
0: Buyurun.
1: ehemmiyetlidir diye düşünüyorum.
0: Buyurun, tabii.
1: Allah'ı sürekli hatırlamak. Eğer bir insan Allah'ı sürekli hatırlarsa, kendisine adaleti gerçekleştirmek için Allah'ın yardımını görüyor sürekli.
0: Hocam, Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesi adil olması. Adil. Şimdi Rabbine iman eden, onun isimlerini öğrenmiş biri adaletli olmayı da Rabbinden öğreniyor demektir. Mesela Allah-u Teala'nın kuluna karşı adaletli olduğunun göstergelerinden bir tanesi kulu hakkında onun yüklenemeyeceği yükü yüklememesi.
1: Evet.

0: öyle beyan buyuruyor. İnsan da bu ayeti okuduğunda şunu merak edebilir. Bir dakika ya, Allah nasıl bir yük yüklüyor ya da nasıl bir yük yüklemiyor ki benim bana taşıyamayacağım yük yüklemediğini söylüyor. Nedir bu yük diye merak ederek bir yol açar kendisine muhakkak. Onu bir yere götürür ve kendi kendine kendisinin neyin ağır gelebileceğini de öğrenmiş olur.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum. Bu bir adalettir, değil mi? Adalet yöntemi kendine göre. Yani benim kendime taşıyamayacağım yükü yüklememem kendime karşı adaletli olduğum manasına gelir. Diyebilir miyiz mesela?
1: Tabii insanın...
0: Bir örnek üzerinden gittim sadece.
1: Yani insanın tabii bir kapasitesi var. O kapasiteyi tabii her
0: evet,
1: insanın kapasitesi
0: öyle.
1: De farklıdır.
0: Tabii.
1: Yani hiçbir insan hiçbir insana potansiyel olarak eşit değil. Allah öyle yaratmamış.
0: Doğru, evet.
1: Kimisini kimisine taftil ettik diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıdan baktığında insanoğlu karşılaştığı imkanlar olsun, maddi manevi imkanlar olsun, onların kendisinde

0: sizin söylediğiniz hani bana taşıyamayacağım yükü yüklemem diyor olayı bana şeyi hatırlattı Yalçın Hocam.
1: Buyurun.
0: Bir zorluğun arkasından bir kolaylık vardır.
1: Evet, aynen.
0: Orada inneme al usri yusran fe inneme al usri yusran kelimesinde yusur kelimesi nekre zikredilir. Usur kelimesi elif lamlı zikredilir. Yani bunun şeyi anlaşılır tarafını şöyle izah edelim. Usur bir tanedir derler müfessirler. Yusur iki tanedir. Yani zorluk bir tanedir. Kolaylık iki tanedir. Bu da rahmeti kendisine ilke edinmiş olan Allah'ın bir lütfudur diye bu ayeti bu şekilde tefsir ederler. Dolayısıyla orada bir şey de var. Bir rahmet de var. Allah adaletli davranıyor. Adaletinin bir ileri aşaması, bir ileri level'ı tabiri caizse. Rahmet.
1: Evet.
0: Rahmet ve lütuf. Kolaylığı biraz daha veriyor. Ama kulundan istiyor ki biraz vahyin gösterdiği rehberlikte yol almaya çalış. Biraz sabret. Biraz dişini sık. Biraz senin düşmanın olan şeytanla ve nefisle mücadele etmeye çalış şeklinde bir öğretiyi salık veriyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Tabii insan için bu manada örnek çok hocam. Yani iş şeye kadar gidiyor. Allah-u Teala'nın adl sıfatını, ismini düşünmeye götürüyor sizi ister istemez.
0: Evet.
1: Yani bu adaletin sınırları ne? Mesela Allah-u Teala'nın kuluna zerre miktar haksızlık etmeyeceği meselesi. Düşünün yani dünya hayatında da ahiret hayatında da Allah-u Teala kuluna zerre miktar haksızlık etmiyor.
0: Evet.
1: Bu nereden kaynaklanıyor? Neyin yansıması? Allah-u Teala'nın adil isminin yansıması olsa gerek değil mi? Yani bu isme tabi olmak bile insanın kendi adaletli olmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi.
0: Tabii adaleti ilahi başlı başına bir konu. Yani üzerinde düşünülecek, tartışılacak uzun bir konu. Oraya da gireriz ama şöyle dersek bu konumuzla alakalı çerçeve açısından vurgu daha önemlidir diye ben acizane kanaatim. Allah'ı anma sürekli. Çünkü Kur'an-ı Kerim evet. diyor ki onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unutturdu.
1: Evet, anladım.
0: İnsanın kendini hatırlaması, kendine adaletli olmasının en önemli ölçütü. Orada da yardım alacak. Bu yardım Allah'ı sürekli anmakla mümkün
1: İnşallah.
0: Olur.
1: Allah-u Teala bizleri kendine karşı adaletli kullanın eylesin diye emrek bitirelim.
0: Amin.
1: Çok teşekkür ediyorum Aydın Hocam.
0: Rica ederim.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin
0: amin,
1: inşallah.
0: Amin hocam.
1: Efendim Profesör Doktor Aydın Temizer hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Trabzon Radyosu'ndan selamlar hepinize. Ben program yapımcınız Yiğit Yavuz. Bir saat boyunca Günaydın Türkiye programında birlikte olacağız. Yeni güne yeni umutlarla ve neşeyle başlamanız dileğiyle bir Türkiye'ye yol veriyoruz.

Ahmet Sezgin'in yorumladığı bir türkü dinledik. 2008 yılında aramızdan ayrılan Ahmet Sezgin, döneminin çok sevilen bir sanatçısıydı. Derlediği yüzden fazla türküyü TRT repertuarına kazandırmıştı. Bu türküler arasında "Hastayım ben gelemem", "Küp içinde ayranım", "Gidin yâre haber verin kuşlar", "Şemsiyemin ucu kara", "Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır", "Turnam yükseklerden uçar", "Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı", "Gel gele geldim bu kara taşa" hemen akla gelenler. Kendisini rahmetle anıyoruz. Yine bir türkü dinleyeceğiz. Bu kez solistimiz Emel Taşçıoğlu. "Bağdı sabah selam söyle o yâre, mübarek hatırı hoş mudur nedir? Ne deyim yitirdim yâri bulamam çare, mestane gözlerinde yaş mıdır nedir?"

Ben kanlılarla, yaylılarla büyüdüm geldim. Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye. Mahzun kanlılarla, nazlı yaylılarınla ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye. Yavuz Bülent Bakiler'in memleket sevgisini dile getirdiği bir şiirinden dizeler böyle. Günaydın Türkiye programının ilk dakikalarındayız. Oy Trabzon, Trabzon, içi kalaylı kazan denir bir türkümüzde. Kazanların ham maddesi bakır eski zamanda hem mutfak kaplarında hem sikke yapımında hem de askeri topların dökümünde kullanılırdı. 16. yüzyıldan itibaren bakırcılık, o zamanki tabirle kazgancılık, Doğu Karadeniz'in en yaygın mesleklerindendi. Trabzon'un Türkler tarafından fethi öncesinde Anadolu'ya kapalı olan maden atölyelerinin çalışanları, fetihten sonra yavaş yavaş hem İstanbul'a hem de Anadolu'nun diğer kentlerine yayılmaya başlamışlar. Gittikleri yerlerde de kendi yörelerinin kap ve eşya formlarını değiştirmeden devam ettirmişler. Örneğin Osmanlı Sultanı 2. Bayezid'in Topkapı Sarayı'nda yaptırdığı envanterde saray için üretilen bazı kaplar Trabzon kadehi, Las kadehi gibi isimlerle geçiyor. Evliya Çelebi, Trabzon tüccarının Azak, Kırım ve Çerkezistan'la ticaret yaptığını, kuyumculuğun ve diğer el sanatlarının çok geliştiğini, dünyada Trabzon kuyumcuları gibi usta kuyumcuların bulunmadığını yazmış. El sanatlarının ve bronz atölyelerinin çok geliştiğini söyleyen Evliya Çelebi, özellikle bu atölyelerde yapılan kılıçların, aşçı bıçaklarının, buhurdan ve gül suyu kaplarının işçiliğinden, sanat sevkinden övgüyle bahsetmiş. 18. yüzyıldan itibaren Trabzon'da bakır mutfak kaplarının üretimi, yerel derebeylerinin sık sık çıkardığı isyanlar yüzünden yavaşlamışsa da hiçbir zaman tamamen durmamış. Ancak 1919-1921 yılları arasında Yunanistan ve diğer Avrupa devletlerinin de teşvikiyle Trabzon'da yaşanan karışıklıklardan bakır atölyeleri de nasibini almış. Bakırcılar Çarşısı'ndaki Türk ve Müslüman zanaatkarlar başka yörelere, Rum zanaatkarları

sanatkarlar da Yunanistan'a göç etmişler. Yunanistan'a göç eden bakırcılar çeşitli kentlerde bu mesleği sürdürmeye devam etmişler. Bugün bakır gereçler daha çok süs eşyası niteliğine büründü. Bakırcılık eski parlak günlerini arasa da turizm ve hediyelik eşya sektörünün bir parçası olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Dinlediğimiz şarkıyı Yeni Türkü Topluluğu seslendirdi. Sevgili dinleyenler, televizyonlarda özellikle sabah saatlerinde yayınlanan, beden egzersizlerini izleyiciye de uygulatarak sergileyen programları bilirsiniz. İşte bu programların bir benzeri 6 Temmuz 1942'de Ankara Radyosu'nda yayınlanmaya başlamıştı. Zamanın Radyo Dergisi'nin 15 Temmuz tarihli 8. sayısında bu yayınlar şöyle duyurulmaktaydı. Kuvvetli milletler, kuvvetli ve sıhhatli yurttaşlara dayanır. Milletçe kuvvetli olmak için tek tek hepimiz sıhhatli ve kuvvetli olmalıyız. Sıhhatli ve kuvvetli olmak için yiyip içmek, dinlenmek kafi değildir. Sağlığın birinci şartı vücuda bakmaktır. Vücut bakımı alışkanlığını kendimizde tesis etmeliyiz. Radyonuz, vücudumuzu çalıştıralım adı altında bir servis açtı. Mütehassıs beden terbiyesi ve spor öğretmenleri size her sabah jimnastik dersleri veriyor. 6 Temmuz sabahından beri devam eden bu dersleri takip ediyor musunuz? Radyo Dergisi'nin 15 Ağustos 1942 tarihli sayısının kapağında da Vücudumuzu Çalıştıralım programının yayını sırasında çekilmiş bir fotoğrafa yer verilmişti. Fotoğrafta şık giyimli bir hanım spor öğretmeni mikrofonun bir yanında yer alıyordu. Mikrofonun diğer tarafında ise şortları, beyaz spor ayakkabıları ve kolsuz tişörtleriyle iki erkek bir hanım sporcu jimnastik hareketlerini uygulamaktaydı. Derginin iç sayfalarında yer alan fotoğraflarda da programda anlatılan hareketlere yer veriliyor. Herhalde böylece programa daha fazla dinleyicinin aktif olarak katılması sağlanmaya çalışılıyordu. Bu uygulamalı spor programı ne kadar ilgi gördü, ne zamana kadar yayınlandı bilmiyoruz. İzleyicilerin stüdyoda yapılan hareketleri göremeden hayalinde canlandırarak radyoları başında uygulamaya çalıştığı ve radyo tarihimizin ilginç bölümlerinden biri olan Vücudumuzu Çalıştıralım programı Radyo Dergisi'nin sayfalarında kaldı. Biz de şimdi yılların eskidemediği pırıl pırıl sesiyle Behiye Aksoy'u Mustafa Seyran'ın bestesinde dinleyelim. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Değerli dinleyenler, Allah'ı takdis ve tenzih etme, hakkın her türlü kusurdan ve noksandan uzak olduğunu dile getirmeye tesbih denmiş. Tesbih elimizde teker teker çektiğimiz ince bir ipe dizili boncukların meydana getirdiği eşyanın ismi aynı zamanda. Ülkemizde tesbihlerin kullanımı çok yaygın. Sadece dini amaçla değil, elimizi oyalamak için de tesbih çekiyoruz. Esasen boncuk, kemik, taş gibi küçük parçaların ipe dizilmesi insanlık tarihi kadar eski bir uygulama. Fakat bu boncukların bugünkü anlamda dini amaçlarla kullanılmasına ilk kez Hindistan'da Hindu inancında rastlanıyor. Tesbihin ataları Hindistan'dan doğuya, sonra Orta Doğu'ya, en sonunda Avrupa'ya yayılmış. Tesbihin kullanılış amacı Müslümanlık, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm'de aşağı yukarı aynı. Yani duaları ve dualar arası bölümleri saymak için kullanılıyor. Yüce Yaradan'a 99 ayrı isim veren İslami anlayış, her isim için bir işaret olmak üzere ipe 99 boncuk dizmiş. Ama tesbihteki tane sayısı 33 de olabiliyor. Öte yandan 500 ya da 1000 boncuklu tesbihler de yapılmış ve bunlar daha ziyade tekke ve dergahlarda zikir amaçlı kullanılmış. Günaydın Türkiye programını bir Antalya türküsüyle sürdürelim. Mustafa Özcan söylüyor. Osman'ımın tesbihi var mercandan.

Ben ağlarım zarı zarı, yaktı beni aşkın narı deniyor bir türküde. Buradaki nar ateş anlamındadır. Halk edebiyatımızda olduğu gibi divan edebiyatımızda da ateş motifi bu şekilde kullanılır. Sevgilinin beni ateş gibi olan yanak üzerinde yanıp kalmış bir karabibere yahut habbeye benzetilir. Ateşte yanmadığı söylenen Semender isimli hayvan aşıkla özdeş farz edilir. Aşık, gönlündeki ateşi söndürebilmek için daima gözünden su akıtır ama o ateş hiç sönmez. Ateşin yanında sudan başka bir de hava vardır ki bu hava bir ah şeklinde ağızdan çıkınca ateşi arttırır. Ateş kelimesinin eş anlamlıları olan inar, azer ve alevi kelimeleri aktardığımız mecazi kullanımlarıyla edebiyatımızda sık sık yer bulmuş.

Milat Gülses'i dinledik. Bugün pazar. Bugün yataktan biraz daha geç kalktınız belki. Kahvaltı sofrasında biraz daha uzun oturuyorsunuz. İnce belli bardaktan sıcak çayınızı yudumlarken iki yudum arasında günlük haberlere göz atıyorsunuz. Dilim dilim ekmeğin üstünde tereyağı, bal, tabakta kar beyazı peynir dilimleri, ocakta tıngırdayarak kaynayan çaydanlık ve radyonun eve kattığı neşe, enerji, mutluluk havası var hanenizde. Böyle sabahlarda ağzınızın tadını hiçbir şey kaçırmamalı. Bilhassa ekmeklerin tadıyla, kıvamıyla kimse oynamamalı. Oktay Akbal, önce ekmekler bozuldu diye bir kitap yazmıştı hani. Necip Fazıl Kısakürek de, nerede o has ekmek, bir kuruşa okkası, nerede o ağız tadı, eski reçel okkası demişti. Aranmalı taranmalı, en güzel ekmeği hangi fırın yapıyorsa üşenmeyip oralara uzanmalı. Önce kabuğundan yükselen kokunun, sonra ağızda dağılan hamurun zevkine varılmalı. Trabzon'dan, Karadeniz'den, bir somun ekmek sıcaklığında dostluk ve muhabbetle sesleniyoruz size ve su gibi, ekmek gibi aziz olasınız diyoruz. Huzur duygusu, sağlık ve refahınızın katığı olsun sevgili dinleyenlerimiz.

0: Nilüfer'in güzel sesinden bir şarkı dinledik. Programımızda bugün Bayburt yöresine uzanacağız. Türklerin Anadolu'da ilk fethettikleri yerlerin başında gelen Bayburt, farklı inanç ve mezhepten birçok topluluğa ev sahipliği yapmış. Bu kültürün mirasını yeni nesillere aktarmak amacıyla kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunuyor. Kenan Yavuz'un ihdas ettiği vakıf tarafından 2012 yılında bir sorumluluk projesi şeklinde başlatılan kültür evi çalışması daha sonra Etnografya Müzesi'ne dönüşerek 2019 yılında müze olarak faaliyete başlamıştı. Müze 5000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 15000 metrekare alan üzerine kuruldu ve 26 farklı mekandan oluşuyor. Bölgenin soyut ve somut kültür mirasını bünyesinde yaşatmayı amaçlayan müze, zaman-mekan ilişkisi gözetilerek tasarlanmış. Müzede kapalı sergi salonları, açık sergi alanları, amfiteyatro ve kütüphanenin yanında köy evi, su değirmeni, vezir yağ değirmeni, geleneksel çarşı, köy meydanı, aşhane, konak, gecekondu, mescit, tandırlık, kuş evi, geleneksel çocuk oyun alanı, çay evi ve seyir terası gibi folklorik unsurlar bulunuyor. Alanda bir butik müze otel de mevcut. Kenan Yavuz Etnografya Müzesi 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından verilen Avrupa'da Yılın Müzesi, 2022 yılında da Avrupa Birliği Kültür Mirası Europa Nostra ödüllerini kazanarak alanında dünyanın en önemli iki ödülüne birden sahip ilk müze olmuş. Müzeye kültür ve sanata hizmetlerinden dolayı 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülü de verilmiş. Bu müzeyi ticari kaygılardan uzak biçimde bir vefa ve yerel bilinç duygusuyla kurduğunu belirten Kenan Yavuz'la 5 yıl önce bir telefon söyleşisi yapmıştık. Günaydın Türkiye programında bu söyleşiye yer vereceğiz şimdi.
1: Son 10 yılda özellikle göç hızlandı ve köylerdeki yaşlı nüfus rahmete kavuşmaya başlayınca gerçekten hanelerin sayısı azalmaya başladı, haneler kapanmaya başladı, evler yıkılıp dökülmeye başladı, hatıra eşyaları, geçmişe ait ne varsa çok hızlı bir yok oluş sürecine girdi Yiğit Bey. Bu beni çok üzüyordu. Dolayısıyla orada nasıl bir farkındalık yaratabiliriz? İnsanlarımızın geçmişten gelen geleneklerini, göreneklerini, eşyalarını, korumalarının motivasyonunu sağlayabiliriz noktasından hareket ederek başlangıçta çok küçük bir taştan bir depo gibi bir yer yapıp köyümden topladığım kırılıp dökülmekte olan eşyaları biriktirmeye başladık. Hikaye öyle başladı Yiğit Bey ve bugün 15.000 metrekare alan üzerinde kurulu 26 farklı mekandan oluşan Türkiye'nin en büyük müzelerinden biri haline dönüşmüş olduk. Müzemizin tamamını köylerimizden yıkılan, harabe olan örenlerden topladığımız taşlarla inşa ettik. Aynı şekilde ahşaplar da o şekilde büyük ölçüde. Dolayısıyla yaşanmışlıktan hareket edilerek inşa edilen ilk müze olduk.
0: Tamamen sizin finanse ettiğiniz, kaynaklarını sizin sağladığınız bir girişim bu.
1: Tamamen kendi çalışma hayatımdaki tasarruflarımla gerçekleştirdim. Şu ana kadar ne devletten ne de herhangi bir üçüncü şahıstan hiçbir şekilde maddi destek almadım. Manevi destek çok aldım. Maddi destek ama söz konusu olmadı. Ben 30 yıl Türk sanayinin bütün noktalarında, en tepe noktalarında çalışmak çok şükür. Bu dünyada öyle maddi anlamda bir beklentisi olmayan bir insanım. Biriktirme hastalığı da yok bende. Çok şükür çok büyük kötü bir hastalık o. Biriktirmek, sürekli biriktirmek ve sürekli servetini çoğaltmak gibi bir hastalık da var bizim ülkemizde. Dünyada da var. Allah çok şükür öyle bir hastalık bana vermedi.
0: Siz elinizdekileri doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklara faydalı olacak. Evet, burayı kalkındıracak bir projeyi aktardınız.
1: Amacımız paylaşmak. Anadolu'nun güzelliklerini unutulmaya yüz tutan güzelliklerini, geleneklerini, göreneklerini burada yaşatarak

0: hatırlatmak gençlerin dimağına. Evet. Müzemize toplumun her kesiminden insan geliyor. İşte farklı kesimlerden, herkesten, gençlerden de çok yoğun olması beni ayrıca mutlu ediyor. Ama özellikle orta yaş üstü kuşak çok duygulanıyor. Yani müzemizde ağlayarak gezen insanlar çok gördüm. Dua ederek mutlaka dua ediyorlar. Çok hoşumuza gidiyor.
1: Peki onların bu duygulara kapılmalarına sebep olan ne var müzenizde acaba? Anlatır mısınız?
0: Geçmiş, kendi geçmişlerini görüyorlar. Yani o kaybolan köylerini görüyorlar. Biz burada bir köy inşa ettik. Yani oraya geldiğiniz zaman kendinizi 100 yıl önceki bir köyün içerisinde buluyorsunuz. Düzenli bir köyün içerisinde buluyorsunuz. Kendi yaşanmışlıklarını görüyor. Tandırını görüyor, atreşlerin gemini görüyor, kapısını görüyor. Efendime söyleyeyim, eleğini görüyor, tırmığını görüyor. Sadece bunları görmüyor. Aynı zamanda yaşıyor. Tandır yanıyor. Ağızbarı geleneğe, bacada türkü söyleniyor. Efendime söyleyeyim, Harman'da Harman, şu anda Harman'ımız kurul, Harman Festivalimiz. Öğleden sonraları ziyaretçiler gem sürüyorlar. Yani 100 yıl önce nasıl olduysa bir Harman öyle. Dolayısıyla sadece görmüyorlar, aynı zamanda yaşıyorlar. Dolayısıyla bu çok duygusal bir atmosfer yaratıyor. Zannediyorum dünyada da hani ağlayarak ve dua edilerek gezilen başka bir müze var mıdır bilmiyorum ama o yönünde de çok övünüyoruz. Çünkü insanlarımız köylerine döndüklerinde eski köylerini göremiyorlar, bulamıyorlar. Artık köyler köy olmaktan çıktı. Yani köylerimizin hepsi maalesef İstanbul'un Bağcılar Mahallesi'ne benzemeye başladı. Öyle olunca buraya geldiklerinde özledikleri ve çocukluklarındaki hatıralarla, atmosferle buluşuyorlar. Bu da onlarda bir duygu fırtınası yaratıyor.
1: Değerli Kenan Yavuz Beyefendi, şimdi müzenizi oluşturdunuz. Çevrenize, doğup büyüdüğünüz yere bir katkısı olsun istediniz. Acaba bu katkıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, çok güzel.
1: Beşpınar köyüne güzel nasıl bir katkısı oldu kurduğunuz için?
0: Evet, şu anda müzemizde ve konaklama tesisimizde aynı şekilde müzenin bir parçası. 20'ye yakın çalışanımız var. Bunların yarısı köyümden. Köyümüzün çocukları sabah kalkıyorlar, yürüyerek işe geliyorlar. Diğerleri de yine Bayburt'ta ama Bayburt'un diğer köylerinde 20 tane pırıl pırıl genç çocuk, çoğu üniversite mezunu. İstihdam yarattık. İkincisi bu. İkincisi, bölgeye dışarıdan insan gelme ve ekonomik değer yaratıyorsunuz. Çevremdeki birçok tarihi yapıya, çeşmeye tekrar restorasyonunu yaptık, tescil ettirdik. Köyümüzden, Bayburt'tan sürekli alışveriş yapıyoruz. Kendi ürünlerimiz, Bayburt gastronomisi kullanıyoruz mutfağımızda. Üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Gençlerimizi yetiştirdik. Bayburt lezzetlerini işletiyoruz. Konaklama tesisi yaptım Yiğit Bey. O 5 dönüm arazi içerisinde sadece 10 tane odamız var. Bu herhalde ticari kaygı yütmediğimizin en önemli göstergesi olsa gerek. Amacım burada kültür ve deneyim turizmi yaparak Bayburt'u, Anadolu kültürünü dünyaya tanıtmak amacıyla öyle yaptık. Bir Selçuklu Hanı yaptım ve sadece 10 tane odası var. Kapalı alanı 1500 metrekare olan bir binada sadece 10 tane oda var.
1: Evet.
0: Sanat atölyemiz var bahçesinde, turistlerin, yabancıların geldiklerinde buranın yöresel ehram dokuma, kilim dokuma gibi faaliyetler yapacağız. Dolayısıyla amacımız, amacım topraklarıma bir katkı koymak, topraklarımı memleketimin kalkınmasına, tanınmasına hizmet etmek. Yani eşim de ben de ailem de hiçbir maddi karşılık beklemeden bunları yapıyoruz, keyif alıyoruz. Gerçekten hoş bir şey ve hani müzeye de kendi ismimi verdim. Bazen soruyorlar neden öyle yaptın diye.

0: bunu yapmaktaki amacım da hani başkalarına teşvik olur mu acaba? Yani evet. Şöyle söyleyeyim, yani maddi zenginlik anlamında ben köyümde bile ilk 10 arasına giremem. Yani her köyde benim burada yaptıklarımı yapabilecek insanlar var. Bütün Türkiye'de. İstiyorum ki herkes yani bu mutluluğu tatsın. Ben diyorum ki bakın paralarınızı biriktirmeyin. Yani Levent'te gökdeleniniz olsa kiminle haber, kimse size şey yapmaz. Sizin isminizi kimse bilmez. Ama köyünüze, doğduğunuz toprağa vefa borcunuz adına minik bir şey yapın. Ve bunun mutluluğunu yaşayın. Çünkü bu dünyaya bir kere geleceksiniz. Bu mutluluğu yaşamadan ölmeyin, gitmeyin. Mutlu olduğunu zannediyorsunuz ama değilsiniz kardeşim. Maddi varlığın çokluğu insanı mutlu kılmaz. Mutluluk paylaşmaktan geçer. Vermekten geçer. Yani bu benim teorim değil ki, Allah'ın emri böyle. Yaradan bize şah damarımızdan daha yakın. İnsanın nasıl mutlu olabileceğini de biliyor. Ve söylüyor. Diyor ki böyle yaparsanız mutlu olursunuz diyor. Öbür türlü diye kendinizi kandırırsınız diyor. Yani
1: sizi tebrik ederiz.
0: Dolayısıyla bu konuda bir örnek, bir pilot çalışma örneği. Tabii böyle bir amatör çalışmanın Avrupa'nın da yılın bize ödülüyle buluşması da yani Allah'ın bir lütfu yani.
1: Evet.
0: Hani böyle yaptık, şöyle başardık da şöyle oldu diye övünecek halim yok yani. Gerçekten bu anlamda bir şey, tevafuk mu desem, ne bileyim, bir güzellik işte.
1: Peki efendim, sizden sonra da bu müze varlığını sürdürecek değil mi? Siz bunu bir vakıf bünyesinde şu anda
0: işletiyorsunuz. Tabii bir vakıf kurdum. Aile vakfı. Vakfın gelirlerini tanımladım. Şu andaki aile şirketlerimizin gelirlerinden. Ondan sonra vakfettim burayı. Buranın arazisini. İnşallah çocuklarım da seviyorlar, sahipleniyorlar. Bizden sonra da Allah izin verirse devam edecek.
1: Evet, ülkemize yaptığınız bu güzel katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz size. Bir kere daha tebriklerimizi sunarız. Programımıza renk kattınız efendim.
0: Teşekkür ederim beni
1: konuk
0: ettiğiniz için, dinlediğiniz için, dinleyicilerinizle buluşturduğunuz için, bu keyifli sohbet için.

Gülten Çadırcı'dan dinlediğimiz türküyle programımızın sonuna geldik. Günaydın Türkiye'yi hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Güzel bir gün dilerim size. Hoşça kalın.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağın...

yanınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. İstanbul'un en güzel yapılarından birini ziyaret edeceğim. Şehrin göz bebeği Ortaköy'de, Ortaköy Camisi'nin önündeyim. Çok severim bu camiyi. Gündüz ayrı, gece ayrı güzeldir. İzle izle doymazsın. İbadet ederken boğazın renkleri dolar içeri, eşlik eder sana. Asıl adı Büyük Mecidiye Camii olan bu yapı 1854 yılında tamamlanıyor. Büyük Mecidiye Camii buradaysa küçüğün nerede diye soranlara hemen cevap vereyim. Küçük Mecidiye Camii de Çırağan Sarayı'nın arkasında Yıldız Parkı'nın girişinde bulunuyor. Ortaköy Camii'nin bulunduğu yere ilk olarak Mahmut Ağa tarafından bir bina yapılıyor. Ancak bu yerin Patrona Halil isyanı sırasında yıkıldığı biliniyor. Günümüze kadar gelmiş camiyi Sultan Abdülmecit inşa ettiriyor. Ortaköy Camii'ni Boğaziçi'nin en güzel yerine, Dolmabahçe Sarayı'nın yapımında da görev alan Migos Balyan yapıyor. Büyük Mecidiye Camii, şimdilerde daha sık kullanılan adıyla Ortaköy Camii, ince, uzun ve zarif iki minareye sahip. Bu minareler 19. yüzyılın sonunda meydana gelen depremde zarar görüyor. Petekleri ve külahları yeniden yapılıyor. Bu kadarla da kalmıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda meydana gelen deprem ve yangınlardan etkilenen cami çok sayıda onarım geçiriyor. 1960'larda denize doğru kaydığı tespit ediliyor. Kazıklarla ve betonla destekleniyor. Yakın zamanda eskiye sadık kalınarak ciddi bir restorasyondan geçiyor. Bazı Selahattin yani sultanlar için yapılan camilerde olduğu gibi bu camide de hünkâr kasrı var. Hünkâr kasrına iki yanından yükselen merdivenlerle çıkılıyor. Hünkâr camiye deniz yoluyla da ulaşabiliyor. Başımı gökyüzüne doğru kaldırıyorum. Minarelerin gövdesinden şerefeye geçişte bulunan yaprak motifler varakla boyanmış. Nasıl da güzel parlıyor. Ortaköy Camii'nin ana kapısına merdivenlerden çıkarak ulaşıyorum. Geniş ve yüksek pencerelerden bol ışık ve boğazın mavi suları doluyor içeri. Cami, taş oymacılık sanatının eşsiz incelikteki örneklerini barındırıyor. Eserin kubbesi, sütunların arasından görülen bulutların tasvir edildiği kalem süslemeleriyle karşımda. Çok güzeller. Caminin süslemeleriyle ilgili önemli bir ayrıntıyı söylemem gerekiyor. İlk öğrendiğimde beni çok etkilemişti. Camide bulunan Allah, Muhammed, dört halifenin isimleri ve Hazreti Muhammed'in torunları Hasan ve Hüseyin'in isimlerini hat sanatıyla bizzat Sultan Abdülmecid'in kendisi yazıyor. Minberin üzerinde bulunan kelime-i tevhid de sultana ait. Ortaköy Camisi barok üslupla yapılmış bir cami. Mihrap, mozaik ve mermerden. Minberin yapımında da mermer kullanılmış. Mukarnaslarla süslenen yaşma ve tacı arasında Kur'an'dan bir ayet yazılı. Camide hem geometrik desenleri hem de barok tarza ait motifleri bir arada görmek mümkün. Her iki özellik de özenli ve ince işçilikleriyle göz kamaştırıyor. Akşama kadar buradayım. Ortaköy Camii'nin ışıklandırılmış halini izlemeden gitmeyeceğim. Biz beş kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 ana haber bülteniyle sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Çöken binada hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi. Sosyal medyaya 15 yaş sınırı 1 Kasım'da başlıyor. Yağışlı hava geri geliyor. Husiler Riyad'da havalimanına saldırdı, 12 kişi hayatını kaybetti. Hürmüz Boğazı'nda ham petrol tankeri mayına çarptı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti.
1: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçilere seslendi. Sizleri yabancı düşmanı akımların ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza zirzop diyen ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız dedi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda birliğin Türk diasporası için hayati bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Erdoğan, muhalefetin gurbetçilere yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yalnız olmadığını vurguladı. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin İslam düşmanlığıyla mücadele ettiğini söyledi. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teklife ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı.
2: Belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Yani şöyle, onun yaşını verifiye edeceğiz ki şu anda yasak zaten 18 altına, evet, sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeteryada, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek, onları da düzeltiyoruz. Görünür olmasından çıkartıyoruz. Sigaranın görünürlüğünü azaltacak. Aynı zamanda cezai müeddileri daha net ortaya koyacak. Hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz. Çok daha hazırlık içindeyiz. Evet, işte şu anda herhalde birkaç hafta için meclise sunacağız.
0: Bakan Memişoğlu TRT Haber özel yayınında ilaç raporlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Raporlu hastaların ilaçlarını yeniden doktora gitmeden alabilmesi için

0: çalışma yürütüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, merakla beklenen sağlık personeli alımına ilişkin duyurununsa birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Sağlık yatırımlarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, İzmir'e ikinci şehir hastanesinin planlandığını söyledi. Türkiye genelinde de şehir hastanesi inşaatlarının devam ettiğini belirtti. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Önce fonlarda kimlerin ne kadar katılma payı bulunduğu tespit edilecek. İkinci adımda mümkün olan en yüksek ekonomik değer elde edilerek fon varlıkları nakde çevrilecek. SPK gerekli koşullarda borsa dışında satışa da onay verebilecek. Yatırımcının net yatırım tutarı hesaplanacak. Hesaplamayı merkezi kayıt kuruluşu enflasyon oranını baz alarak yapacak. Fondaki para yeterli olmazsa SPK en düşük net yatırım tutarına sahip yatırımcılardan da başlayarak ödeme yapılmasına karar verebilecek. Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıkların geri kazanılması için süreç yürütülecek. Geri kazanılan tutarlar ilgili fonların hesaplarında toplanacak. Tasfiye tamamlanmışsa tutarlar yatırımcılara ödeme yapılması için yatırımcı tazmin merkezine aktarılacak. Daha önce yapılan ara ödemeler düşülerek nihai haklar hesaplanacak. Teklifin birkaç hafta içinde kanunlaşması bekleniyor. Kanun 17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonları kapsayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz. Yeter ki bu sorunu aşalım ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında kararlılık vurgusu yaptı. Devlet hesabını sorar dedi. Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuştu. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri suç ortamından korumak için atılan adımlara dikkati çekti. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi, tahriklere kapılmayın uyarısı yaptı. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. 7 katlı binanın ilk 3 katının yıkılması sonucu enkazda kalan 14 kişiden 9'uysa sağ kurtarıldı. İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında yangın çıktı. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edildi. Sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangının binanın çatısına sıçradığı, yoğun dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayıldığı belirtildi. Açıklamada, yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespitine yer verildi. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı, yangından etkilenen hiç kimsenin bulunmadığı kaydedildi. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'nde yapılan seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada Demirdirek'in rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yağışlı sistem geri geliyor. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü ise yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın ve salı günü ise 3 kentte de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. ABD, İngiltere ve Kanada, Riyad'daki havalimanı için seyahat uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump, saldırıyı korkunç olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına katılıp katılmayacakları sorusuna "Katılabiliriz, bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi. Katar, Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Filistin'den de saldırıya kınama geldi. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte çeşitli vilayetlerde Husilere yönelik 1900'ü aşkın saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırılarda Husilerden 1150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günkü görüşmesinde İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'sa Tennessee mitinginde İran Savaşı'na değindi. Tahran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceğini öne sürdü. İran ordusuysa yeni savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihan Şahi, 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülke sınırlarına konuşlandırıldığını aktardı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları bir petrol tankerinin seyir sistemlerini kapatarak boğazı geçmeye çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip tankerde patlama meydana geldiği bildirildi. İngiltere deniz ticaret operasyonları da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir tankerin vurulduğunu duyurdu. Pentagon ise İran savaşında ölen Amerikan askerlerinin sayısını 21 olarak güncelledi. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in dizel yakıt anlaşması Washington-Kiev ilişkilerini gerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, anlaşma için Rusya'ya daha fazla savaşma gücü veriyor dedi. Trump'sa Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılara işaret etti. Zelenski'yi savaşı bitirecek anlaşmaya yanaşmamakla suçlayan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi diye konuştu. Trump'ın çıkışına yanıt Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiya'dan geldi. Zelenski, Ukrayna halkının desteğine sahiptir ve karar verme hakkı sadece halkındır ifadesini kullandı. Ukrayna Rusya hattında karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rus ordusu Zaporijya'yı vurdu, hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev'de Rus saldırıları sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Kramatorsk kenti de İHA ile hedef alındı. Ukrayna ordusu da Rus enerji altyapısını hedef alıyor. Samara ve Rostov bölgelerindeki iki petrol tesisi vuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Çöken binada hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi. Sosyal medyaya 15 yaş sınırı 1 Kasım'da başlıyor. Yağışlı hava geri geliyor. Husiler Riyad'da havalimanına saldırdı. 12 kişi hayatını kaybetti. Hürmüz Boğazı'nda ham petrol tankeri mayına çarptı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rize Spor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve saat 20'de Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç vardı, sonuçları aktaralım. Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrol Spor 1, Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 2, İstanbul Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 1. 1. Lig'de spor severleri bugün 2 maç bekliyor. Saat 16'da oynanacak Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük Muğla Spor Kulübü karşılaşması TRT Spor'dan. Saat 19'da oynanacak Bursa Spor Mardin 1969 Spor karşılaşması da yine TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'si öncesi sıralama turları yapıldı. İspanyol pilot Raul Fernandez kariyerinin ilk pol pozisyonunu elde etti. Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışında da 19. sırada yer aldı. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pol pozisyonu Max Verstappen'in. Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu F1 kariyerinde 50. kez pol pozisyonunu elde etti.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'yla Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Burdur 26, İstanbul, Samsun ve Muğla 25, İzmir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır 28, Çanakkale ve Siirt 27, Adana 33, Antalya ve Hatay 30, Zonguldak, Trabzon ve Rize 24, Erzurum, Van ve Kars 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında Ordu Şehir Hastanesi kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aracımızın arka görüş alanına hakim olmamızı sağlayan ikisi yanda ve biri sürücü kabini içinde olmak üzere 3 ayna yer almaktadır. Aracınızda yer alan yan aynalar orta dikiz aynalarından yapısal olarak farklıdır. Aracın içinde yer alan aynanız düz bir camdan üretilmiştir. Yani orta aynanızda aracın arkasına yer alan objelerin direkt yansıyan görüntüsü yer almaktadır. Orta aynada düz cam kullanıldığı için arkanızdaki araçların size olan mesafesi gerçek mesafedir. Yan aynalarınızda ise konveks, yani daha geniş açıyı görüntüleyen ve bombe yapısı olan camlar kullanılmaktadır. Yan aynalarınızın bu yapıda olmasının sebebi size daha geniş bir alan bilgisi sağlamak ve kör noktalarınızı minimuma indirmektir. Değerli sürücüler, bir deneyim yapmanızı rica ediyorum. Arkanızdaki araca orta aynanızdan, ardından aynı araca sağ yan aynanızdan bakın. Orta aynanızda araç daha büyük ve yakın görünüyor olmalı. Yan aynanızda ise aynı araç daha küçük ve uzak görünmektedir.

0: Doğru olan orta aynanızdır. Yan aynalarda araçlar olduklarından uzak görünmektedir. Sürücüler bu nedenle arkalarındaki araçların mesafesini belirlemek için her iki aynayı da kullanmalı ve orta aynanın gerçek mesafeyi belirlediğini bilmelidir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda beraberiz sizlerle. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz. Bugün pazar günü 11 Ekim günündeyiz. Dünya gündemini irdeleyeceğiz. Akabinde dünyada bu hafta hangi başlıklar konuştu? Bu sorunun cevabına bir bakacağız. Daha sonrasında günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşuyoruz. Bu alanda geliştirilen yeni teknolojileri, yeni duyurulan yöntemlerle ilgili tabii yapay zekanın hayatımıza girdiği kısımları bakıyoruz. Ve bununla ilgili uzman konumuz bizlerle olacak. Son bölümde de kültür sanat haberlerine yer veriyor olacağız. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız ama şimdi bir gazetenin haberlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet, dünyaya ters köşe yaptı manşetine yer verilmiş. Rus petrolüne daha sert yaptırım uygulaması beklenen Trump, ülkesindeki dizel sıkıntısı had safhaya ulaşınca Putin'le anlaşmak zorunda kaldı. Trump, Rus dizeline yaptırımı 6 aylığına askıya aldı. İran savaşından önce Amerika Birleşik Devletleri'nde galonu 3.75 dolar olan dizel 6.28'e kadar çıktı. Dizelin sadece fiyatı artmakla kalmadı, Amerika ciddi biçimde tedarik sorunu da yaşıyor. 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı bu tabloyu değiştirebilmek için çareler alıyor. Trump önce Avrupa ile temasa geçti, Avrupa'yı stoklarında bulunan 100 milyon varil dizeli piyasaya sürmeye ikna etti. Trump radikal bir adım daha attı, yaptırım uyguladığı Rusya ile önceki gün dizel anlaşması yaptı. Rusya 3 milyon ton dizel etaplar halinde piyasaya sürecek, Putin'le yaptığı dizel anlaşmasını zafer gibi sunan Trump, sanırım duymuşsunuzdur, bu çok önemli bir anlaşma, ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor dedi. Demokrat Parti ise Rusya ile anlaşma için ihanet diyor. Zelenski'ye kızdı, imzaladım. Zelenski dizel anlaşmasına tepki gösterdi. Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi zayıflık göstergesidir dedi. Axios'un haberine göre ABD Rus rafinerilerine saldırmaması için Zelenski'ye çağrılar yaptı. Zelenski dikkate almadı. Trump da tepki için Putin'le dizel anlaşması yaptı. Tekno oligarklara karşı Teknofest gençliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında okul saldırılarını tekno oligarklara bağladı, mücadele yollarını anlattı. Yapay zeka köklü değişim yaşattı. Tekno oligarkların hedef kitlesi de gençlerimiz. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin açtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdidi olduğunu gösteriyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır dedi. Koordinatörlük İmralı'nın da hakkı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır dedi. MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nda konuşan Bahçeli şöyle devam etti. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır. Bahçeli ayrıca fon soruşturması sonuçlanmadan kişiler üzerinden suçlamaları da yanlış olduğunu, yanlış bulduğunu söyledi. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Vatandaş için kritik düzenlemeler, sigara satışı kimlikle olacak. Kanun hazırlanıyor, sigara satın almak isteyenler kimliklerini ibraz.

edecek. Sosyale 15 yaş sınırı, e-devletten yaşını doğrulamayanın hesabı kapatılacak. Raporlu hastalar doktora gitmeden ilaçlarını alabilecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu sigara satışında TC kimlik kartı ibrazı ve yaş doğrulama mecburiyetinin getirileceğini açıkladı. Düzenleme yakında meclise gelecek, tütün kullanımı görünür olmaktan çıkarılacak. Yeni teklifle birlikte kapalı alanlar, parklar ve spor sahalarındaki sigara kısıtlamaları net kurallarla genişletilecek. Sosyal medyada e-devletten yaş doğrulama şartına uymayan hesaplar kapatılacak. Süre sınırı ve konum paylaşımı zorunlu olacak. 15 yaş altına canlı yayın da yasak. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıkları da kolaylık getirdi. Tedavide değişiklik olmadığı sürece ilaçlar 6 ayda bir reçete yazdırmadan eczaneden alınabilecek. Türk dizileri tanıtım gücümüz. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türk dizilerinin her gün milyonlarca izleyiciye ulaştığını söyledi. Şili'den İspanya'ya dünyanın her bölgesinden bu dizilerin ilgiyle izlendiğini belirten Bolat, Türkiye'nin kültürü ve ürünleri de tanıtılmış oluyor dedi. Kol saatine yılda 1,5 milyar dolar. Her yıl 525 milyon dolarlık saat ithal ediyoruz. Satış adedi 8 milyonu pazar hacmi olan 1,5 milyar doları da buluyor dedi. Eski binalardan kaçıyoruz. Maltepe'deki facia eski yapı stokunu ve riskleri gündeme taşıdı. Artık ev seçerken merkezi konumdan çok yeni ve güvenli olmasına bakıyoruz. Fenerbahçe Rize'den şen döndü. Kanarya golü erken bulsa da sahaya hükmedemedi. Ederson'un kritik kurtarışları sarı lacivertleri oyunda tutarken maça sonradan giren iki isim farkı açtı. Spor sayfasında detayları yer alıyor. 3-0'lık skorla neticelendi şeklinde verilmiş. Yunan'ın Türk korkusu silah tacirlerine yaradı. Mali açıdan zorda olan Atina kasadaki parayı da silaha harcıyor. Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan'ın silah yığınının ortağı İsrail tarafından ifşa edildi. ABD'ye savaş uçakları için 4 milyar dolar ödeyecek olan Miçotakis yönetimi 2036'ya kadar savunmadan 28 milyar avro harcaması planlamaları içerisinde devam ediyor denildi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Şikayet yoksa da mamografi. Türkiye'de meme kanseri taraması yaptıran kadınların oranı hala %37 civarında. Erken tanının önemine dikkat çeken Doktor Derya Selamoğlu, erken tanı hastalarda sağ kalım oranı %90. Bu nedenle hiçbir şikayet olmasa bile düzenli taramalar ihmal edilmemeli dedi. Tekno oligarklara karşı Teknofest gençliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde okullarımızda meydana gelen müessif hadiselerin arkasında ırkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden tekno oligarkların büyük payı olduğunu söyledi. Tahminle suçlama, siyasete ihanet. MHP lideri Bahçeli fon soruşturmasında bazı bakanların hedef alınmasına tepki gösterdi. Bakanlarımıza daha sonuç almadan böyle suçlama yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir. Varsa bir suç gereği de yapılmalıdır. Netanyahu'dan çakma NASA belgeseli. Netanyahu hükümeti Gazze'de soykırımı belgeleyen ödüllü NASA belgeselinin uluslararası alanda yarattığı etkiyi kırmak için sahte bir belgesel yaptırdı. Kamuoyunu yanıltmak amacıyla aynı isimle piyasaya sürülen belgesel, İsrail'in ABD ve İngiltere'deki büyükelçilikleri aracılığıyla dolaşıma sokuldu. Bir yıl geçti, ateşkes var, ekmek yok. Gazze'de güya ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak İsrail saldırıları sürerken açlık ve yetersiz beslenme gittikçe artıyor. BM Dünya Gıda Programı yetkilisi Sean Hooch, 2.1 milyon nüfusu Gazze'de 1.4 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını söyledi. Bunların 200 bini kıtlık koşullarının yalnızca bir aşama gerisinde. Gazze'de meyveye ulaşmak mümkün değil, hamile ve emziren kadınların %93'ünde anemi belirtileri var dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Gündem Hafta Sonu programına yeniden hoş geldiniz. Saat 9'a kadar birlikteliğimizin bu son saat diliminde konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Ve ilk konuğumuzu da takdim etmek isterim. Dünya gündemini değerlendireceğiz. Ardahan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek. Sayın hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Niyazi hocam, şimdi birçok başlık var elbette ama en son tabii gazetedeki haberlerden de hareketle Trump-Putin arasındaki anlaşmaya dair yorumunuzu merak ediyorum. Buradan da başlamak isterim. Birkaç hafta öncesine baktığımızda

0: Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'ya karşı yeni yaptırım hazırlığı var gibi haberler servis edilmekteydi. Bununla ilgili bir gelişmeyi beklerken Trump çok daha farklı bir yerden yaklaştı ve seçimler üzerindeki bir tabii dizel fiyat tartışmalarına yönelik bir çalışma tercih etti. Putin'le dizel anlaşmasını imzaladılar. Gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'dan büyük bir tepki var. Burada Rusya ile bir anlaşma yapılmasına zayıflık olarak nitelendirilmiş, zayıflık göstergesi olarak görülmüş, savaşa yatırım olarak yine görülmüş ama Donald Trump Zelenski'ye tepki gösteriyor. Burada petrol rafinerilerine, enerji santrallerine saldırmaması gerektiğini söylemiştik, dinlemedi şeklinde bir yaklaşımı var. Lider değişmeli diye yine bir tepkisi var Donald Trump'ın Ukrayna'ya karşı. Ve Putin'le yaptığı anlaşmaya da çok büyük bir anlaşma duymuşsunuzdur bunun yankılarını diye de tam tersi tepkilerin karşısında olan savunduğu bir adım olarak gözlemliyoruz. Siz nasıl değerlendirdiniz bu anlaşmayı?
1: Şimdi Zelenski için çemberin çok daraldığını artık daha büyük bir ortaklıkla düşünüyoruz, öyle değil mi? Şimdi Trump düzeyinde bu yorum geldiyse muhtemelen Zelenski bundan sonrası için kişisel kariyerinde projeler yapmaya başlamıştır. Yapmıyorsa bile yapsa iyi olur. Burada Trump'ı zayıflıkla niteleyen eleştirilerin aksini değerlendiriyorum ben. Ancak bu güçteki biri büyük bir akıntıya karşı bir karar alabilir. Sadece Avrupa Birliği tepki göstermiyor. ABD'nin kendi içinde de buna yönelik çok ciddi eleştiri var. Sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği ise uzun vadeli olarak Rusya'yı zayıflatma peşinde ki Ukrayna'da hiç olmazsa bir barış koparabilelim yaklaşımındalar. Çünkü enerji Rusya'nın en büyük girdisi. İktisadi anlamda en güçlü olduğu alan. Şimdi Trump'ın Rusya ile işbirliği ABD'nin diye cümlem öyle başlıyor. Rusya ile işbirliği yapan, ticaret yapan ülkelere karşı yaptırım uyguladığını biliyoruz. Hem ekonomik hem askeri alanda Türkiye'de bundan etkilenen ülkelerden biri. Bunu en yakından bilenlerden biriyiz. Burada bunun aksine bir karar alınması aslında uluslararası ilişkilerde normatif söylemle, yani değer yüklü, iyinin kötünün tarif edildiği söylemle çıkar arasındaki, stratejik çıkar arasındaki klasik gerilimin en son örneği. Yani siz uluslararası ilişkilerde bir şeyi doğru olarak tarif edip onunla ya da ona ulaşmak üzere bir çaba sarf ediyorsunuz ve burada hemen stratejik çıkarlar devreye giriyor. Aykırıysa Trump gibi güçlü bir isim buna karşı hamle yapabiliyor. Şimdi bunu biliyoruz. Rusya dizel sağlayacak. ABD'nin çok ihtiyaç duyduğu bir kaynak. Bunun dışında küresel piyasaların rahatlamasını çok istiyor ki ABD de bundan çok etkileniyor. Şimdi bu kadarını biliyoruz. Peki biz ne bilmiyoruz burada? Ödeme mi olacak veya bu nasıl olacak? Rusya bunun karşılığında ne aldı? Öyle değil mi? Buna dair detayları bilmiyoruz. Ancak başka bir şey daha biliyoruz. Trump çok uzun bir zamandır müttefiklerinin piyasaya enerji tedarik etmesini istiyordu. Stoklarını, işte Hindistan'ın, Japonya'nın, Güney Kore'nin, Avrupa'ya da aynı şeyi söylüyordu. Stoklarımızı piyasaya sürün, fiyatları böyle kontrol edelim. Buradan beklediği umduğu gelmeyince artık Rusya ile bu noktaya geldi. Ama bir şeyi saklıyor Trump. Son hamlesinin kıymetini saklamaya devam ediyor. Yani aslında bir son hamle satın almış oluyor. Kendi stoklarını muhafaza ediyor. Burada mevzu müttefiklerin stoklarını piyasaya sürmek umduğu gibi olmadı. Rusya'nın stoklarını piyasaya sürme aşamasına geldi ama bir şeyi yapmaya çalışıyor. ABD'nin stoklarını muhafaza ediyor ve ABD'nin son hamlesini aslında satın almış oluyor. Rusya'ya bu alanda alan açarak. Detay bilmiyoruz ama Rusya vereceğim dediyse Putin böyle bir liderdir. Ülkesini mutlak kontrol eden bir liderdir. Detayı bilmesek bile şunu çok emin olarak bekleyebiliriz. Rusya tarafından çok ciddi bir stok küresel piyasaya sunulacaktır.
0: Peki bu bir iş adamı hareketi olarak mı sizce değerlendirilir? Ukrayna'nın burada öne sürdüğü zayıflık konusu herhalde çürümüş oluyor bir anlamda da. Az önce sizin aktardığınız yönden baktığımızda kendi stoklarını koruması konusunu kastederek söylüyorum.
1: Kesinlikle Trump etkisi. Hiç şüphesiz. Çünkü iş adamı ve iş adamı

0: diye de aslında bakmamak lazım. İnsan hayata böyle bakar. Neyi feda edersem neyi kazanırım? Nasıl feda edebilirim? Çünkü feda etmenin de doğru yöntemi vardır. Feda etmiş olmakla da kalabilirsiniz. Ama Trump bu anlamda çok deneyimli birisi. Yani pazarlığı nasıl yapacağını, neyin karşılığında neyin teklif edilebileceğini çok iyi bilen bir insan. Bunu uluslararası ilişkilerde örneğini çok yaşadık. Bu son örnek de bunun göstergesi. Bütün yer küre ona karşı da insan eleştiride bulunuyor Ukrayna konusunda. Niye bunu yapıyorsun? Bir yetenek yoksa bunu yapamazsınız.
1: Elbette. Diğer tarafta Mekke Anlaşması'nı da geçmek istiyorum müsaadenizle. Mekke İttifakı'nı da konuşalım. Çünkü Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında hem bölgesel güvenliği hem de karşılıklı savunmayı güçlendirmeye amaçlayan bir işbirliği mekanizması kuruldu diye öne çıktı. Ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ittifakın yalnızca diplomatik bir anlaşma olarak mı kalacağı yoksa fiili bir güvenlik yapısına mı dönüşeceği sorusunu gündeme getirdi ki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la NATO'nun kaç kere devreye girdiğini sorarak da aslında bununla ilgili biraz da yöneltilen birçok eleştirinin de haksız olduğunu, adaletsiz olduğunu da aslında vurgulamış oldu. Şimdi 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın talebiyle de 3 ülkenin savunma ve dışişleri yetkilileri Riyad'da bir araya geldiler. İttifakın ortak caydırıcılık tedbirlerinin devreye sokulduğu açıklandı. Pakistan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a askeri kapasite desteği, hızlı konuşlandırma konusunda da bir mutabakata varıldığı yine bildirildi. Bunları da tabii zamanda belki çok daha net anlayacağız. Yani bu gelişme ittifakın aslında daha çok yeni kurulmuş olmasına rağmen ilk önemli sınavı olarak da değerlendiriliyor. Dış politika öncelikleri ortak hareket etmenin sınırlarını ne kadar çeşitlendirecek, belirleyecek? Siz bu gelişmelere nasıl bakıyorsunuz?
0: Şimdi ittifak sınava doğdu esasında.
1: Evet.
0: Çok zor bir denklemin içinde oluşturuldu. Burada bakanın söylemiş olduğu işte NATO'nun kaç kere devreye girdi. Esasında o an basın önünde çok zekice bir cevaptı. Ama bir şey gizlemez. NATO'nun ürettiği bir caydırıcılık vardı. Devreye girmesine gerek olmadı, gerek kalmadı. Devreye girdiği şey de Rusya'ya karşı değildi. Dolayısıyla NATO aslında rolünü oynamış oldu bu anlamda. Şimdi Mekke ittifakından bunu beklemek için henüz çok erken, o da bir başka gerçek. Şimdi henüz teşkilatlanan, kurumsallaşan, mekanizmalar geliştiren bir ittifakın hemen sahada varlık göstermesini zaten beklememek lazım. Ama başka bir şey beklemek lazım. Muhataplarını eyleme geçmekten caydırması lazım. Şimdi Mekke ittifakı, Husilerin Suudi Arabistan'ı yıpratmasından, rahatsız etmesinden, hatta yani çok yumuşak bir ifade, vurmasından, eğer bir karşılık görmeyecekse Husiler, burada Mekke ittifakı çok haklı olarak hasar alacaktır. Ama başka bir denklemi de görmek lazım. Bu Husilerle Suudi Arabistan arasında olan bir şey değil. Hadi bir adım geri çekilelim ve daha büyük bir resme bakalım. İran'ı denkleme dahil etmezsek bunu çözümleyemeyiz. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nı tutmakla küresel düzeyde bir direnç noktası oluşturdu. Ona bir alternatif güzergahın çalışıyor olmasını İran'ın pozisyonunu zayıflatacak. Bakın Husiler balistik füzeyle vurdular. Balistik füze herhangi bir devletin dahi sahip olmakta çok zorlanacağı bir kuvvettir. Bir teknolojidir. Herhangi bir ayrılıkçı gücün kolayca elde edebileceği bir şey değildir büyük bir devletin desteği yoksa. Dolayısıyla İran denkleminde. Bunun karşılığında Türkiye'nin bu koşullarda Mekke İttifakı'nın içine giriyor olmasını da ABD tarafından değerlendirmek lazım. Çünkü ABD'nin böyle bir karşı dengeye çok ciddi ihtiyacı vardı. Peki Türkiye açısından meseleye baktığımızda ne görüyoruz? Türkiye çok uzun zamandır denge siyaseti izledi. Soğuk Savaş'ın bize bıraktığı bir külliyat var bu konuda. Şimdi Türkiye çizgisini değiştiriyor. Mekke İttifakı bunun en somut göstergelerden birisi. Çünkü inisiyatif alıyor. Bölgedeki güç ve tehdit dengesini ben düzenleyebilirim söylemi geliştiriyor. Bunun da kolay olmasını beklememek lazım.
1: Buradan da hocam Avrupa'ya gidelim. İspanya'da bir seçim hareketliliği var. Ve burada Başbakan Pedro Sanchez erken seçim kararı aldığını açıkladı. Konut krizi ülkede konuşulan bir konu. Göç politikaları, siyasi istikrarsızlık yine eklenen başlıklar arasında. Konut arzının yetersizliği, gençlerin bağımsız bir yaşam kurmakta zorlandığının ifade edilmesi, hükümet üzerindeki baskıyı zaten belirli bir zamandır artırmaktaydı ama hükümetin konut krizini hafifletmeye yönelik düzenlemelerinde parlamentoda kabul edilmemesi de bu kararın artık alınmasına önemli bir etkenlerden biri olarak aktarılmış gözüküyor. Tabii gerçekten öyle mi sizin bakışınızda merak ediyorum. 29 Kasım'da 2026'da seçim planlanıyor şu anda. Tabii İspanya-İsrail politikası olarak da diğer Avrupa ülkelerinden ayrılan bir konumdaydı. Bu konu onlar arasında öne çıkan konulardan bir tanesiydi. Filistin meselesi, uluslararası hukuk alanındaki söylemler. Bu yaklaşım farklılığı da çok çarpıcı bir hal almıştı. Siz şu anda mevcut siyaseti nasıl görüyorsunuz? İspanya'da alınan seçim kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi Türkiye'den bakınca konut krizi bir hükümet krizine yol açar mı diye sormak bizim açımızdan esasında biraz gayri ciddi bir soru gibi geliyor. Çünkü Türkiye'nin uğraşmış olduğu veya Türkiye gibi ülkelerin uğraşmış olduğu meseleleri değerlendirince konut krizi iktidar götürür mü bizim çok anladığımız bir türden soru değil. Ama İspanya veya Avrupa özelinde baktığımız zaman göçmen karşıtı yaklaşım veya tepkiler kamuoyunda konut gibi bütün insanları doğrudan ilgilendiren, vatandaşları ilgilendiren meselelerin hükümette ve iktidarda karşılık bulması meselesi oldukça ciddi. Demokratik süreçlerin bu denli, şeffaf, hassas ve sonuç doğurucu biçimde işliyor olduğuna dair bir örnek bu. Dolayısıyla Sanchez'in bu hamlesi mecliste düğümlenmiş, çözülemeyen ve etkileri çok geniş olacak konut krizinden çıkmış gibi görünüyor. En azından ben bu aşamada yani bir İspanya uzmanı birisinin farklı yorumunu mutlaka değerlendiririz, dinleriz ama benim en azından şuradan baktığımda gördüğüm şey, İspanya'da meclis işlemiyorsa, karar alamıyorsa iktidarlar orada çok fazla durmazlar. Çünkü çok güçlü alternatifler var. Bu alternatiflerin hem Avrupa Birliği politikaları hem İsrail'e karşı izleyecekleri siyaset çok geniş bir yelpazede dağılır. O nedenle biz çok ciddi bir merakla diyoruz ki İspanya'da seçim olduğunda eğer Sanchez giderse yerine kim gelecek? Ve ben muhalefete dair böyle çok yüzeysel bir okuma yaptığımda İsrail karşıtı, Sanchez'e çok yakın olan İsrail karşıtı muhalif yapından yelpaze İsrail taraftarlığına kadar çok geniş bir alan çiziyor. Dolayısıyla olası bir iktidar değişimi sadece Avrupa'nın yek bir devlet olma yolundaki adımlarına da etki edebileceği gibi İsrail politikasına da hem İspanya'nın hem de Avrupa Birliği özelinde şüphesiz etki edecek. Biz Sanchez'i Türkiye'den çok beğeniyoruz. Niye? Çünkü İsrail karşıtlığını söylem düzeyinin ötesine taşıdı. Ve bu tür devletler hukuka riayet eden, insanı öne çıkaran, ulusal çıkarın yanında, mazlumların yanında olma erdemi gösteren liderler biz hiç tanımasak, Türkiye ile ilişkileri konusunda çok büyük beklentilerimiz olmasa dahi Türk kamuoyunun çok sevdiği, hürmet ettiği, takdir ettiği lider profilleridir. Sanchez de bunlardan biridir. Ve eminim ki Türkiye'de kamuoyu yoklaması yapılırsa Sanchez tek başına iktidar olabilir. Güvenine sahip Türkiye.
1: Peki hocam, diğer tarafta bu kadar hukukun ön plana alındığı bir zemini konuşuyoruz ama Uluslararası Ceza Mahkemesi ABD'ye ne yaptı bu kadar? Yakın zamana kadar zaten bir yaptırımlar açısından, söylemler açısından da hep bir dilinde olan bir mahkemeydi. Daha önceden yargıçlar hedefteydi ama bu sefer mahkemeye hizmet sağlayan bazı kuruluşları da etkileyebilecek biçimde yaptırımların genişletilmesi söylemi var. Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu anlamda biraz daha Trump'ın dilini yansıtan sert bir açıklamalarda bulundu. Yani uluslararası hukuk düzenine yönelik bir saldırı olarak nitelendiren de var tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'nın farklı yerlerinde ama nihayette alınan kararı da değiştirmiyor bu düzen. Siz bu kararı nasıl bakıyorsunuz?
0: Şimdi sizi dinlerken sorunuzu ben barış ödülüyle bunu çok ilişkilendirdim. Çünkü ceza mahkemesine karşı yaptırım bunun hemen peşinden geldi. O da tabii ayrı bir mizahi yönü için. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi ABD'ye bir şey yapamaz. Şu anlamda bir şey yapamaz. ABD Roma statüsünü yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran söz

sözleşmeyi imzaladı ancak onaylamadı. Dolayısıyla bu mahkeme ABD'yi yargılama gücünden yoksun. Zaten bu tür mahkemeler ancak devletlerin egemenlik devriyle çalışır. Yani devletler yargı yetkisini kabul eder. Derler ki

0: çok basit bir aşama değil. İstisnalar olmakla birlikte. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'yi veya başka herhangi bir de İsrail'i de yargılamak, öyle değil mi? Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı'nın tutuklanması gerektiği yönündeki kararı İsrail aleyhine değil, bireyler aleyhine. Roma statüsünün, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin daha geniş bir ifadeyle uluslararası hukukun ulaşmış olduğu bu çok yüksek seviyenin çok kritik bir noktası devleti değil, bireyi yargılıyor olması. Bu nedenle aslında ABD'ye zaten bir şey yapamaz, hele Trump'a hiçbir şey yapamaz. Çünkü ABD, tekrar söyleyelim, bu statüyü uygulamıyor, razı değil, egemenlik vermedi, yetkisini tanımadı. Yaptırım uyguluyor olması ise aslında çok acı bir şey uluslararası hukuk açısından. Çünkü insanlığın ulaştığı çok ciddi bir seviyedir. İnsan haklarına karşı, insanlığa karşı, savaşa karşı, sivile karşı işlenmiş olan suçları yargılamak uluslararası hukukun aslında pamuklara sarılarak korunması gereken ulaştığı bir noktadır. Bunu hafife almamak lazım. ABD'nin bir kişinin nazıyla bu mahkemenin İsrail'e karşı bakın, ben de aynı hataya düşüyorum. Savaş suçu işleyen kişilere karşı takılmış olduğu tutum nedeniyle işleyişini engellemeye çalışmak esasında insanlığa karşı bir suç olarak değerlendirilmeli. Çünkü bu mahkemeler çok zor çalışıyor. Çok kısıtlı bütçelerle, çok yüksek uzmanlıklar gerektiren işleyişlerdir. Üstelik bu hakimlerin güvenceleri de çok sınırlıdır. Bakın, Netanyahu'nun ceza mahkemesi başkanına karşı yürütmüş olduğu ve adamcağızın özel yaşamında perişanlığa yol açan durumunu unutmayalım. Bunu birkaç ay önce konuşmuştuk. Eşine dahi, mahkeme başkanının eşine dahi yaptırım veya onu zorda bırakma, işinden etme, mali olarak sıkıntıya düşürme süreçlerini bütün dünya izledi. Bu mahkemeleri, bu tür ulaşmış olan, insanlığın ulaşmış olduğu seviyeleri hep beraber korumalıyız. Yargı yetkisini tanımıyor olabilirsiniz ama çalışma en azından gölge yapmamak lazım yani. En azından gölge etmemek lazım. Bu ABD açısından çok talihsiz bir adım diye değerlendiriyorum.
1: Savaş suçlarını, aslında insanlığa karşı suçları yargılamak amacıyla kurulan bir kurum ama güçlü devletlerin çıkarlarıyla da belki çatıştığında bağımsız karar verebilmenin zorluğunu bir kere daha göstermiş oldu bize bu son hadiseler. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Büyük bir keyifti. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler için de öyle. Farklı alanlardan sahalara sizlerin yorumlarıyla dinliyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, dünya gündeminden devam edeceğiz ama dünya bu hafta ne konuştu manşeti adı altında konuşuyoruz. Değerli bir konuğumuz var stüdyoda bizlerle, editör Nihal Sandıkçı. Hoş geldin Nihal.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Az önce Niyazi hocamızın bıraktığı yerden aslında devam edeceğiz diye düşünüyorum. Etsek güzel olur. Şöyle, o da en son Nobel ödülü, Oscar nereden çıkardı? Bu kültür sanat haberlerinde konuşuyoruz. Belki o da gelebilirdi ama geçirdik tabii Oscar ödüllerini. Nobel ödülünü bahsetmişti. O tabii siyasi kanattan girdik hocamızla. Burada mahkemeye yönelik yaptırımları konuşmuştuk. Ama o detayı vermedik. Nobel ödülünü kim aldı? Neden aldık?
2: Bu bölüme bıraktınız.
1: Sana bıraktık onu. Neler evet aktarırsın bizlere?
2: Evet evet, ya bir esprili oldu. Bu sene beklenti de yüksekti. ödülün talibi
1: sahibi
2: çoktu. Evet, dünyanın da içinde bulunduğu bir çelişki diye de görebiliriz. 2026 Nobel Barış Ödülü'nden bahsediyoruz. Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Nabi Pillay'a verildi. 85 yaşında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de yapmış, uluslararası ceza mahkemelerinde görev almış ve son olarak da Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler

0: Soruşturma Komisyonu'na başkanlık etmiş bir kişi. Ödülü kazandığını öğrendiğinde de Almanya'da, Nürnberg'de, o da anlamlı olmuş. Çünkü orada da önemli bir binada, sıradan bir yerde değil, yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi savaş suçlularının yargılandığı tarihi bir mahkeme binasındaymış. Duyduğunda şeyi biliyorsun, espriyi biliyorsun.
1: Evet, alkışlanıyor tabii herkes tarafından. Daha fazla alkışlarsanız Trump'la paylaşabilirim.
0: Aynen, biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump'la paylaşırım diyor. Çok gülmüşler bunun üstüne de. Tabii bunun arkasında bir siyasi gerilim
1: acaba
0: var, siz konuşmuşsunuz.
1: Trump espriye mi sinirlendi ki mahkemeye böyle bir yaptırım kararı alma?
0: Evet, evet.
1: Şimdi düşünüyoruz bunları.
0: Tam da yani hepsi de birbirine ne kadar, değil mi?
1: Özellikle iç içe geçiyor, bağlanıyor.
0: Denk geliyor desek kesin özellikle denk geliyordur alınan kararlarda. Çünkü bir yandan evet, senin de dediğin gibi Trump uzun zamandır kendi hak ediyor, o öyle düşünüyor. Yani Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini düşünüyor. Bunu savunuyordu. Bir yandan da yönetimi de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Öyle.
1: Ona kalsa 8 Nobel ödülü alması gerekiyormuş.
0: Tabii.
1: Öyle de bir açıklaması da vardı.
0: Obama'ya da verdiniz diyor da, Obama'ya bile mi verdiniz dedi. Obama'ya da mı verdiniz dedi, ben orayı kaçırdım.
1: Onu dikkat etmedim o.
0: Tabii.
1: Yayın sonrasında bakalım. Hatta bu arada ben bakayım ona.
0: Ne yaptı ki, ben kaç savaş bitirdim o.
1: Obama'ya biledir muhtemelen.
0: Olabilir. Öyle oradan... Yakın sulara gelelim, ortak denizlere. Yunanistan'da bir grev var, bizi de azıcık etkiliyor. Türk balıklarını taşıyan kamyonlara uygulanan bir abluka oldu. 1 Ekim'de başladı bu artan yakıt maliyetleri nedeniyle balıkçı grevi diyebiliriz Yunanistan'daki grev için. Ve 9 günün ardından da şu an askıya alınmış gibi duruyor. Selanik'te balıkçıların Türkiye'den gelen 4 balık kamyonunu hale girişini engelleyerek aslında biraz gündeme geldi bizim tarafımızda protestolar. Bir yandan onların ülkesinde de balık tedarikini tabii olumsuz etkiliyor. Ben de bunu okurken haberi, biz ne yapıyoruz da ne kadar gönderiyorsun, sanki herkes kendi ortak denizimizden payına düşeni alıyor
1: çözüyordur
0: gibi
1: mesela
0: zannediyor iken. Öyle değilmiş yani, biz bayağı Yunanistan'a balık ihraç eden bir ülkeyiz ve iki ülkede tabii Ege Denizi'nde balıkçılık bakımından aslında rakip olsalar da önemli bir su ürünleri ticaretimiz var. Arada işte levrek ve özellikle çipura gönderiyormuşuz Şuracığım.
1: Tercihler arasında.
0: Bizimkiler aslında... gidip orada yiyormuş. Seni geçen haftadan aldığın, verdiğin yerden bırakayım.
1: Şey yapma yani, çok da tazeliğini korumak da zor bir ürün olduğu için. Ben üzüldüm doğrusu. Ne olacak kapıda kalan bu ürünler?
0: Ama işte onların grevini etkileyecek bir şeydi bizden gelen balıkların piyasada olması. O sebeple bu küçük parantezi geçen senenin bir rakamıyla şey yapayım, kapatayım. Ondan sonra habere döneyim. 2025 yılında Yunanistan'ın Türkiye'den su ürünleri ithalatı 216,5 milyon dolar. Önemli bir aslında şey var, bağ var. Ve habere geri dönersek, şimdi balıkçılar teknelerini limanda tutuyorlar, bazı balık halleri kapatılmış, doğal olarak ithal balıkları da yani piyasaya girişini engellemeye çalışıyorlar, taze balık sıkıntısı yaşansın diye uğraşıyorlar.
1: Yakında fiyat artacak. Şimdi o fiyat modelleri üzerinden tartışmalar da devam ediyor.
0: Evet. 9 Ekim'de de önemli bir gelişme yaşandı. Aslında bu boşa çıkmadı diye biz yorumlayabiliriz. Fakat onlar için yeterli olmamış. Başbakanla görüşüyorlar Mitsotakis'le. Bir yandan işte Gıda Bakanı'yla. Onlar da işte yapacağız bir şeyler deyince sektör temsilcileri eylemlerini geçici olarak durdurma kararı almışlar. Ama akaryakıt maliyetleri bu arada onlara en
1: esas
0: çok
1: sebep olan.
0: Evet, rahatsız eden. Bu adamı yeterli bulur muyuz, bulmaz mıyız diye düşünüp 14 Ekim'e kadar bakalım demişler.
1: Ama bu seni biraz çektiler. Ben çok sık da görüyorum balıkçıların hezeyanlarını Yunan basınından. Balon balığıydı galiba en son dert yandıkları konu.

0: musallat olup da bütün tabii balıkları da yediği
1: Her sene bir
0: için,
1: şey oluyor bir şey.
0: bir de zehirli olduğu için. Ama o yüzden önümüzdeki günlerde bu çözülmezse bir balık sektöründe ciddi problemler
1: Sularla
0: yapacağız
1: ilgili
0: komşudan.
1: konuşacağız. Hepsi birbirine bağlı. İşte bir yerde bir
0: Oradan da
1: kelebek
0: iyi haberler yok mu?
1: kanat çırparsa diye yani balıkçıları etkileyen de bir iklimsel değişim
0: Şüphesiz.
1: söz konusu. Şimdi böyle grevle, protestoyla falan aslında bu pazar biraz gündem. Şimdi Fransa'ya geçeceğim. Gençleri hepimiz
0: Evet.
1: konuşuyoruz. Bir
0: Eğitim.
1: sonra Hindistan'ı konuşacağız. Her
0: Orada da
1: yerde
0: devam ediyor.
1: çocuklar ayakta. Şimdi tabii gençler sokakta diyoruz ama o eğitim protestoları Fransa'da yani toplumsal bir tepkiye de aslında dönüştü diye yorumlanabilir. Lise öğrencileri başlatmıştı eğitim koşullarını protesto etmek için bu eylemler yapılıyordu ve işte üniversitelerde dahil oldu buna. Öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz okul koşulları ana sebepler aslında gösterilerin başlamasında böyleydi. Gençlerin gelecek kaygıları ve siyasi kararlarda söz sahibi olma talepleri de bir yandan gündeme gelmiş oldu. 2 Ekim'de bir veri var açıklanan. Yaklaşık 2000 kişi gözaltında. 400 okulda eğitim durmuş durumda ve bazı gösterilerde şiddet olayları yaşandı. Güvenlik güçlerinden de yüzlerce yaralı var. Yani bunu yorumlayanlar hani gençlerin tepkisi sadece eğitim sistemine mi diye aslında bir soru işareti bırakıyorlar. Fakat bazı yazarların dikkat çektiği özellikle Nurdan Bernard diyor ki yani bu gençler aslında terör saldırılarını da pandemiyi de iklim krizini de yani ekonomik belirsizlikler yani bunların gölgesinde büyüyerek bunu çok hissederek bir nesil oldu ve tek dertleri aslında sınıfların kalabalığı değil, biraz böyle kendilerini doğrudan ilgilendiren kararlar alınırken görüşlerinin de aslında dikkate alınmasını istiyorlar. Çünkü çok dünya çok hareketli. Öyle değil mi Büşra? Çok
0: Evet.
1: yani biz belki hani yaş itibariyle buna alışmış olabiliriz ama yani daha
0: Bu
1: 10-15
0: jenerasyonun
1: yaşında
0: aslında nasıl
1: çok
0: karşıladığını böyle
1: sert
0: böyle
1: bence onlar
0: değerlendirmeye
1: için.
0: başlıyoruz. Fırsat eşitsizliği mevzusu da tabii ki
1: Tabii.
0: ülkenin her coğrafyasında aynı özellikle eğitimler sunulamıyor. Bu tepkilerin biraz alt zeminde bunları da görüyoruz. Hani bu bütün ülkelerin meselesi aslında her yere eşit bir şekilde ulaştırabilmek. Geçtiğimiz hafta hatta nükteden bir şekilde sormuştum yani Niyazi Hoca'ya da hocam öğretmenler devamsızlık yapıyormuş. Gençler burada tepki gösteriyor ne
1: İlk
0: diyorsunuz
1: öyle
0: diye.
1: duyduk tabii ama. Yani.
0: Ama veliler de destek veriyor şimdi
1: Tabii.
0: öğrencilere. O da tabii büyümesinin biraz daha altını arttıran bir
1: Güçlenmesinin.
0: hız haline dönüştürdü.
1: Son şöyle not bırakalım. 9 Ekim'de öğretmen açığının yoğun olduğu okullara 3000 öğretmen görevlendirme sözü veriyor hükümet ve Cuma günü işte kapalı lise sayısı 141'e gerilemiş. 13 Ekim'de de yeni bir eylem çağrıları var bu arada. Yani biraz daha bunu izleyeceğiz
0: Devam edeceğe
1: herhalde.
0: benziyor.
1: Üst üste şey yapmayayım, protesto yapmayayım.
0: Nasıl istersen.
1: Araya bir tane sağlık koyayım.
0: Olur. Nasıl arz edersen.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakaları hızla artıyor diye. Bu aralarda önüme düşüyordu benim bir süredir ama ciddiyetini hani dur bakayım bu habere
0: Nereye kadar uzanacak?
1: konu olacak mı derken dedim artık yani bunu yapmak lazım. Çünkü 9 Ekim'de bir veri açıklanıyor. Yılbaşından bu yana doğrulanan vaka sayısı 4080'e yükselmiş. Azımsanmayacak bir şey bu. 2025'in neredeyse %78 üzerinde vaka sayısı. Sadece geçen hafta yani son bir haftada diyelim daha doğrusu yanlış söylemeyeyim. 193 yeni vaka bildirilmiş. Bu şimdi giderek tabii yaş açısından da önem arz ediyor. Gençler ve çocuklar. O yüzden en fazla bu arada etkilenen eyaletleri Pensilvanya. New York yönetimi de vakaların artması üzerine eyalet genelinde afet acil durumu ilan ediyor. Bunu az çok tahmin ediyoruz tabii bunun neden arttığını. Aşıya karşı bir
0: Güven sorunu var değil mi?
1: tepki var.
0: Yoksa dünyada artık kızamık konuşulan bir konu değildi aslında. Özellikle bu Batı ülkelerinde yani kızamık diye bir herhangi bir vaka
1: Öyle zannediyoruz
0: değildi ama sonra
1: Büşra. Evet.
0: aşının olmaması, bir de aşı yaptırmayanların da tabii seyahat oranının da artması.

0: gördüğüm kadarıyla bayağı oranları artırmış.
1: Şöyle yani bu sağlık sorunu değil tabii, hani sadece hani o açıdan dediğin gibi baktığımızda ama bir yandan evet, o güvenle ilgili, sağlık politikaları ile ilgili de bir sıkıntı olabilir yani diğer ülkeler açısından baktığımızda. Yani toplum sağlığının korunmasında belki de bilimsel bilginin hani yeniden biraz daha gündeme gelmesiyle ilgili bir açık olabilir. Bu arada ben hani bu Amerika ile ilgili bu gelişmeyi okurken bizde durum ne? Hani en son ne zaman görüldü? Hani sanki hiç yokmuş gibi hissediyoruz genel olarak. Fakat sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü olarak düşünmememiz gerektiğini anladım. Çünkü Türkiye'de de 2023'te çok büyük bir ciddi yükseliş var. Ardından vakalar azalıyor. Fakat bizde de mesela 2026 verilerinde yeniden artış var. Kısaca söyleyeyim. Mesela 2022'de çok düşük, 127 filanken 2023'te 5000 vaka görmüşüz. Kızamık'ta. Ve şimdi mesela bu senenin Ocak-Mayıs ayında neredeyse 1000'e yakın. O yüzden
0: böyle bir gündemimiz var aslında bizim.
1: Aslında var.
0: Doktor arkadaşlarım yer yer bu sistemlerini görüyorum ben. Lütfen aşılara önem verin şeklinde bir yaklaşım, ama bunu tabii daha toplumsal kanatta sağlık uzmanlarının değerlendirerek de bizi bilgilendirmesi kıymetli olacaktır. Zaman tabii hızlı geçiyor. Son bir haberine kalacağım.
1: Ne hissetsin o zaman?
0: Seni tamam. Üzeceğim ama.
1: Hindistan'a geçelim. O Hamam Böceği Halk Partisi isimleri bu. Gençlerle ilgili o protesto haberi haftaya kalsın, bakalım ne olacak diye. Denizleri de haftaya bırakalım. Bir tane öyle küçük spor haberimizi verelim. Şeyi bozmayalım, rutinimizi bozmayalım.
0: Ne güzel haberler var diyorsun.
1: Milli atıcımız Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
0: Tebrikler buradan.
1: Tebrik ederim. Evet, sporcularımız.
0: Bugün de Ankara'da koşu var zannediyorum. Ben evet, bunu kaçırmışım. Sabah tabii güvenlik önlemlerinin artışıyla da dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanlığı yarım maraton koşusu var. Bazı yollar kapalı olacak. Buradan da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Dikkat etsinler. Bugünkü planlamaları olanlar için aktaralım. Ya da bunu izlemek isteyenlerden de tabii keyifli bir atmosfer de sağlıyor olabilir sokaklarda. Bu görüntü gerçekten güzel oluyor. Eksik olma, ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ederiz. Editör Nihal Sandıkçı bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka alanıyla devam edeceğiz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerinde konuşuyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le beraber. Genco Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Bugün hangi maddeyle başlayalım, hangi gelişmeyle başlayalım istersiniz?
1: Yani bugün genel olarak şöyle bir çıkarımda bulunacağımız gelişmeler var. Yapay zeka artık böyle yeni oyuncağımız, yeni icadımız konumunu geçip de artık bir altyapı olması destekleyecek 3 tane farklı şey anlatacağım bugün size. Bir tanesi Mark Zuckerberg, yani Facebook'un kurucusu ve eşinin birlikte kurduğu BioHub isimli bir şirketten. Bu şirket geçtiğimiz haftalarda Amerikan hükümeti Google'dan, Meta'dan, kendi şirketlerinden, bir de farklı bir iki tane daha şirketten, büyük şirketten 2 milyar dolarlık yaklaşık bir yatırım aldı. Şirketin ama amacı şu: bir hücrenin bilgisayarda çalışan bir kopyasını yapmak. Yani insan hücresini sanal ortamda bir kopyasını yapmak ve bunun üzerinde ilaç deneylerini bunun üzerinde gerçekleştirmek. Bu tabii inanılmaz bir ivme kazandırıyor bu sektöre. Çünkü şu anda bir ilacın gelişmesi çok uzun yıllar alıyor. Laboratuvar onayları, onunla test yapmak çok ciddi ve pahalı bir iş. Ama bu o testleri çok hızlı geçebilme ihtimali veriyor. Yani yüz milyonlarca hücreyi bir anda aynı veri tabanında eş zamanlı farklı şeylerle yapabiliyor sanal testlerle ve aynı anda çıkarımlar çıkartabiliyor. İşte hücreye bu molekülü verirsek ne olur? Kanserli hücreler, bir grup kanserli hücre bunu verdiğimizde nasıl tepki verir?
0: Yani bir veri transferinden çok daha ötesini bahsediyoruz. Yani insan vücudunda değil de aslında dijital platformda bir çalışmanın önü mü açılıyor bu sayede?
1: Aynen. Yani tamamen insan hücresinin bir sanal bir kopyası, daha doğrusu milyonlarca kopyası dijital ortamda, bilgisayarda diyeyim, onun içinde kopyalanıyor ve ilaçların da aynı şekilde kopyaları burada simülasyon olarak veriliyor. Tabii burada şey yapmıyor, finale götürmüyor işi. Evrensel bir sanal hücre tarafına yapmak istiyor. Yani şimdi bir ilaçlar aslında çok büyük bir genellemeye yapılır. Kişiye özel yapılmaz. İlk adımı da evrensel bir sanal hücre oluşturup bu hücreye testleri yapmak ve aynı anda çoklu testler yapmak. Çünkü şu anda bir biohub'un, yani herhangi bir biyolojik laboratuvarın işte 100 tane testi aynı anda yapabiliyor. En iyisi 150 testi aynı anda yapabiliyor. Burada binlerceyi aynı anda yapmaktan bahsediyoruz. Yani inanılmaz hızda yapmaktan bahsediyoruz. Ve bir yıl içinde de ortaya çıkmasını hedefliyor. 5 yıl içinde de çalışan modellerle, yani maksimum 5 yıl içinde çalışan modellerle piyasaya girmeyi hedefliyor. Aslında burada yaptığı bir böyle filtre kağıdı gibi. Bu filtre kahvelerde bir kağıt koyuyoruz. Kahvenin pis, evet, tarafı yukarıda, belli bir tarafını aşağıya veriyor ya. Aslında şöyle yapacak. O yüzlerce deney yapacak. Binlerce deney yapacak ve diyecek ki bütün bu yaptıklarımızdan bu 5 tanesi bakmaya dener. Bunları deneyin. İnsan faktörünü ortadan kaldırmıyor aslında sistem.
0: Çok enteresan ama yine de gerçekten bu gelişme. Evet. Hayvanlar üzerinde de malumunuz çok fazla çalışma yapılıyordu. Şimdi bunun sayı ve ölçeğini çok daha büyük bir seviyeye getirebilecek olması da dikkate değer. İkinci gelişmemiz nedir peki?
1: Bu dikkate değerden önce çok küçük bir parantez açayım. Bir sonraki şey daha da ilginç. Kişiye özel. Bu sefer kendi hücremizi kopyalattıracağız ve bize özel ilaç deneyleri ve bize özel çıkartacak. Bir sonraki adım da bu olacak. Bu aslında inanılmaz derecede kişiselleştirilmiş ilaç ve aslında ilaç sektörünü böyle temelini sarsabilecek, biraz önce söylediğim bir altyapı şeyine getiriyor.
0: Evet.
1: İkinci, evet, o daha böyle bir kafa açıcı bir tarafa geliyor orada. İkinci şeyimiz odun adam var bir tane. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Böyle gerçekten bir ahşap figür, elinde beyzbol sopası. Adı da Tung Tung Tung Saur.
0: Ben bilmiyorum doğrusu.
1: Evet, yani mutlaka gelmişizdir. Dinleyenlerimiz bir araba motoruna Tung Tung Tung Saur yazdığında bildiğimiz bir odun. Elinde de beyzbol sopası var. Bu aslında bir 2025 yılında bir Endonezyalı tasarımcı tarafından yapay zeka kullanılarak yapılmış bir oyunun içindeki bir figür olarak tasarlanmış. bir oyun var. Oyunun içinde farklı farklı böyle küçük şeyler var. Oraya kendi figürünüzü koyabiliyorsunuz. Oraya koymuş bunu. Ama sonra bu inanılmaz derecede tuttu. Üstüne TikTok'lar, YouTube'lar, oyuncaklar yapıldı. Çok büyük bir sektöre dönüştü. Ve bu karakteri de biri Fransa'da Memento laboratuvarı olarak şey yapan biri de registerlamış bu şey Endonezyalı genç adına. Şimdi burada Amerika'da çok ciddi bir ekonomiye dönünce telif hakkı sorunu çıktı. Şimdi burada bu odun adam kimin sorunu çıktı ve çok garip kararlar verildi burada bizleri çok etkileyen. Çünkü büyük ölçüde yapay zeka ile şey olmuş bir karakter, yani bir oturup çizmemiş, şeye girmiş, ahşaptan yapılmış, elinde sopası olan komik bir karakter yap diye bir prompt verilmiş, bu beyanlarda var ve çıkanlarda 10 tanesinden bir tanesini seçmiş bu Endonezyalı arkadaş. Şimdi
0: ama şu anda çok ciddi bir markaya dönüşmüş halde.
1: İnanılmaz oyuncakları, şeyleri, YouTube videoları. Şimdi burada iki tane telif var. Birincisi bu Endonezyalı arkadaşın bu promptu bir telif midir? Birinci tartışma bu. İkincisi bu telifi köpürten, çünkü şimdi biri bir şey yaptı, oyunun içine yükledi. Bunu alan milyonlar bunu köpürttü. Hiçbir videoyu, hiçbir oyuncağı, hiçbir şeyi bu arkadaş yapmadı. Oradan alan kişiler bunu kopyalayarak şey yaptı. Bu da yapay zeka karakterlerin kopyalanıp çoğaltılmasıyla ilgili ikinci bir telifi getiriyor. Ya bu, bunlar kime ait sorunu? Amerikan mahkemeleri burada şeye verdi. Yani insan müdahalesi olmayıp da sadece promptla girilen kamu malıdır, telifi olamaz kararı verdi.
0: Oo, çok ciddi bir karar.
1: Evet, yani çok böyle bir anda bir şeyleri

0: senetliyor. Şimdi burada da ikinci bir tartışma çıkıyor. Bu promptu beyinden veren sinyaller insan. Yani bir insanın hayal gücü bu promptu veriyor. Ya bu prompt kendi kendine, yapay zeka kendi kendine bir sinsile de yaratsa okey, kamu malı olsun. Ama burada bir farklılık var yani, bir insan dokunuşu var. Burada yani çünkü şey var yani, 10 tane çıktı, birini ben seçtim. Yüzünü değiştirebilirdim, hikayesini yazdım. Çünkü ona bir hikaye yazdı, anlattı. Çocuk orayı atladım, çok pardon. Tung Savun'una bir karaktere büründürdü. Kendi istediği bir şey. Bu da bir insan eli. Adını koymuş böyle uzun olmasına rağmen. Ondan sonra sesini tasarlamış, başka bir yerden almış koymuş. Şimdi bu karakter artık benim. Mahkeme de hayır senin değil diyor. Bunlar farklı farklı şeylerden. Çünkü milyonlarca kişi bu karakteri aldı. Senin ürettiğin karakteri. Ve anonim olarak çoğalttı ve o karakterle videolar yaptı.
1: Bu artık şimdi büyük bir ders olur muhtemelen zaten Genco Bey. Böylesine evet, bir halin önlemi alınır diye düşünüyorum. Daha bir üretim aşamasında herhalde hemen bununla ilgili telifse telif onun haklarını alabilecek bir sistemde artık kapıda durur diye tahmin ediyorum.
0: Evet, çünkü yani burada böyle kolektif bir popülerite savaşı da var. Orada yani oraya girmeden acaba bunu yapsak mı diye. Tabii bu insan eserin neresinde sorusunu da şey yapıyor.
1: Tartışmalar karşılaşıyor. Ama ben de şimdi girdim baktım, hakikaten onu kullanmayan, onunla ilgili çekim yapmayan kimse kalmamış gibi. Muazzam bir doküman karşıma çıkıyor. Farklı evet, farklı biçimlendirerek. Böyle bir bunun üreticisi, en azından fikir sahibi olan genç için biraz talihsiz bir netice olmuş. Son haberinizi de merak ediyorum doğrusu. O neyle ilgili?
0: Evet, son haberim de şöyle, iş dünyasıyla ilgili, aslında çalışanlarla ilgili. Şimdi biz bugüne kadar yapay zekayı çalışan tarafta, yani beyaz yaka diyelim ya da ofis çalışanları diyelim, orada şöyle konumlandırıyordu patronlar ya da iş geliştirici tarafta ya da direktörler. Bu hafta sonu isterseniz birazcık bir YouTube videosu izleyin ya da bu yeni yapay zekayı biraz kurcalayın bakalım, bize bir faydası olur mu diye. Mesai saatleri dışında edinilmesi gereken bir meziyet olarak ya da bir küçük bilgi, yan bilgi olarak konumlandırılıyordu. Birçoğumuza da böyle oldu. Şimdi çok büyük bir hukuk firması, Robson Gray diye bir firma, ödenebilir, faturalandırılabilir saatli meslekler var. İşte, işte yayıncılık gibi, ondan sonra gazetecilik gibi, hukuk gibi, avukatlık gibi. Bunlara billable hours deniyor. Faturalandırılabilir saatli meslekler. Birçok şey de öyle. Bir saat başı ücret alan sistemler. Dedi ki benim bünyemde çalışan herhangi biri, avukat ya da yayıncı herhangi biri, 100 saate kadar faturalandırılabilir saatini yapay zeka öğrenmeye ve bunları test etmeye ayırabilir. Bunun parasını ben veriyorum. Bu inanılmaz bir gelişme. Evet. Yani iş dünyası için. Yani işin içinde sen normal mesai saatinde bunu geliştirebilecek şeyi artık şirket karşılıyor. Ve bu tuttu da diğer firmalar tarafından.
1: İlgi
0: gördü. 35 bin saatten fazla şey ayrıldı firmalarda.
1: Zaman değil mi?
0: Zaman ayrıldı. Bu da bu işin aslında artık bir Excel gibi, bir Word kullanma gibi, yani bir herhangi bir bilgisayar programı kullanma gibi bir altyapı olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bu da ilginç bir haberdi.
1: Düşünce sistemi o zaman değişiyor artık. Yani bununla ilgili iş koluna dahil etmek, bir savaşmak değil de yapay zeka teknolojisi alanıyla bunun biraz daha nimetlerinden faydalanabilme ortamını bizim karşımıza çıkar diyor. Güzel bir haber aslında.
0: Aynen, yani bunu öğrenmek zaten bizim işimizin bir parçası, mottosu var zaten artık.
1: Yani onu... Doğrusu bu bakışın değişmesine ben sevindim biraz da Genco Bey. Bu anlamdaki örneklerini umarım tabii belirli yasal çerçeveleri içerisinde, hukuki standartların, etik standartlarının oturduğu çerçeve içerisinde neden olmasın. Çok teşekkür ederiz sizlere de bizlere vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Hepsi birbirinden çok farklı ama hayatımızı etkileyebilecek hadiselerdi. Önümüzdeki hafta tekrar buluşalım. Eksik olmayın.
0: Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirerli, günlük hayatta yapay zeka kullanımları başlığını konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz birlikteliğimize. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Müşra Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi bugünkü sohbetimizde

Nobel ödülleri bir yer aldı, kendisine bir alan buldu. Edebiyat alanında da Nobel ödülü vardı. Sizden bununla ilgili gelişmeleri dinleyerek başlayalım mı sohbetimize?

0: isimlerinden biri. Nobel Edebiyat Ödülü alan Anne Carson'ın aslında yani Anne Carson bir şair, aynı zamanda deneme yazarı ve çok farklı türlerde eserler üreten de bir isim. Yani aslında Anne Carson tabii ona da sürpriz olmuş böyle bir Nobel ödülü alması. Hatta bunu böyle çok afaki evde dinlenirken ve bir iş yaparken işte böyle telefon geliyor ve o telefonda Nobel ödülünü kazandığınızı ve ne yapacağınızı soruyor Nobel'i veren kişi. O da diyor ki yani çıkıp ormanda bir yürüyüş yapacağım falan diye cevap veriyor. Yani böyle şair ruhlu, zaten şair olan ama aynı zamanda bunu da yaşayan bir isimde. İlginç tabii bir şey, ödül oldu bir anlamda da. Bizim de Türkçe'ye çevrilen iki kitabı var. Bir Kocanın Güzelliği ve Kırmızı Nota Biyografisi isimli. Onu da önerilerde kısaca bahsedelim.
1: Farklı kılan ne peki kendisini?
0: Kendisi aslında klasik metinlerle geçmişte kalmış anlatıları bir, yani bunu günümüz çağdaş insanın duyguları ve deneyimleriyle birleştirmesi ve bunu da şiir, deneme, düz yazı gibi farklı türler arasındaki sınırları kaldırarak yapması aslında biraz böyle şiiri sevmeyen ya da daha doğrusu mesafeli olanlar için de daha yaklaştıran, hem deneme hem roman arasında eserler üreten bir yazar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok kıymetli. Güzel bir açılış yaptık sizinle beraber. Nasıl devam edelim şimdi?
0: Bir arkeoloji gündeminden haberi paylaşalım. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında Hitit döneminde de tarihlenen bir kaptı sevgi çiçeği tohumu bulunmuş. Aynı kazılarda da 66 milyon yıllık bir deniz canlısına ait fosile de ulaşıldı, bilgisi aktarıldı. Bu da önemli.
1: Bizleri bir şaşırtıyor tabii doğrusu. Deniz canlısının bulunması Ankara gibi bir yerde. Bu kadar uğraşılan bir şehir, denizi yok Ankara denilen bir yerde. Deniz canlısına ait fosilin bulunması hakikaten ilginç bir gelişme olmuş.
0: Evet, son dönemlerde zaten bir önceki programlarımızda da hep Ankara'da bulunan böyle arkeolojik kazılarda bulunan eserler ya da işte bu tip şey, yani yüzüne çıkan aslında günlük yaşama dair buluntuları da konuşmuştuk. Ankara konularının ilginç olmaya başladı son zamanlarda.
1: Sevgi çiçeği de en az onun kadar ilginç aslında. Gölbaşı alanında pek bilinmez ama sevgi çiçeği de bu bölgemizde önemli bir semboldür. Ankara'da bile çoğu zaman bilinmediğini gözlemliyorum. Bunun duyulması adı altında da bu keşifler bizler için çok kıymetli. Yine haftanın filmlerine geçelim mi peki? Hafta sonu planları olanlar için.
0: Evet, tabii zamanımızda düşünerek ben hem yerli hem yabancı yapımlardan film önereyim. Tabii bu hafta yine 7 farklı türde film vizyona girdi. Bunlardan birisi Maxim Alexandra yönettiği yerli korku film. Oyuncular arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler var. Film Soy filmi. Bu haftanın önemli filmlerinden biri. Diğeri de Selçuk Aydemir'in yönettiği romantik komedi Medeni Haller filmi var. Oda da Özge Gürer ve Gökhan Alkan gibi isimler başrolde. Bir yabancı yapımlardan da Scott Mann'in yönettiği gerilim filmi Fall da yine aynı şekilde bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alıyor.
1: Aslında birçok alandan filmler var demek. 7 farklı tür dediniz.
0: Evet.
1: O anlamda en azından farklı zevkleri olanların her birine de bir alan açıyor film dünyası. Yine sırada hangi haber var?
0: Sırada Afişe Balesi'ni konuşabiliriz. İstanbul Devlet ve Opera Balesi'nin önemli oyunlarından biri Afişe Jale'nin sahneye çıkma mücadelesini anlattı. Afişe Balesi 11, 14, 15 ve 17 Ekim tarihlerinde AKM'de sahnelenecek. Tabii Afişe Jale'nin malum hani toplumsal sınırlarla mücadele etmiş bir isim olduğu için de emeği de çok önemli. Bunu paylaşabiliriz. Belki konserden bir haberle devam edebiliriz.
1: Tabii ki.
0: 17 Ekim'de Küçük Çiftlik Park'ta Şebnem Ferah yine bir konser verecek. Son zamanlarda da çok konuşulmuştu, yine konserleri devam ediyor. Mihalis Kalkanis grupta 16 Ekim'de Cemal Reşit Rey konser salonunda Akdeniz cazını geleneksel ezgilerle buluşturan bir isim. O da sahne alacak. Belki son bir önerimiz de İzmir Devlet ve Opera Balesi'nden Mozart'ın Rekametleri de 12 Ekim'de Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Onu da paylaşmış olalım.
1: Bu arada Şebnem Ferah Ankara'ya geldiğinde 56 bin kişi izlemiş. İnanılmaz bir topluluk seviyesi. İstanbul'da da

0: eminim belki bunu çok daha az üstüne çıkabilecek bir kalabalık oluşturacaktır. Bu arada
1: Muhakkak.
0: İstanbul'da film ekibi de başladı değil mi? Bu dönemde birçok film severlerin takip etmeyi sevdiği bir sezon dönemi.
1: Evet, film ekimi hem İstanbul'da hem Ankara'da da devam
0: Ankara'da
1: ediyor.
0: da. Hı.
1: Evet, Ankara'da 15-18 Ekim'de, İstanbul'da da 9 Ekim'de başladı ve 18 Ekim'e kadar devam edecek. Orada da yine Cannes ve Sundance'dan uluslararası festivallerde öne çıkan filmler var. Onlardan biri de Kristin Wiig'in Fjord filmi. Yine son zamanlarda çok konuşulan bir filmdi. Bu da film ekiminde yer alan yapımlar arasında olduğunu söyleyebiliriz.
0: Bir an Ankara deyince kaçırdım diye üzülüyordum açıkçası. Ama 15 Ekim dediniz, bir rahatladım orada. Sergiler
1: Evet.
0: var peki. Güzel sergilerden hangisini derleyebildiniz? Çünkü biliyorum ki her birine yer vermek bile zaman diliminde çok zor oluyor.
1: Doğru, yani çok güzel sergiler var yine sezondan dolayı. Bunlardan biri de Özerkabaş'ın zamanları, Deniz Aşırı Özerkabaş ve Zamanları Saatbeyoğlu'nda açıldı. O sergi tabii sanatçının yaşadığı dönemle birlikte önemli bir, yani aslında farklı dönemlerini kapsayan geniş kapsamlı bir sergi. Bir diğeri de Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara Cer Modern'de 25 Ekim'e kadar sergilenecek bir, özellikle farklı kurgular üzerinden ele aldığı bir sergisi var. Bunlardan bahsedebiliriz. Belki kitaplardan da bir iki kitap önerebiliriz yine.
0: Lütfen, çok mutlu oluruz.
1: Zamanımız varsa. Anne Carson'dan bahsetmişken tabii bu Nobel vesilesiyle iki kitabı önermek isterim. Kırmızı'nın otobiyografisi ve Kocanın Güzelliği 29 Tango'da Kurgusal Bir Deneme kitabı. Bu da az önce bahsettiğim meseleleri birazcık izlemek isteyenlere önerebileceğim iki kitap olabilir. Yine yeni kitaplar arasında Marvin Sal Eriş'in Mehmet Nevit Bey'in Harikalar Lügatı kitabı da özellikle edebiyat ve dil meraklıları için haftanın seçkisinde değerlendirilebilir. Belki bir de Gündüz Vassat'ın yine son Neandertal Destanı kitabını da şiir sevenler için önerebiliriz.
0: Çok teşekkür ederiz Aydan Öksüz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Siz bizleri bu hafta sonu hazırlıyorsunuz. Sizin hafta sonunuzun da çok güzel geçmesini arzu ederiz. Nice güzel etkinlikleri öğreniyoruz sizlerden. Kültür Sanat Medyatörü Aydın Öksüz bizlerle beraberdi. Böylelikle sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Melek Baysal, Ercan Şehir, Büşra Tayırdam. Sağlıkla kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Teknooligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, teknooligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün, gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek. Özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar ekranın doğru yükseklikte kullanılmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Bugün 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü. Saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.

TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata adlı programımızdan herkese selamlar, sevgiler. Çocukların dünyasından

0: hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Çallı, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün hayatımızın belki de en yoğun, en yorucu ama bir o kadar da kıymetli rollerinden birini konuşacağız. Çalışan anne ve baba olarak çocuk yetiştirmek. Bir yanda iş hayatının sorumlulukları, toplantılar, yetişmesi gereken işler, diğer yandan okul, ödevler, yemek, ev düzeni, çocuklarımızın ihtiyaçları ve en önemlisi onların bizden beklediği ilgi ve sevgi. Çocuğumuza yeterince zaman ayırabiliyor muyuz? Birlikte geçirdiğimiz zamanın süresi önemli mi? Yoksa o zamanın nasıl değerlendirildiği mi önemli? Peki bütün bunların arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Bu ve bunun gibi önemli soruların da yanıt bulacağı programımızın bu haftaki konuysa psikolojik danışman Sena Çoban. Sena Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen ilk sorumuza dilerseniz programımıza başlayalım Sena Hanım.
1: Tabii.
0: Çalışan anne babaların çocuk yetiştirirken karşılaştığı temel güçlükler nelerdir?
1: Çalışan anne babalarda aslında en çok yaşanan zorluk aynı anda çok fazla rolü yürütmeye çalışmak. Bir tarafta iş hayatının beklentileri var, diğer tarafta çocuğun ihtiyaçları, ev sorumlulukları, eş ilişkisi ve kişinin kendi ihtiyaçları var. Bunların hepsine yetişmeye çalışmak hem fiziksel hem zihinsel olarak zor bir durum. Özellikle küçük çocuğu olan ailelerde zaman yönetimi çok daha önemli hale gelebiliyor. Sabah hazırlanma telaşıyla başlayan gün, iş, kreş ya da okula gidiş, günü tamamlayıp eve dönüş, yemek, oyun, banyo, uyku derken çok hızlı geçiyor. Anne baba aslında çocuğuyla vakit geçirmek istiyor ama gün sonunda buna enerjisi kalmamış olabiliyor. Bunun üzerine de suçluluk duygusu eklenebiliyor. Çocuğuma yeterince zaman ayırabiliyor muyum? Ben çalışırken acaba beni özlüyor mu? Yeterince iyi bir anne ya da baba mıyım? Gibi sorgulamalar başlayabiliyor. Bazen bu suçluluk ebeveynlik davranışlarını da etkiliyor. Ebeveyn bütün gün çocuğun yanında olmamanın getirdiği suçluluk duygusuyla çocuğun sınırlarını akşam biraz esnetebiliyor. Çocuk hastalandığında da yine daha farklı rutin dışı gelişen durumlarda kim izin alacak, kim yanında kalacak sorusu ortaya çıkabiliyor. Eğer aile büyüklerinden ya da çevreden destek alma gibi bir durum söz konusu da değilse ebeveynlik daha zor hale geliyor. Burada iş ve ebeveynlik arasındaki denge. Çocuğun doktor kontrolünü hatırlamak, kreşten gelen mesajları takip etmek, ertesi gün ne giyeceğini düşünmek ve günlük hayatın ihtiyaçlarını planlamak. Bunların her biri küçük rutin gibi işler gibi görünse de hepsi bir araya geldiğinde büyük bir zihinsel yük oluşturuyor. Eğer bu sorumluluklar eşlerden birinin üzerindeyse o da tükenmişlik yaşayabiliyor. Dolayısıyla zaman yönetimi, çocuğa dair rutinleri organize etmek ve eşler arasındaki görev paylaşımı, tüm bunlara dair zorlayıcı duyguları da yönetmek gibi birbirine etkileyen bir bütünden bahsediyoruz aslında.
0: Şimdi bu kadar görevi saydık anne babanın üzerinde değil mi? Çocuk evet. Üzerinden bakıldığında. Peki çocuk açısından anne babanın işe gitmesi nasıl bir deneyimdir?
1: Bu çocuğun yaşına göre değişen bir deneyim aslında. Şimdi 2 yaşındaki bir bebekle 8 yaşındaki bir çocuk annenin işe gitmesinden aynı şeyi anlamıyor. Küçük yaşlarda çocuğun ayrılık sonrasında ağlaması, ebeveynine yapışması ve gitmesini istememesi gelişimsel olarak doğal karşıladığımız bir durum. Ama burada önemli olan ayrılığı nasıl gerçekleştirdiğimiz. Çocuk ağlamasın diye gizlice evden çıkmak kısa vadede kolay gibi görünse de çocuğun ebeveynine duyduğu güven duygusunu zedeleyebiliyor. Bunun yerine kısa ve net bir vedalaşma yapmak, ben şimdi gidiyorum, sen burada güvendesin, akşam tekrar geri geleceğim mesajı, bebeklik dönemi için daha net bir mesaj. Okul öncesi dönemde de çocuk daha çok bilinçli olsa da hala zaman kavramı yetişkinlerdeki gibi oturmamış olduğu için, işte saat 5'te geleceğim, onda soyut bir kavram. O yüzden onun rutinleri üzerinden bunu anlatabiliriz. Sen işte kahvaltını yapacaksın, uyuyacaksın, biraz oyun oynayacaksın, sonra ben geleceğim gibi çocuğun ayrılığı içselleştirmemesi için sağlıklı ve sakin açıklamalarda bulunarak ayrılmak bu yaş grubu için önemli. Okul çağına geldiğinde çocuk artık çalışma hayatını daha somut anlamaya başlayabiliyor. Yetişkinlerin meslekleri olduğunu, para kazanmalarının gerekliliğini anlayabilir hale geliyor. Hatta çalışan anne baba bu dönemde sorumluluk alma ve çalışma açısından, üretme açısından çocuğa rol model teşkil ediyor. Ergenlikte ise mesele daha farklı.

0: farklı. Büyük ölçüde benim hayatımda neler olduğunu biliyor mu? Beni dinliyor mu? Anlıyor mu? Ekseninde dönüyor. Dolayısıyla çocuğun deneyimini yalnızca anne babanın kaç saat çalıştığı ya da yoğunluğu belirlemiyor. Çocuğun yaşı, mizacı, bakım verenle ilişkisi ve ayrılıklarını nasıl gerçekleştirdikleri şekillendiriyor. Çocuğa vermek istediğimiz temel mesaj aslında çok sade. Şimdi senden ayrılıyorum ama geri geleceğim. Sen ben gelene kadar güvendesin ve ben işe gittiğimde aramızdaki bağ zedelenmiyor.
1: En önemlisi zaten açık ve net olmak onlar için, değil mi?
0: Evet.
1: Kafalarındaki o soruların kalkabilmesi için. Peki bir çocuğun sağlıklı gelişimi açısından ebeveyniyle geçirdiği zamanın miktarı mı, ilişkinin niteliği mi daha önemlidir?
0: Evet, bu çok sık sorulur.
1: Evet.
0: Ama burada miktar ve niteliği birbirinin alternatifi gibi düşünmemek gerekiyor. Çocuğun ebeveyniyle zaman geçirmeye ihtiyacı var, evet, ama o zamanın çocuk açısından nasıl bir deneyim olduğu da son derece önemli. Aynı evin içinde saatlerce bulunmak, her zaman birlikte kaliteli vakit geçirmek demek değildir. Ebeveyn fiziksel olarak orada olabilir. Ama telefona bakıyorsa, aklı işteyse ya da çocuğun iletişim taleplerini birazdan sonra gibi sürekli erteliyorsa, tabii burada da aslında varlık gösteriyoruz ama ihmal edilmiş bir çocuk söz konusu olabiliyor. Temas sınırlı kalabilir. Onun oyununa katılmak, anlattığı şeyi gerçekten dinlemek, göz teması kurmak, birlikte eğlenmek, sarılmak, bunlar çocuk açısından ilişkinin niteliğini oluşturan temel unsurlar aslında. Ama buradan hani kaliteli zaman geçiriyorsanız süre hiç önemli değil sonucunu da çıkarmamak gerekiyor. Özellikle küçük çocuklarda güvenli ilişkinin gelişebilmesi için düzenli ve yeterli temas gerekiyor. Yani bunu sık sık da yapmak gerekiyor. Kaliteli zaman dediğimiz şeyin mutlaka özel etkinlikler olmasına da gerek yok. Az önce söylediğimiz gibi günlük rutinler, beraber sofraya oturmak, sohbet etmek, banyo yaptırmak çocuğa, bu sırada keyifli zaman geçirmek, iletişim kurmak, sadece rutinleri yapmak değil, temas kurmak ve çoğu zaman o duygusal doyumu sağlamak. Dolayısıyla burada çocukla bağ çoğu zaman günlük hayatın içindeki rutinler dedik. Çocuğun ebeveyniyle yeterli ve düzenli zamana ihtiyacı var ama bu zamanın gelişimsel değerini belirleyen en önemli unsurlardan birisi ilişkinin niteliğidir.
1: Şimdi dediğiniz gibi demin de siz de bahsettiniz ama işte özellikle anneler ve babalar, çalışan anne babalar işte çocuğumla yeterince vakit geçiremiyorum diye hemen onları çeşitli kurslara yazdırıyorlar, işte peşi sıra bir sürü bale kursu, müzik kursu, gitar kursu vesaire. Yani bunu bu kadar sıralamak çocukta nasıl bir etki yapıyor? Yani severek de gitmiyor birçoğuna eminim bunun çocuklar. Yani içine belki bir tane iki tanesini severek gidiyordur ancak. Çocuğun üzerine nasıl bir etkisi oluyordur bunun?
0: Evet, bu günümüz ebeveyninin aslında çocuk sürekli verimli olsun, dolu dolu zaman geçirsin, enerji atsın kaygısıyla ilgili. Bu kendi ebeveynin kendi kaygısı aslında içinde. Bu çocuk için yorucu tabii ki. Bir yarış atı yetiştirmek gibi. Farkında olmadan onu da psikolojik olarak bu yarışa sokuyoruz. Ben bu kadar çok ve sıklıkta bunun sunulmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Biraz çocuğun kendini keşfetmesi, dönemsel olarak belki oyun oynama ihtiyacında. Bizse bir şeyleri öğrensin, işte bir adım öne geçsin diye ona göndermenin telaşına giriyoruz. Bu yüzden çocuğun neye ihtiyacı olduğu ve ebeveyniyle kurduğu bağı gözetmek gerekiyor. Verimlilik önemli ama önce duygular gözetilmeli diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Belki akşamleyin hazırlanan bir akşam sofrası, değil mi? Belki sabahleyin hazırlanan sıcak bir kahvaltı. Bunlar bile çocuğunla hazırlanan, yaşanılan kaliteli vakit geçirme dediğimiz o zaman dilimini kapsayabiliyor. Çok
0: Evet.
1: da abartmamalı bir
0: Evet.
1: anlamı yok, değil mi?
0: Evet.
1: Peki çalışan ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ve güvenli bir ilişki kurabilmeleri için özellikle dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir?
0: Burada ilk dikkat edilmesi gereken aslında çocuğun anne babası ile ilişkisinde süreklilik, devamlılık ve aynı zamanda güvende hissedebilmesi. Az önce de söylediğimiz gibi çocuk için önemli olan anne babasının sürekli yanında olması değil, onunla ihtiyaç duyduğunda temas kurabilmesi ve duygusal olarak karşılığını alabilmesi ihtiyaçlarının. Özellikle işten eve dönüş saatlerini önemli buluyorum. Anne baba bütün gün çocuğu görmemiş oluyor ama eve geldiğinde yemek, telefon, ev işleri derken tekrar çocuk ebeveyni beklemek zorunda kalıyor zaman geçirmek için. Mümkünse eve geldikten sonra kısa da olsa çocuğa gerçek bir ilgi yöneltmek burada çok hayati diye düşünüyorum çalışan anne babalar için. Sürekli bugün ne yaptın gibi bir soru sormaktan bahsetmiyorum. Hani böyle yapay sorular değil. Gerçekten yanında olmak, oyun oynamak, ilgilenmek, sarılmak, gülmek beraber çocukla. Gerçek bir ilgiden bahsediyorum. Rutinler de özellikle küçük çocuklarda çok önemli. Her akşam birlikte yemek yemek, uyku öncesi kitap okumak, yatmadan önce günün nasıl geçtiğini konuşmak gibi küçük aile ritüelleri çocuğun ebeveyniyle ilişkisini sağlamlaştırır. Çocuk günün sonunda bizim birbirimize ait bir zamanımız var demeli burada aslında. Bir diğer önemli nokta çocuğun duygusunu hemen ortadan kaldırmamaya çalışmak. Yani işe gitmeni istemiyorum diyen bir çocuğa ilk refleksimiz ama çalışmak zorundayım, gitmek zorundayım diye ikna etmek olabiliyor. Oysa önce biliyorum benimle kalmak istiyorsun, ayrılmanın sana zor geldiğini biliyorum ama akşam geri geleceğim. Yani burada aslında bu duyguyu kabul etmek, anlamak ve aynalamak çocuğun regülasyonu açısından çok önemli. Ve tabii sınırlarımız çok önemli. Çocuğun sevgiye ihtiyacı olduğu kadar tutarlı sınırlara da ihtiyacı var. Çalışıyor olmanın suçluluğuyla başta söylediğimiz gibi hemen sınırları esnetmek ve çocuğu bu şekilde mutlu etmeye çalışmak çocuk için öngörülebilirliği azaltıyor. Yine ebeveynin kendi kaynaklarını da unutmaması gerekiyor. Sürekli tükenmiş, uykusuz, kendine hiç alan bırakmayan bir yetişkinin de yine çocuğa sabırla eşlik etmesi çok mümkün olmuyor. O yüzden ebeveynin kendi ihtiyaçlarını önemsemesi de çocukla kurduğu ilişkinin merkezini oluşturuyor.
1: Hı hı. Önce ebeveynler iyi olacak ki değil mi? Çocukla Tabii. olan ilişkide sağlıklı olsun, iyi olabilsin.
0: Kesinlikle.
1: Peki çocuğun bakımını gün içerisinde başka bir yetişkinin üstlenmesi anne baba ilişkisini nasıl etkiler? Sağlıklı bir bakım düzeninin temel koşulları nelerdir?
0: Çocuğa gün içerisinde başka bir yetişkinin bakması tek başına anne babayla kurduğu bağı olumsuz etkileyen bir durum değildir. Çocuklar anne babayla güçlü ilişkiler kurarken aynı zamanda öğretmenleriyle ya da aile büyükleriyle de yakın ve güvenli ilişkiler geliştirebilirler. Burada önemli olan bakımın niteliği ve sürekliliğidir. Özellikle küçük çocuklarda bakım veren kişilerin sürekli değişmesi yerine çocuğun tanıdığı ve zaman içerisinde güven geliştirebildiği yetişkinlerin de bulunması çok önemlidir. Bakım veren kişinin çocuğun yalnızca fiziksel değil, duygusal ihtiyaçlarına da duyarlı olması gerekir. Yani sadece mesele çocuğun karnının doyması, altının değişmesi ya da uyutulması değil, çocuk ağladığında sakinleştirilmesi, regüle edilmesi, korktuğunda da yanında yine onu rahatlatan bir yetişkin bulunabilmesi, iletişim kurmaya çalıştığında karşılık alması ve oyununa eşlik edilebilmesi bakımının parçasıdır. Anne baba ile bakım veren kişinin temel konularda iletişim içerisinde, uyum içerisinde olması da önemli. Uyku, beslenme, ekran kullanımı özellikle gibi sınırlar tamamen farklı iki dünya değil de çocuk açısından tutarlı olursa daha sağlıklı bir süreç işler. Yani çocuğun başka bir yetişkine bağlanması anne babaya duyduğu bağdan bir şey eksiltmek zorunda değil. Bağlanma böyle bölüşüldükçe azalan bir pasta gibi düşünmemek gerekiyor. Çocuğun hayatında güvenebileceği başka yetişkinlerin bulunması uygun koşullarda destekleyici sosyal ağ oluşturması demektir.
1: Yani çok da korkulacak bir durum değil o zaman.
0: Yok, etrafa da güvenli bağlanabilmesi gerekiyor. Ebeveyn dışında da dünyayı güvenli tanımlaması da önemli.
1: Kesinlikle. Peki bakıcı, aile büyükleri veya kreş arasında seçim yapılırken çocuğun psikolojik gelişimi açısından hangi ölçütlere bakılmalıdır?
0: Burada bakıcı mı, anneanne, babaanne mi, kreş mi sorusundan önce bakımın niteliğine bakmak gerekiyor. Yalnızca bakım veren kişinin kim olduğu bakımın kalitesi hakkında fikir vermeyebilir. Ben anne babalara çok basit bir soru üzerinden düşünmelerini tavsiye ediyorum. Çocuk ağladığında bakım veren kişi nasıl yaklaşıyor? Yani onu susturmaya mı çalışıyor, yoksa neye ihtiyacı olduğunu mu anlamaya çalışıyor? Hata yaptığında bağırıp utandırıyor mu, korkutuyor mu yoksa anlamaya mı çalışıyor? Sınır koyarken çocukla ilişkisini koruyabiliyor mu? Bu kriterler fiziksel ve duygusal güvenlik demek. Bunun ardından bakım verenin çocuğun sinyallerine duyarlı olması ve sıcak bir ilişki kurabilmesi de, gelişim dönemlerine uygun davranabilmesi de önemli. Kreş seçerken de yalnızca fiziksel koşullara ya da yapılan etkinliklere bakılmaması gerekiyor. Öğretmen başına düşen çocuk sayısı çok önemli. Öğretmenlerin çocuklarla iletişim biçimi, personel değişiminin sıklığı, disiplin yaklaşımı ve aileyle iletişim şekli ve biçimi de çok önemli. Dolayısıyla tek bir bakım modeli bütün çocuklar için en iyi seçenek değildir.

0: etkiliyor. O yüzden orada çocuğun ihtiyacı gözetilmeli. Yani kaygılı bir çocuğu birden kreş ortamına sokmak, aileden kopararak duygusal hasar oluşturabilir ama kademeli şekilde belki kreşe aktarmak. Önce sevgi ve şefkat dolu bir tek başına ilgiden sonra belki böyle bir değerlendirme daha sağlıklı olabilir.
1: Hı hı. Küçük küçük başlanıp daha doğrusu
0: evet.
1: Yaşı geldiği zaman da zaten kreşe gidecek yaşta olabiliyorlar. Peki bakıcı, aile büyükleri veya kreş arasında seçim yapırken bunlara dikkat ettik. Anne baba ile çocuğa bakım veren kişinin disiplin ve sınır anlayışları farklıysa bu durum çocuğu nasıl etkiler?
0: Burada aslında küçük farklılıklarla temel konudaki tutarsızlıkları birbirinden ayırmak gerekiyor. Çocuğun hayatında bütün yetişkinler birebir aynı kuralları uygulayamayabilir. Çocuk zamanla farklı ortamlarda farklı kurallar olabileceğini de öğrenebilir. Sorun yetişkinlerin sürekli birbirlerinin koyduğu temel sınırları geçersiz hale getirmesiyle ortaya çıkıyor aslında. Örneğin anne baba yemek yerken ekran kullanmıyoruz diyor ama bakım veren kişi her öğünde telefonu çocuğun önüne koyuyor. Ya da anne bir davranışa sakin ve net bir şekilde sınır koyarken diğer yetişkin aynı davranışı tamamen görmezden geliyor. Ertesi gün çok sert cezalandırıyor. Çocuk açısından burada bir tutarsızlık oluşuyor. Kural aslında ne ve hangi davranışın sonucu ne? Bu durumda çocuk sınırları daha fazla test edebilir. Anne hayır dediğinde anneanneye gitmek, işte babadan alamadığını bakıcıdan istemek gibi davranışlar görebiliriz. Bunu hemen çocuk yetişkinleri manipüle ediyor gibi okumamak gerekiyor. Hangi sınırın çocukta hangi sonucu oluşturacağını çocuğun anlaması burada önemli. Zaten okul öncesindeki dönemde sınırları test etmek de gelişiminin doğal bir parçası çocukta. Ama bir noktayı özellikle ayırmak gerekiyor. Anne 20 dakika ekran verirken anneanne 30 dakika veriyorsa bu büyük bir farklılık değildir. Ama bir yetişkin çocuğa saygılı sınır koyarken bir diğeri bağırıyorsa, tehdit ediyorsa ya da ceza kullanıyorsa, evet burada çok farklı disiplin anlayışları var. Dolayısıyla yetişkinlerin her ayrıntıda aynı olması ve aynı bakmasını beklemiyoruz. Ama çocuk vurduğunda ne yapıyoruz, ağladığında nasıl karşılık veriyoruz,

0: yetersiz kılıyor mu? Bu konularda temel bir ortak yaklaşım oluşturmak önemli.
1: Peki çalışan ebeveynlerin çocuklarından ayrılık kaygısı hangi yaşlara normal kabul edilir? Hangi noktada üzerinde durulması gerekiyor?
0: Ayrılık kaygısı aslında çocuk gelişiminin doğal bir parçası. Bebekliğin ikinci yarısından itibaren belirginleşebilir ve özellikle 1-2 yaş döneminde çok yoğun görülebilir. Çocuk artık anne babanın kendisinden ayrı bir kişi olduğunu fark eder ama annem şu anda gitti, geri gelecek düşüncesini bir yetişkin kadar rahat sürdüremez. Dolayısıyla anne işe giderken ağlaması, babanın arkasından gitmesi ya da bakım veren kişiye geçmek istememesi tek başına bir problem göstergesi değil. Çocuk büyüdükçe zaman algısı geliştikçe annem gidiyor ama her seferinde geri geliyor deneyimini tekrar tekrar yaşadıkça bu kaygının genellikle azalmasını bekleriz. Burada benim önemli bulduğum soru şu, çocuk ayrılırken ağlıyor mu değil de ayrıldıktan sonra çabuk sakinleşebiliyor mu? Yani örneğin çocuk kreşe bırakılırken ağlayabilir ama anne baba ayrıldıktan kısa bir süre sonra öğretmeniyle temas kurabiliyorsa, oyun oynayabiliyorsa, gününe devam edebiliyorsa bu ciddi bir problem anlamına gelmez. Dikkat etmemiz gereken nokta kaygının çocuğun yaşına göre beklenenden daha yoğun olması, daha uzun süre devam etmesi ve günlük yaşamını belirgin şekilde sekteye uğratmasıdır. Çocuk sürekli okula ve kreşe gitmeyi reddediyorsa, ebeveyninden ayrılırken çok yoğun kaygı ve korku yaşıyorsa, anne babasının başına kötü bir şey geleceğine dair kaygılanıyorsa ya da ayrılık öncesinde tekrarlayan karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı gibi bedensel yakınmalar varsa daha gerçekçi değerlendirmek, daha yakından değerlendirmek gerekiyor. Yani tek başına ağlamaya bakmıyoruz, birkaç şeye bakıyoruz. Çocuğun yaşına uygun mu bu davranış, zaman içerisinde azalıyor mu ve günlük yaşamını ne derece etkiliyor?
1: Peki belirli bir süre gözlemlemek gerekiyor mu? Yani mesela 3 ay, 4 ay, 5 aydan sonrasına sık sık tekrar ediyorsa diye ya da işte 2-3 gün bu şekilde devam ediyorsa hemen bir uzmana görünmeli şeklinde bir zaman dilimimiz var mıdır?
0: Tabii ki zaman burada çok önemli. Alışma evresi, oryantasyon dönemi vardır mesela çocukların kreşlerde ya da bakıcılarda ama yani çok yüksek tepkiler varsa çocukta acaba arka planda başka bir kaygı mı taşıyor? Belki ortamda da güvende hissetmiyor. Yani burada zaman kadar arka planı da incelemek lazım. Sadece çocuğun davranışları değil, ortamsal bir problem de olabilir. Ve çocuk bize aslında duygularını tamamen ağlayarak ya da fiziksel belirtilerle ifade ediyor. Yani biz yetişkinler gibi ifade edemiyor. Demek ki bir sorun var. Bunu da düşünmek gerekiyor bence. Yani zaman kadar, belirtiler kadar problemin kaynağını da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani gittiği ortamdaki bir arkadaş dolayısıyla olabilir ya da bir öğretmene uyum sağlayamama dönemi de olabilir. Yani sadece altında anne babadan ayrılma yatmayabilir değil
0: mi? Tabii belki zorbalık görüyor çocuk kreşte.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Belki şiddet görüyor bir arkadaşından hani küçük ufak bir şey gibi görünse de bu çocuk iç dünyası için kaotik bir şey olabilir. Kendini böyle ifade ediyor olabilir. Anlamaya çalışmak gerekiyor.
1: Peki yoğun çalışan ebeveynler çocuklarının duygusal ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını nasıl anlayabilirler? Yani çocukta belirli bir belirtisi var mıdır bunun?
0: Çocuklar özellikle küçük yaşlarda duygusal ihtiyaçlarını kelimelere dökemiyorlar dediğimiz gibi ve bu nedenle çoğu zaman davranışlar üzerinden iletişim kuruyorlar. Örneğin anne baba eve geldiğinde çocuk sürekli peşinden gelebilir, kucağına çıkmak isteyebilir ya da normalde kendi yaptığı bazı şeylerde yeniden yardım istemeye başlayabilir. Bazen de tam tersi tablo görebiliriz. Anne baba eve geldiğinde çocuk öfkelenir, inatlaşır, vurur ya da git istemiyorum seni gibi cümleler söyleyebilir. Bunlar tek başına sorun göstergesi değildir. Genel anlamda çocuğun bütün davranışlarını incelemek gerekir. Çocuğun önceki davranışına göre belirgin ve sürekli değişiklik gösteren şeyler varsa burada ne oluyor diye düşünmemiz gerekir. Uykuya geçişte belirgin zorlanma, gece uyanmalarının artması, ayrılıklara eskiden çok daha yoğun tepki verme, öfke patlamaları ya da yaşına göre kazandığı bir takım özelliklerde gerileme davranışları. Bunları mesaj niteliğinde değerlendirmek gerekir. Ama tek bir davranış üzerinden sonuç çıkartmıyoruz. Davranışın ne zaman başladığına, ne kadar sürdüğüne, başka hangi değişikliklerle birlikte ortaya çıktığına ve çocuğun günlük yaşamını ne derece etkilediğine bakıyoruz. Yani her davranışta problem diye bakmamak gerekiyor. Çocuğun ebeveyniyle kurduğu ilişkinin olumlu taraflarına da bakabiliriz. Yani çocuk heyecanlandığında bunu hemen ebeveyniyle paylaşmak istiyor mu? Kaygılandığında ebeveynine mi sarılarak sakinleşmek istiyor? Her huysuzluğunda ben çalışıyorum. Çocuğum

0: bundan etkileniyor gibi yorumlamadan, çocuk hasta olabilir, gelişimsel bir dönemden geçiyor olabilir, kreşte o gün zor bir gün geçirmiş olabilir. O yüzden tek bir davranıştan ziyade davranış örüntülerine ve zaman içerisindeki değişimlerine bakıyoruz.
1: Peki çalışan ebeveynlerde sık gördüğümüz suçluluk duygusu çocuk yetiştirme biçimini nasıl değiştirebiliyor? Yani fazla izin verme, sınır koyamama veya aşırı telafi davranışına dönüşebiliyor mu bu?
0: Evet, suçluluk duygusu ebeveynin özellikle sınır koyma biçimini gerçekten etkileyebiliyor. Normalde hayır diyeceği bir şeye evet diyebiliyor. Uyku saati, ekran süresi esneyebiliyor. Oyuncaklarla ya da yiyeceklerle telafi etmeye, mutlu etmeye çalışabiliyor ebeveyn çocuğu. Ya da ağladığı zaman koyduğu sınırı geri çekebiliyor. Çocuğun hayal kırıklığını görmek ebeveynin suçluluk duygusunu tetiklediği için hayır demek daha zor hale gelebiliyor. Bazen böyle olduğunda bir döngü oluşuyor aslında. Ebeveyn çalıştığı için suçluluk hissediyor. Suçluluk nedeniyle sınırları esnetiyor, daha fazla taviz veriyor. Sınırlar belirsizleşince de çocuk daha fazla sınır test ediyor. Ardından da ebeveyn çok sert tepkiler veriyor ve yine suçluluk hissediyor. Bu bir döngü haline geldiği zaman anne babalara özellikle şunu söylemek isterim. Çalışıyor olmanız çocuğunuza karşı ödenmesi gereken bir borç yaratmaz. Çocuğun ihtiyacı bütün gün yanında olmadığı için akşam her şeyi serbest bırakan bir ebeveyn değil. Bugün bütün gün ayrıydık ama şimdi buradayım. Seni özledim. Seninle ilgileniyorum. Ama ben hala senin güvenli sınırlarını koruyan annenle babanım diyebilen bir ebeveyn. Yani kendi duygusunu yönetebilen bir ebeveyn aslında çocuğun duygusunu da yönetir. Kendi suçluluk duygusuyla, kaygıyla daha çok hata yapan bir ebeveyn zaten çocuğun duygularını sakinleştirecek yeterlilikte o an için olamaz.
1: İşte demin de bahsetmiştik mesela akşamleyin geldiği zaman işte bugün onunla ilgilenmedim hadi tableti biraz daha uzun süreli vereyim ya da
0: Evet.
1: işte televizyon süresini biraz daha artıralım. Bu sefer çocuk o süreyi fazlasıyla aştığı zaman bu neden öyle oldu? Neden çok tablet kullanıyor ya da işte sosyal medyayı neden bu kadar çok kullanır hale geldi? Ya da neden televizyon önünde daha çok vakit geçirir hali? Aslında bunu biz hazırlıyoruz bunun zeminini.
0: Evet.
1: Tavizleri vere vere bir şekilde çocuk onu artık kanıksar vaziyete geliyor.
0: Evet. Tutarsızlıklarımızla
1: Evet.
0: çocuğun sınır denemeleri yapmasına neden oluyoruz. Sonra yine mağduru biz oluyoruz aslında bunların.
1: Mesela böyle bir teklife geldiği zaman anne ve babanın o anda söyleyeceği şeyler neler olmalıdır çocuklarına? Ben biraz daha tableti uzun kullanmak istiyorum ya da internete biraz daha uzun kalmak istiyorum dediği zaman.
0: Önce anlıyorum, bundan ayrılmak istemiyorsun, bunun eğlenceli olduğunu biliyorum gibi her zaman ilk tepkimiz çocuğu anlamak olmalı. Duygusu ne? Orada çocukla inatlaşmak, çatışmak asla çözüm değil. Gerilimi arttırır sadece. Sonrasında ise sınırlarımız belli, kurallarımız belli. Yarın yine aynı saatte izliyor olacaksın. Yani bunun devamını hatırlatmak çocuğa. Yine izleyeceksin ama şu an için süremiz doldu. Yani burada esne 5 dakika daha, 5 dakika daha bunun bir sonu yok. O yüzden kuralın istikrarı çok önemli. Ne kadar tekrar, çocukta kuralı o kadar kabul demektir.
1: Muhakkak. İstikrar. En önemlisi bu. Evet. Son olarak çalışan anne babalara çocuğum için yeterli miyim kaygısı konusunda ne söylemek istersiniz? Yani bir çocuğun psikolojik olarak sağlıklı büyümesi için gerçekten ihtiyaç duyduğu ebeveynlik nasıl bir ebeveynliktir?
0: Ben burada ebeveynliğe biraz daha gerçekçi bir yerden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir çocuğun psikolojik olarak sağlıklı gelişebilmesi için kusursuz bir anne babaya değil, çocuğun ihtiyacı olduğunda ulaşılabilir, güvenilir, tutarlı ve duygularına karşılık verebilen bir ebeveyni görmesi gerekiyor. Yani hayatının her saniyesinde yanında olan değil, yanında olduğunda gerçekten ilişki kurabilen, ihtiyaç duyduğunda mümkün olduğunca ulaşılabilir bir ebeveyn. Bazen çocuğunuzla oynarken sıkılabilirsiniz, bazen çok yorgun olabilirsiniz. Bazen tahammülünüz azalabilir. Yanlış tepkiler verebilirsiniz, sesinizi yükseltebilirsiniz. Sonra pişman olabilirsiniz. Sağlıklı ebeveynlik hiç hata yapmamak değildir. Önemli olan hatadan sonra ilişkiye ne oldu? Yani çocuğa az önce sana çok sert davrandım, böyle konuşmamalıydım. Ama senin davranışın bana böyle hissettirdi ve böyle davrandım. Yine de bunu yapmamam gerekirdi gibi. Özür dilemek, ilişkiyi tamir etmek ebeveynliğin önemli bir parçasıdır. Çocuk böylece ilişkilerde zaman zaman yanlışlar yapılabileceğini ama bunların onarılabileceğini de öğrenir. Çocuk açısından güven duygusu anne babasının hayatındaki bütün sorunları ortadan kaldırmasını gerektirmez. Daha çok şu deneyimin tekrar tekrar yaşanmasından sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisi doğar. Bir ihtiyacım olduğunda görülüyorum, üzüldüm.

0: içinde duygum küçümsenmiyor, hata yaptığımda sevgiyi kaybetmiyorum. Bir sınırla karşılaştığımda da ilişkim sona ermiyor. Bu nedenle çalışan anne babalara çocuğuma yeterince zaman ayırıyor muyum sorusunun yanında birkaç soru daha koymalarını öneriyorum. Çocuğum benim yanımda duygularını gösterebiliyor mu? Çocuğum bana ihtiyaç duyduğunda ulaşılabileceğini biliyor mu? Onu gerçekten dinlediğim zamanlarımız var mı? Sevgimin onun başarısına ya da davranışlarına bağlı olmadığını hissediyor mu? Çünkü çocukların ihtiyacı kusursuz ebeveynler değil, hata yapabilen, gerektiğinde onarabilen, severken de tutarlı sınırlar koyabilen ebeveynlerdir.
1: Evet. Yine çok güzel bir program oldu Sena Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
0: Ben
1: Programımızın
0: teşekkür
1: sonuna
0: ederim.
1: yavaş yavaş geldik. Kıymetli katkılarınızdan dolayı ayrıca da çok teşekkür ediyorum sizlere.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan Hayata.

0: Kış Öyküleri.
1: Doğa her daim insanoğluna zengin sofralar sunar. Fakat buna ulaşmak için yollar aramak, buluşlar gerçekleştirmek zorunludur. İşte bu arayışın en eski ve en incelikli buluşlarından biri olta iğnesidir. İlk kez muhtemelen kemikten, taştan yahut bir metalden yontulan bu küçük araç insana sudaki canlıyı yakalamanın bir yöntemini sunar. Basit bir çengelin kıvrımı bir balığın zaafını insanın bilgeliğiyle buluşturur. Böylece insan doğayla yeni bir diyalog kurar. Biri beslenmek için avlanır, diğeri varlığını sürdürmek için çabalar. Ve bu sessiz mücadele olta iğnesinin icadıyla birlikte sistemli bir düzene kavuşur. İnsan olta iğnesini icat ederek yalnızca karnını doyurmaz. O aynı zamanda uygarlığın inşasının da bir aracı olur. Çünkü insan olta iğnesi sayesinde daha çok balık yakalar, artan besini saklamayı ve paylaşmayı öğrenir. Böylelikle deniz ve göl kıyılarında yeni yerleşimler doğar ve toplumların sürekliliği güçlenir. Zamanla ticaretin de kapısını aralar bu küçük çengel. Çünkü balık artık yalnızca avcının değil, pazarın da malıdır. Zaman olta iğnesinin biçimini inceltir, çeliğini sertleştirir, kullanımını çeşitlendirir ama o hala aynı özlü işleviyle varlığını sürdürür. Artık o yalnızca balık yakalayan bir araç değil, aynı zamanda insanın sabrını, stratejisini ve maharetini sınayan bir gereçtir. Her kıvrımında bir zekanın izi, her parıltısında uygarlığın bir hikayesi vardır. Olta iğnesi, insanlık tarihine yön veren nice büyük buluş arasında görünmez bir kahraman olarak sessizce yerini alır.
0: Buluş öyküleri.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

0: Hindistan'a bir geçit. 5. bölüm. Yazan: Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan: Güray Tekçe. Yöneten: Engin Uludağ. Efektör: Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan: Nevin Akkaya. Aziz: Köksal Engür. Hasan: Özgür Erkekli. Bayan Muğur: Tülin Oral. Adela: Funda Postacı. Anthony: Murat Derya. Fielding: Enis Fosforoğlu. Goldball: Metin Çoban.
1: İngiltere'den Hindistan'a gelen yaşlı bayan Moor ve oğlunun nişanlısı Adele ile tanışan Doktor Aziz onlardan hoşlanır. Bu iki hanım Hindistan'ı ve Hint insanını tanımak için büyük bir istek duymaktadır. Aziz, onları İngiliz Koleji'nin müdürü Bay Fielding ve Hindu profesör Godbole ile birlikte Marabar mağaralarında pikniğe davet eder. Aslında yoksul olan Aziz, bu gezi için büyük masraflara girmiştir.
2: Hasan! Hasan!
3: Ne var sahip?
2: Kalksana, kalk, kalk, kalk! Hadi, kalk, kalk, kalk! Hadi uyan, hadi bakalım! Hepiniz, kalkın, kalkın, kalkın! Kalkın şimdi, ben gidecek, hepiniz kalkın! Geçin bakayım şuraya, geçin bakayım! Hadi, sen de kalk, kalk, kalk!
3: Tamam, hadi, al!

0: Ah, evet. Sonunda gelebildiniz. Ne kadar iyisiniz. Bu hayatımın en mutlu anı.
1: Oh, affedersiniz Doktor Aziz. Ama ben hayatımda hiç bu saatte kalkmamıştım.
2: Her neyse, artık geldik.
0: Evet, her neyse. Uşağınıza söyleyeyim, bilet alması gerekmiyor. Marabar hattı biletsizdir. Garip değil mi? Buyurun, Bay Fielding gelinceye kadar vagonda dinlenin.
2: Tabii.
0: Hadi bakalım Hasan topla kalk ayağa. Hasan kalk, gelsin bir araya. Hadi bakalım, hadi. Sen de eşyaları topla. Yardım edin birbirinize, kalkın topla.
2: Bütün bunlar bizim için mi?
0: Böylesi önemli bir durum için dostlarımdan yardım istedim. Sanırım uşağınıza ihtiyacınız olmayacak.
2: Aa, evet, haklısınız.
0: Böylece bütün Müslümanlar bir arada oluruz.
2: Anthony!
3: Zaten onu pek sevmem.
2: Anthony, gidebilirsin. Artık sana ihtiyacım olmayacak.
4: Efendi kalmamı söylemişti.
2: Ben de gitmeni söylüyorum.
4: Efendi bütün gün hanımlarının yanından ayrılma dedi.
2: Lütfen git.
0: Aa, hala duruyor. Bir dakika bekleyin.
5: Anthony, al. Tamam. Anladın değil mi? Tamam. Hadi git.
2: Bu merdiven ne için?
0: O bir sürpriz, göreceksiniz. Gelin lütfen. Lütfen gelin buyurun. Yalnız hanımlara ayrılmış örtülü vagonda yolculuk yapacaksınız. Hoşunuza gider mi?
1: Oh, bu bizim için yeni bir deneyim olacak.
0: evet öyle. Siz rahatınıza bakın. Tabii uzanın isterseniz. Kusura bakmayın, benim gidip iki konuğumuzu karşılamam gerekiyor.
2: Sahi, Bay Fielding ile profesör nerede kaldı?
0: Neredeyse gelirler. Bir İngiliz asla treni kaçırmaz.
2: Ya bir Hindu?
0: Bakın onu işte bilemem.
2: Olamaz.
1: Ne oldu canım?
2: Bay Fielding'de Profesör Godbol arabayla geliyorlardı. Oysa trenin geçmesi için yolu kapattılar. Bariyerin önünde kaldılar.
1: Eyvah. Ne olacak şimdi?
0: Bay Fielding! Bay Fielding!
6: Üzgünüm Aziz.
0: Bay Fielding! Beni zor durumda bıraktınız ama.
6: Godbol'ün meditasyonları uzadı. Bitmek bilmedi. Sonra da müritleri üşüştü.
0: Atlayın lütfen, atlayın Bay Fielding. Hadi atlayın şuraya. Size ihtiyacım var.
6: Pekala, uzat elini Aziz.
0: Hadi.
1: Hayır,
0: uzat.
1: Hayır olmaz.
6: Tüh, kaçırdım.
0: Bay Fielding.
1: Hayır.
6: Daha sonra size katılırız.
0: Bayamur. Bayamur.
1: İçeri girin. Yoksa aşağı düşeceksiniz.
0: Bayamur, gezimiz mahvoldu.
1: Hiç de değil. Ne diye mahvolsun? Hem böylesi daha iyi.
0: Ne demek istiyorsunuz Bayamur? Açıklar mısınız lütfen?
1: Böylece Müslümanlarla bir arada oluruz. Sizce de daha iyi değil mi?
0: Bayamur, siz harika bir insansınız.
2: Lütfen içeri girin Doktor Aziz. Yüreğimiz ağzımıza geliyor. Hem üzülmeyin, onlar treni kaçıracak kadar aptalsa bu onların suçu, bizim değil.
0: Ama suçlanacak olan benim. Sizleri ben davet ettim.
2: Saçma. Hadi kendi vagonunuza dönün. Onlarsız da çok iyi vakit geçirebiliriz. Ben buna inanıyorum.
0: Sağ olun. İçimi rahatlattınız.

0: Zavallı Aziz. Onu arabayla yakalamaya çalışmalıyız.
1: Ah.
0: Bir şey mi oldu?
1: Kapılar yüzümüze kapandı, gördünüz.
0: Evet.
1: Bugün salı.
0: Ne olmuş?
1: Bugün yolculuğa çıkmak için iyi bir gün değil. Uğursuz bir gün Bay Fielding.
0: God ball. Böyle biçimsiz bir durumla karşılaştığımda kendimi hep bir garip hissederim. Bay Callender'ı klinikte ziyarete gittiğimde yolun mağaraların tam altına kadar gittiğini söylemişti. Yarım saate kadar orada oluruz sanırım. God ball. God ball. Adam çekip gitmiş.

0: Böyle bir yolculuğu özlemiştim.
1: Buyurun bayan.
0: Ah, çay.
1: Buyurun, buyurun efendim.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Ne güler yüzlü bir uşak. Anthony'den sonra ne rahatlık.
2: Çayı vagonun içinde pişiriyor. Ne ilginç.
0: Burada hava çok güzel. Serin.
3: Bayan Kristen!
0: Yok, olamaz.
3: Bayan Moore uyandı mı?
0: Evet, ama lütfen içeriye girin.
3: Merak etmeyin Bayan Kristen. Ben camdan
0: sıkıştırırım. Ah, aşağısı uçurum. Lütfen.
2: Söyler misin hayatım, dışarıda neler oluyor?
0: Doktor Aziz trenin dışında, pencereden pencereye geçerek buraya doğru geliyor.
2: Oh, olamaz.
3: Bayan Moore, neredeyse geldik sayılır. Size her şeyi anlatacağım. Büyük bir sürpriz olacak, çok büyük.
0: Doktor Aziz, sizin tepelere ne oldu? Tren durmayı unuttu galiba.
3: Kim bilir, belki de bu ring seferi yapan bir trendir. Bir de bakmışsınız Şanlıurfa'ya geri dönmüşüz. Şaka yaptım, şaka. Bakın işte tren duruyor.

0: Ne oluyor? Ah, fil! Süslü bir fil!
1: Oh! Fil mi?
0: Evet, hem de çok süslü.
2: İşte sürpriz bu. Bankwestek, anımsıyor musunuz? İstasyonda merdiveni görünce bu ne işe yarayacak demiştiniz.
0: Evet, evet, evet. Şimdi anladım.
1: Nasıl? Merdivenle filin üstüne mi çıkacağız?
2: Evet.
1: Oh!
2: Şimdi şurada şu su başında biraz dinleneceğiz. Sakın şapkalarınızı çıkartmayın başınızdan. Yani bir doktor olarak söylüyorum bunu.
1: Çok berbat bir yer burası.
0: Hizmetçilerinizin elleri ne kadar çabuk. Sofrayı hemen hazırladılar bile.
3: Buyurun, haşlanmış yumurtayla çay getirdim.
1: Ben bunları mağaralara varınca yiyeceğiz sanıyordum. Trende kahvaltı ettik ya.
2: Kahvaltı mı? Siz ona kahvaltı mı diyorsunuz? Ben sizleri böyle mi ağırlarım Hindistan'da?
4: Sahip doktor iki saatte bir yiyecek şeyler getir demişti de.
1: Biz İngilizler çok mu yeriz sanıyorsunuz?
2: İşin doğrusu bana öyle söylemişlerdi.
0: Çok hoş.
1: Her şey çok iyi ayarlanmış doğrusu. Hazırlıklarınız kusursuz.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Bayan Moore, Bayan Quested. Sizleri çok seviyorum. Sizler benim dostlarımsınız.
1: Elbette.
2: Sonsuza dek dostlarımsınız benim. Ben de sizin için öyleyim değil mi?
0: Tabii.
2: Neyim var neyim yoksa sunmak istiyorum sizlere. Başka ne yapabilirim sizin için?
0: Daha ne olsun. Çok teşekkür ederiz Doktor Aziz.
2: Bayan Mur.
1: Efendim.
2: Bayan Mur. Camideki gecemizi hatırlıyor musunuz?
1: O elbette. Elbette.
2: Size nasıl da kaba ve terbiyesiz davranmıştım. Ve siz ne kadar iyiydiniz.
1: Aa, hayır. İkimiz de tanışmış olmaktan çok mutluyduk. Ben öyle anımsıyorum.
2: Böyle başlayan dostluklar çok daha uzun ömürlü olur derler. Yani demek istiyorum ki sizin diğer çocuklarınızı da böyle ağırlayabilecek miyim acaba?
0: Diğer çocuklarını biliyor musunuz? Bayan Moore bana onlardan hiç söz etmez.
2: Ralph Lestel ama evet onları biliyorum. Ama bu arada mağaraları unutmamalıyız. Sizi burada konuk ettiğim için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Böylece düşlerimden biri gerçekleşti. Bana onur verdiniz. Kendimi Babürşah gibi hissediyorum.
0: Neden Babürşah?
2: Çünkü atalarım onunla birlikte geldiler Afganistan'dan. Onunla Herat'ta buluştular. Ava çıktığı zamanlarda savaştığı ya da ricat ettiği sırada her zaman tepelerin arasında biraz konaklar dinlenirdi. Tıpkı şimdi bizim yaptığımız gibi. Yoksul bir adamdı Babürşah. Bazen tek bir fili bile olmazdı. Ama her zaman konukseverlik gösterirdi herkese. Nesi varsa ikram ederdi. Yoksul ama yüce ruhlu bir insandı. Sonra büyük bir imparator oldu.
0: Sizin en sevdiğiniz imparator başkasıydı sanıyordum. Neydi adı? Canım hani geçen gün Bay Fielding'i anlatıyordunuz.
2: Aa, Alemgir mi? Evet, evet, elbette, elbette. O daha ünlüydü. Ama Babürşah hiçbir dostunu aldatmadı hayatı boyunca. Nasıl öldü biliyor musunuz? Oğlu için feda etti yaşamını. Sıcağa yakalanmışlardı. Sıcaktan kaçmak için Kabil'e gitmeleri gerekiyordu. Ama devlet işleri yüzünden geç kalmışlardı. Agra Hümayun'da oğlu hastalanıp yatağa düştü. Ateşi vardı. Babürşah onun yatağının çevresinde 3 kez döndü. Dedi ki, ateşini üzerinden alıyorum. Ateşin bana gelsin. Ateş oğlunu terk etti. Babür'e geçti. Ve onu öldürdü. İşte bunun için Babür'ü Alemgir'e yeğlerim. Belki de böyle yapmamalıyım. Ama ne yapayım? Böyle hissediyorum ben. Aa, ben sizi geciktiriyorum değil mi? Yola devam etmek için sabırsızlanıyorsunuz.
1: Yok, hiç de değil. Bu konuşmalarınız bizim çok hoşumuza gidiyor.
0: Peki ya Ekberşah?
2: Aa, Ekberşah'ın adını duydunuz demek. Güzel, güzel. O da çok önemli bir imparatordu. O yarı Hindu, yarı Müslümandı.
0: Ama bütün Hindistan'ı birleştirmek istiyordu öyle değil mi?
2: Evet. Ama Hindistan'ı birleştirmek mümkün mü? Geçen gün Profesör Godbole'un dediği gibi hiç kimse tek başına bütün Hindistan'ı simgeleyemez. Ve hiçbir inanç bütün Hindistan'ı kucaklayamaz.
1: Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu ülkede bütünleştirici olan bir şeyler olmalı. İlle de dinden bahsetmiyorum. Ama bir biçimde insanları ayıran bütün bu engeller aşılmalı bence.
0: Evet. Mesela benim durumumu ele alalım. Bilmem duydunuz mu? Ben Bay Hinstop'la nişanlandım.
2: Öyle mi? Yürekten kutlarım sizi.
0: Teşekkür ederim. Ama ne dersiniz Bayan Moore? Doktor Azize Hindistan'da yaşayan İngilizlerle ilgili sorunlarımızdan söz edelim mi?
1: Bu senin sorunun. Benim değil şekerim.
0: Evet, bu doğru. Bakın Doktor Aziz, Bay Hislop'la evlenince ben de Hindistan'da yaşayan İngilizlerden biri olacağım.
2: Mümkün değil, mümkün değil. Bu sözü geri al.
0: Ama bu kaçınılmaz bir durum. Bu yafta yapıştırılacak üzerime. Ancak bütün umudum bu grubun düşünce tarzına karşı direnebilmek. Bazı hanımlar, örneğin Bayan Thornton ve Bayan Callender gibi hanımlar biraz, nasıl derler, Hintli halka karşı oldukça haksız ve züppece davranıyorlar. Onlar hakkında böyle konuştuğum için utanıyorum ama onların davranışları benim görüş açıma uymuyor. Bence dünyada hiç kimse, hiçbir ulus diğerlerinden üstün olamaz. İşte onun için Ekber Şah'ın insana evrensel açıdan bakan görüşüne katılıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?
2: Ben Bayan Moore'un herhangi bir yakınıyla evlenmenizin size mutluluk getireceğine inanıyorum.
0: Benim mutluluğum ayrı bir sorun. Size asıl sormak istediğim şey bu. Evet. Hindistan'da yaşayan İngilizlerden biri olma sorununu nasıl çözümleyeceğim? Bana bu konuda öğütleriniz ne olabilir?
2: Bakın, siz diğerlerine hiç benzemiyorsunuz ki. Doğru söylüyorum. Siz benim halkıma asla kaba davranamazsınız.
0: Bana burada bir yıl yaşarsam kendileriyle aynı görüşü paylaşacağım söylendi ama.
2: Yok yok yok. Yalan söylemişler size. Buraya kadar gelmişken gidip şu mağaralarımızı görelim mi ha? Hadi.

0: işte geldik. Yalnız rehberler çok sessiz olmamız gerektiğini söylüyorlar. İçerisi yankı yapıyormuş. En ufak bir ses birçok sese neden oluyormuş.
1: Umarım buna dayanabilirim.
0: Buyurun girelim.
2: Ne güzel.
0: Bayan Moore.
1: Lütfen. Lütfen. Hayır. Hayır.
2: İyi misiniz?
1: Hayır.
2: İyi misiniz?
1: Evet.
2: Emin misiniz?
1: Mağarada fena oldum. Kalabalık. Kokular. O yankılar. Nefesim daraldı. Ay bayılıyordum az da.
2: Keşke siz girmeseydiniz.
1: Keşke. Godbor yankıdan söz etmemişti.
2: İçecek bir şeyler ister misiniz?
1: Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Galiba ben de diğer yaşlılar gibi. Bazen düşünüyorum da artık bu işler bizden geçti. Geçti diyorum. Tanrı'ya yaklaşıyoruz artık. Biraz su verir misin?
2: Tabii. Buyurun.
1: Teşekkür ederim.
2: Kibrit alevinin duvarlardaki yansımasını gördünüz mü?
1: Anımsamıyorum.
2: Duvarlar nasıl da pırıl pırıl. Sanki cilalanmış gibi. Ama Aziz bunların en iyi mağaralar olmadığını söylüyor. Kavadol tepesinde daha güzelleri varmış.
1: Oraya kadar gidebileceğimi sanmıyorum.
2: Pekala. Öyleyse burada gölgede oturur, kendinizi toparlayıncaya kadar beklersiniz, sonra da geri döner.
1: Hayır. Hayır. Doktor Aziz'i diş kırıklığına uğratırız sonra. Zavallıcık bu kadar hazırlanmış. Sen git onunla. Beni merak etme.
2: Peki. Aziz'e ayıp olmasın.
1: Çok iyi. Ben burada oturur sizin dönmenizi beklerim.
3: Bir an önce hareket etmeliyiz. Güneş yükseldikçe hava ısınacak.
1: Beni bağışlayın Doktor Aziz. Ben çok yoruldum. Burada kalsam daha iyi olacak. Tırmanmak beni hep yorar. Siz ikiniz daha rahat çıkarsınız.
4: Sevgili Bayan Moore, bağışlanacak bir şey yok ki. Çok haklısınız. Epeyce tırmanmak gerekiyor. Gerçekten sizin gelmemeniz daha iyi olur. Çünkü siz benim için çok şey ifade ediyorsunuz. Bir dostunuz benim için.
1: Elbette. Benim dostumsunuz Doktor Aziz. Size bir öneride bulunabilir miyim?
4: Tabii.
1: Bu kez yanınızda o kadar insan götürmeyin. Bana kalırsa böyle daha uygun olacaktır. Daha az kalabalık olur.
4: Kesinlikle haklısınız. Bir tek uşağım Hasan'ı alırız. O buraları çok iyi biliyor. Olur mu?
1: Çok güzel. İyi eğlenceler. Korkunçtu. Hiçlikti orası. Orada her şeyi anlamını yitiriyordu. Boşluktu. Yaratılış ve yok oluş tek bir sesin içinde yitip gitmişti.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda da ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi, boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak, zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ekranın doğru yükseklikte olmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve saat 20'de Eyüp Spor Göztepe karşılaşması oynanacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haber.

0: Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Seviyorsa sevebilir.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Merhaba sayın dinleyenler, 11 Ekim Pazar sabahından herkese günaydın. An itibarıyla Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz.

0: Sayın dinleyenler, bugün Bölge Gündemi programını Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimize ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca Bölge Gündemi programıyla sizinle olacağız. Programımız boyunca telefonlarınızdan 0324 238 86 32 ya da direkt 444 4847'yi tuşlayarak bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Instagram, X ve N sosyalde de TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son gönderiye yazmanız yeterli. Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi'nde bugün ilk olarak dünden bugüne yansıyan haberleri aktaracağız. Ardından TRT Tarsus Yurt muhabirimiz Selahattin Özbozkurt, Tarsus ve Mersin gündemini aktaracak. Bölgemiz hava durumu ve yol durumunu da sizinle paylaşacağız. Basında gündem köşesinde ise bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri okuyacağız. Haber ajanslarının servis ettiği son haberleri ise Ajans Çukurova köşemizde size aktaracağız. Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Veysel Cıncık ise Hatay gündemini aktaracak ve Kilis Ziraat Odası Başkanı İbrahim Karay'la da bir söyleşimiz olacak değerli dinleyenler. 17-18 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Kilis'te Biber Festivali düzenlenecek. Festivalin detaylarını Sayın Kara anlatacak ve programın son bölümünde ise kültür sanat rehberi köşemizde bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri aktaracağız. Tekrar bölge gündemine hoş geldiniz.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: Bağımlılık.
3: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
2: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
3: Unutma, bağımlılık kader değildir.
2: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
3: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
2: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Dünden bugüne.
2: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında dünden bugüne yansıyan haberleri aktarıyoruz. İlk haber Hatay'dan. Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin Türk lirası dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Hatay'da evlilik vaadiyle 170 bin Türk lirası dolandıran 75 yaşındaki adamın altınlarına kavuştuğu 4 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Soruşturmada şüpheliler arasında adamın akrabasının da olduğu 30 yaşındaki kadının baklava bahanesiyle kaçtığı belirlendi. Girne'deki gemi kazasında bulunan naaşın kimliği Mustafa Demir olarak belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemide bulunan naaşın DNA incelemesi sonucu Mustafa Demir'e ait olduğunu açıkladı. Daha önce naaşı bulunan kardeşi Mahmut Demir, Hatay'da defnedilmişti. Mustafa Demir'in cenazesi de Reyhanlı'da toprağa verilecek. Hatay Kırıkhan'da deprem sonrası Marangozlar Camisi 137. cami olarak açıldı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremlerin ardından yapımı tamamlanan Marangozlar Camisi törenle ibadete açıldı. Vali Mustafa Masatlı kentte 137. caminin açılışının yapıldığını belirterek, hayırseverlerin desteğiyle 24 cami ve 19 Kur'an kursunun yapımının sürdüğünü kaydetti. Samandağ'daki 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti'ne moloz döküldü. Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Kuş Cenneti'ne kimliği belirsiz kişilerce kamyonla moloz döküldü. 302 kuş türüne ev sahipliği yapan alandaki molozlar kuş gözlemcileri ve vatandaşların tepkisine neden olurken çevre ve hayvan sağlığına zarar verdi. Gaziantep'te tarihi Tahtani Cami restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı. Gaziantep'teki tarihi Tahtani Cami depremde ağır hasar görmesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce aslına uygun restore edilerek cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Açılış törenine Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kent protokolü katıldı. Gaziantep'te jandarma 14 faili meçhul hırsızlığı aydınlattı. Gaziantep'te jandarma Eylül'de yaşanan faili meçhul hırsızlıklara yönelik operasyonlarda 14 olayı aydınlattı ve 17 şüpheliyi yakaladı. Yakalananlardan 8'i tutuklanırken 9'u adli kontrole tabi tutuldu. Ele geçirilen malzemeler mağdurlara verildi. Gaziantep İslahiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarım zararlarına karşı yüzlerce kınalı kekliği doğaya saldı. Salımın süne, kene ve çekirge popülasyonlarını baskılaması, kekliklerin gelişiminin ve yaşam alanlarının takip edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan veya ağır hasar gören yurtların yerine inşa edilen yeni yurtlarla yurt kapasitesi 10.538'e ulaştı. Deprem öncesi 9.610 olan kapasite aşıldı. Kent merkezinde başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi. Osmaniye'de Aslantaş Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi. Osmaniye'de Amatör Spor Haftası kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Aslantaş Baraj Gölü'nde kano etkinliği düzenlendi. 20 sporcu güvenlik eğitiminin ardından 2 kilometrelik parkurda kürek çekip Türk bayrağı açtı.

Doğu Akdeniz'de 4 kentin ihracatı 9 ayda 8 milyar 391 milyon doları geçti. İhracatçılar Meclisi verilerine göre Doğu Akdeniz'deki 4 kent Ocak-Eylül döneminde 8 milyar 391 milyon 194 bin 680 dolarlık dış satım yaptı. Dış satım geçen yılın aynı dönemine göre %15,94 artarken Mersin lider oldu. Osmaniye %48,9'da en çok artışı gösterdi.

0: Mersin Mut'ta 3. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali yapıldı. Sayın dinleyenler, dünden bugüne köşemizde son haberde Mersin'den Mezitli'de esrar bulundu. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 4 şüpheli tutuklanırken Mezitli'de 4 kilo 670 gram esrarla 12 kök kenevir bitkisi bulundu. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Tarsus Yurt muhabirimiz Sayın Selahattin Özbozkurt. Bizimle Sayın Özbozkurt, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Özbozkurt, Tarsus ve Mersin gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Elbette. 18. Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu'nun iptal edildiğine ilişkin bir gündem maddemizle başlamak istiyorum. Bu yıl 18.si yapılması planlanan ancak ertelendiği duyurulan Uluslararası Tarsus Yarım Maratonu ne yazık ki iptal edildi. 18 Ekim 2026 Pazar günü yapılması planlanmıştı. Organizasyonun iptal edildiği Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulurken katılımcılara ve kamuoyuna da anlayışları için teşekkür edildi. Eğitimle devam etmek istiyorum. Genç Girişimci İş İnsanları Derneği Tarsus Şubesi tarafından Şehir İshak İlkokulu'nda eğitim gören özel çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak olan özel oyun parkı düzenlenen törenle açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Antepluoğlu açılış öncesi yaptığı konuşmada Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği Tarsus Şubesi tarafından Şehir İshak İlkokulumuzda özel eğitim öğrencilerinin eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürütülen önemli proje kapsamında oluşturulan özel eğitim sınıfı oyun alanının hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan oyun alanı ile öğrencilerin güvenli, eğlenceli ve destekleyici bir ortamda oyun oynayarak sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği Tarsus Şube Başkanı Betül Zaman da açılış nedeniyle yaptığı konuşmada bugün burada kendileri için çok anlamlı ve özel bir hayali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Betül Zaman bu projeye başlarken aslında tek isteklerinin bulunduğu özel

çocukların hayatına küçücük de olsa bir güzellik katabilmek, bir anlam katabilmek, yüzlerindeki bir gülümsemenin sebebi olabilmek, onların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, oynarken öğrenecekleri, öğrenirken eğlenecekleri güzel, güvenli bir alan oluşturmayı istediklerini ifade etti. Özel çocukların her çocuk farklı olmasına rağmen her çocuğun da özel olduğunu belirten Başkan Bediüzzaman, her çocuğun ortak bir ihtiyacı bulunduğunu anlaşılmak, desteklenmek ve kendisine fırsat verilmesi konularına dikkat çekti ve bugün açılışını gerçekleştirdikleri bu parkın özel öğrencilerin hayatına dokunan daha nice güzel projeye örnek olması temennisinde bulundu. Bundan kasıt da gerçek başarının yalnızca ekonomik değer üretmek değil, topluma fayda sağlamak, gönüllere dokunmak ve geleceğe kalıcı eserler bırakmak olduğunu dile getirdi. Ve aynı şekilde da bundan böyle daha çok çocuğun hayatına dokunmak, daha çok yüz güldürmek ve nice güzel projelerde yeniden bir araya gelinme temennisinde bulunuldu açılışta yapılan konuşmalarda. Bir başka gündemimizdeki konu, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile N101 Akademi Eğitim ve Danışmanlık arasında esnaf ve sanatkarların mesleki yetkinliklerini güçlendirmek, belgelendirme süreçlerine erişimini kolaylaştırmak ve işletmelerin değişen ekonomik, teknolojik ve sektörel koşullara uyum kapasitesini arttırmak amacıyla kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalandı. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, esnafın geleceğine yatırım protokolü kapsamında birliğe bağlı oda başkanları, oda üyeleri ve çalışanlarına yönelik olarak mesleki yeterlilik ve belgelendirme hizmetleri, mesleki eğitim programları, ustalık ve usta üreticilik süreçleri, TRC ve operatörlük eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri gibi çok sayıda alanda çalışmaların bu protokolde yürütüleceği de söyledi. Malum bu aralar Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası gibi önemli meslek gruplarında

Tarsus Ticaret Borsası'nın geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulunda da oylar eşit çıkmış. Ancak hakim huzurunda yapılan kura çekiminde yeni meclis üyeleri, 14 kişiden oluşan meclis üyeleri seçimi gerçekleştirilmiş ve belirlenmişti. Onlar da dün itibariyle kendi aralarında yaptıkları toplantıda Tarsus Ticaret Borsası Başkanlığına, aynı zamanda Ziraat Odası Başkanlığı görevini de yürüten Veys Avcı'yı bu ticaret borsasının yeni başkanı olarak belirledi. Yeni başkan da yaptığı konuşmada Tarsus'un sosyal, kültürel ve ekonomik anlamdaki önümüzdeki süreçte daha çok katkı sağlayacaklarını ve hazırladıkları projeleri tek tek hayata geçirerek farklı bir ticaret borsası yönetimini hayata geçireceklerini ifade etti. Bir başka gündemde Mersin'in Erdemli ilçesinde 4-6 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüğü Kur'an kursunda Osmanlı'dan günümüze uzanan Bedi Besmele ve Amin Alayı töreni düzenlendi. Hayırseverler tarafından yaptırılan ve geçen yıl hizmete giren 4-6 yaş grubuna eğitim verilen Muhammed Mustafa Üzer Kur'an kursunda gerçekleştiren bu etkinlikte ilçe müftüsü İbrahim Yiğit'i de hayırseverler de yer aldılar ve programda çocuklar Türk bayrağı altından geçerek yürüyüş yaptılar. Daha sonra yapılan konuşmalarda da etkinliğin önemine işaret edilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin yöresel lezzetlerini İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen uluslararası gastronomi etkinliğinde tanıttı. Mersin'e özgü ürünler ziyaretçilerden yoğun ilgi görürken etkinlik kapsamında gastronomi alanında yeni işbirlikleri içinde temaslarda bulunduğu ifade edildi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Mersin'in zengin gastronomi kültürünü uluslararası arenaya taşımanın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Interreg Next Med programı kapsamında desteklenen böyle bir projenin kapsamında kentin yöresel ürünlerinin sadece İtalya'da sınırlı kalmayacağını ve önümüzdeki süreçte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de gastronomi çevrelerini ve katılımcıları Mersin'in lezzetleriyle buluşturacaklarını ifade ettiler. Öte yandan Akdeniz Belediyesi ekiplerince kız çocukları ve annelerine yönelik psiko eğitim ve psikososyal güçlendirme programı düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde planlanan programda 6-14 yaş arası kız çocuklarıyla annelerinin psikososyal açıdan güçlendirilmesinin amaçlandığı programa katılan çocuklara duygu farkındalığı, özgüven, kişisel sınırlar ve güvenli davranışlar konusunda eğitim verilmekte, annelere de koruyucu ebeveynlik ve çocukla iletişim konularında destek sağlandığı ifade edildi. Bu arada ormanlar bizim için çok önemli malum. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için hazırlıklara başlandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim töreninin yapılacağı alanları incelediler. Malum 2026 yılı Temmuz ayında Silifke Yeşilovacık'ta meydana gelen orman yangınında zarar gören alanda da üretim çalışmaları tamamlanarak toprak işleme çalışmalarına devam edildiği ifade edildi. Bu etkinlikte törenin gerçekleşeceği alanda hazırlıkların bundan sonra daha sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade ettiler. Çünkü şurada yaklaşık bir aylık bir süre kaldı. Ormanlarımız demişken, Mersin'de ormanlarımızın kanun dışı müdahalelerden korunması ve orman suçlarıyla etkin mücadele amacıyla her koşulda görevlerinin başında hizmet vermeye devam ediyorlar. Olumsuz hava koşullarına rağmen Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gerçekleştirdikleri uygulamalarda orman envari taşıyan araçları kontrol ettiler. Araçların sek pusulası, nakliye, enval ve mesa kontrolleri de titizlikle yapılmış oldu.
Bu arada

0: da HOP 31 hazırlıkları kapsamında da 81 ilden 81 genç delege projesi çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı düzenlendi. Spioner Öğretmen Evi'nde döngüsel ekonomi ve atık yönetimi temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda Profesör Hamdi Temel, Doçent Hüda Verdi Aslan ve Doktor Ergin Özkök öğrencilerle bir araya gelerek yaptıkları konuşmalarda geleceğin teminatı gençlerin fikirlerini dinlemek ve yarınlarına ortak bir asıl oluşturmak için toplandıklarını dile getirdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de yaptığı konuşmada sınırsız olmayan kaynakların korunması, ortak sorumluluk istediğini, bu nedenle de döngüsel ekonomi anlayışıyla daha az tüketmeyi, dönüştürmeyi ve tasarruf etmeyi öğrenmemiz gerekir. Bunu da Türkiye yüzyılının en büyük sermayesi olan değerli gençlerin yapacaklarını ve Çalıştay'ın hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu diyelim. Ve bu haftaki bölge gündemimizi burada noktalayarak sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Özbozkurt. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz TRT Tarsus Yurt Muhabirimiz Sayın Selahattin Özbozkurt'tu. Tarsus ve Mersin gündemini aktardı.
2: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
5: Yol durumu.
1: Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Antakya Top Boğazı yolunda Antakya Samandağ yolu çökek yapım işi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Aladağ İl yolunda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Son olarak Osmaniye Nurdağ yolunda Kuru Dere mevkiinde yapımı devam eden çalışmalardan dolayı ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Tüm dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
5: TRT Çukurova Radyosu. Hava durumu.
1: Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Saldamlı aktaracak. Sayın Saldamlı, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Sayın Saldamlı, hoş geldiniz.
6: Günaydın, hoş bulduk.
1: Sayın Saldamlı, bölgede nasıl bir hava bekliyorsunuz? Tahminleri aktarır mısınız lütfen?
6: Bölge genelinin parçalı bulutlu, Mersin'in batısı Toroslar mevkiiyle Gaziantep'te Kilis çevrelerinin yer alı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen günlük yüksek sıcaklıklar ise Adana 33 derece, Gaziantep 26 derece, Hatay 30 derece, Kahramanmaraş 29 derece, Kilis 28 derece, Mersin 34 derece, Osmaniye 34 derece. Denizlerimizde ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı bulutlu, batısının sağanak yağışlı. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 4 ile 6 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2 metre arası, görüşün iyi yağış anında orta olacağı tahmin ediliyor.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Saldamlı.
6: Teşekkürler, kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Saldamlı aktardı.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Bölge basınından özetler.
2: Sayın dinleyenler, bölge basından özetlere ilk haber gazetesiyle başlıyoruz. Gazete Lezzet Festivali yoğun ilgi görüyor manşetini atmış. Adana'da bu yıl acısıyla tatlısıyla 10. yıl onca lezzet temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Merkez Park'ta yoğun katılımla devam ediyor. İlk günden itibaren vatandaşların ve kent dışından gelen ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği festivalde Adana'nın dünyaca tanınan yöresel lezzetlerinin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen katılımcıların kendi yörelerine özgü tatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Seyhan'da mahalle paydaşları toplantısı yapıldı. Seyhan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen mahalle paydaşları projesi kapsamında 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk toplantısı yapıldı. Çukurova Üniversitesi'ne YÖK Üstün Başarı Ödülü. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yıldız Akakaçar'ın doktora öğrencisi Burcu Göksu Karaoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu Üstün Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Sayın dinleyenler, şimdi de internet haber sitelerinden derlediğimiz haberleri aktarıyoruz. Hatay Kırıkhan'da şap nedeniyle üreticiler hayvanlarını kaybetti. Kırıkhan'da bir üreticinin büyükbaş hayvanlarında bir şap hastalığı tespit edildi. Hayvan pazarlarında faaliyetler durduruldu. Hayvan kaybeden üreticiler destek beklerken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin karantina bölgesinde aşılama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Türkiye Dünya Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu Gaziantep'te toplandı. Türk Dünyası Sigorta Birliği 2. Genel Kurulu Gaziantep'te yapıldı. Başkan Davut Menteş, sigorta sektörünün 40 milyar dolara yaklaştığını, özel emekliliğin 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve deneyimlerini birliğe aktarmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi. Gastroantep panelinde Gaziantep mutfağı Türk gastronomisinin kaptanına benzetildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı Gastroantep panelinde Türk mutfağının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ele alındı. Panelde Gaziantep mutfağı Türk gastronomisinin kaptanına benzetildi. Ata tohumunun korunması vurgulandı. Kahramanmaraş merkezli DAEŞ operasyonunda 39 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 6 Ekim'de Kahramanmaraş merkezli 8 ilde DAEŞ'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklanırken 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtfaiye Osmaniye Cumhuriyet Mahallesi'nde su giderine sıkışan yavru kediyi kurtardı. Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin su giderine baş kısmından sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mersin Tarsus'ta kamyonetten düşen büyükbaş hayvanı jandarma iki kez bayılttı. Mersin Tarsus'ta gece kamyonetten düşen büyükbaş hayvan Adana-Ankara yolu Çamtepe mevkiinde jandarma ekiplerince uzun uğraşla yakalandı. Mersin'de torbacılara operasyonda bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de sokak

Satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şüpheli uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanırken aramalarda 28 gram esrarla 70 sentetik ecza ele geçirildi. Sayın dinleyenler, son haberde Mersin'den. Mersin Erdemli'de sezon bitse de 28 derecede Kız Kalesi'nde deniz keyfi. Mersin'de yaz sezonu sona ermesine karşın hava sıcaklığı yeniden yükselince Erdemli'deki Kız Kalesi'nde deniz keyfi başladı. Sıcaklığın 28 dereceye çıktığı bölgede aileler Ekim ayında kalabalıktan uzak denizin tadını çıkarıyor. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri aktardık.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Bereketli topraklar.
1: Sayın dinleyenler, saatler 10.40'ı gösteriyor. Bölge Gündemi programında konuğumuz Kilis Ziraat Odası Başkanı Sayın İbrahim Kara bizimle. Sayın Kara, merhaba, hoş geldiniz.
2: Sağ olun, teşekkür ederim Muhammed Bey.
1: Sayın Kara, 17-18 Ekim tarihleri arasında Kilis'te Biber Festivali düzenlenecek. Öncelikle festivalin amacıyla başlayalım. Kilis'te Biber Festivali düzenlenmesi neden önemli? Bu organizasyonla ne amaçlanıyor? Baktığımızda Kilis biberinin özelliği nedir? Neden böyle bir festivale ihtiyaç duyuldu?
2: Kilis biberi çok güzel bir biber. Bizim mesela aslında işte Maraş, İslahiye, Gaziantep, İslahiye ama Kilis'te tad olarak, iklim olarak daha iyi bizim bölgede olduğu için. Bunun için Sayın Valimiz, Sayın Tarım Müdürümüz, herkes, büyüklerimiz, siyasilerimiz, herkesten böyle bir şey, Kilis'i tanıtmak için, Kesbiber'i tanıtmak için böyle bir şeye yapmayı düşündük.
1: Evet.
2: Bu da sağ olsun Sayın Valimizin sayesinde iyi oldu ya.
1: Evet, peki baktığımızda 2 gün boyunca sürecek festival, 17 ve 18 Ekim tarihleri arasında. Festivalde neler olacak? Nasıl etkinlikler var?
2: Festivalde etkinlikler tabii standlar kurulacak. Kilise dışarıdan gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Tabii burada kilisin tanınmasına, kilisin daha ileriye gitmesi için standlar kurulacak, işte şenlikler olacak. Bunlar yapılacak herhalde.
1: Evet, peki Kilis biberi yöresel mutfak kültürünün önemli parçalarından biri. Bu biberi evet, diğer bölgelerde yetiştirilen biberlerden ayıran özellikleri neler?
2: İklimden dolayı, güneşimizden dolayı Kilis'in damak zevkine daha uygun. Yani onun için daha güzel olduğunu düşünüyoruz Kilis biberimiz.
1: Evet, peki festivalin Kilis'te üreticilere ekonomik açıdan nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz? Üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturması için fırsatlar oluşturuyor mu bu festival?
2: Evet, bu tabii ki o standlar açıldığında dışarıdan gelen misafirlerimiz burada doğrudan bir 2 gün boyunca burada alışveriş edip çiftçilerimize doğrudan bir aracı bulmadan direkt tüccarlar gelip burada veya işte herhangi esnaf, dışarıdan gelecek halkımız burada çiftçimize ve üreticimize destek oluyor.
1: Evet. Peki biberin yanı sıra Kilis'in önemli tarım ürünleri arasında neler bulunuyor? Kentin tarımsal üretim çeşitliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Kara?
2: Üzümümüz var, zeytin var, işte fıstık var. Yani Kilis'te yetişmeyen bir şey yok, her şeyimiz yetişiyor. Fıstığımız var, zeytinimiz var, hububatımız var, buğdamız var, mercimeğimiz var. Mesela bizim mercimeğimiz daha güzel. Yani Türkiye'de bir numara desem inan, yani Kilis mercimeği çok farklı.
1: Evet. Peki Sayın Kara, festivale katılmak isteyenler festivalin etkinlik takviminin detaylarına nereden nasıl ulaşabilirler?
2: Onlar işte hep web sitelerimizde var. Valiliğimizde zaman sosyal medyalarımızda her dakika paylaşılıyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Kara?
2: Sağ ol, teşekkür ederim size Muhammed Bey.
1: İyi çalışmalar diliyoruz, hoşça kalın.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Kilis Ziraat Odası Başkanı Sayın İbrahim Karaydı.
3: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
4: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
3: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
4: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
3: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
4: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Tarihte bugün.
1: 2026 takvim yaprakları 11 Ekim 2026'yı gösteriyor. Peki geçmişten bugüne neler yaşanmış? Hadi gelin tarihte bugüne hep beraber bakalım. ...11 Ekim 1138'de Halep'te yaşanan büyük depremde 230 bin kişi yaşamını yitirdi. ...1811 senesinde ilk buharlı feribot Juliana, New York-New Jersey arasındaki seferlerine başladı. ...1881'de David Huston, kameralar için rulo filmin patentini aldı. ...1910 yılının 11 Ekim'inde Wright kardeşlerin yaptığı uçakla 4 dakika uçan Roosevelt, bir uçakla uçan ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. ...1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı. ...1928 senesinde LZ-127 Graf Zeppelin adlı bir zeplin ilk kıtalar arası uçuşunu yapmak üzere Almanya'dan New Jersey'ye doğru yola çıktı.

0: 11 Ekim 1968'de NASA ilk insanlı uzay uçuşunda Apollo 7'yi uzaya fırlattı. ...1980'de uzay istasyonu Salyut 6'da 185 gün kalarak rekor kıran Sovyet kozmonotları dünyaya döndü. ...1984 senesinde Challenger'la uzaya çıkan astronot Sylvian, uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın oldu. ...1995'te Bosna Hersek'te ateşkes ilan edildi. ...1998 yılının 11 Ekim günü Kongo'da Ulusal Hava Yolları'na ait bir Boeing 727 isyancılar tarafından düşürüldü, 40 kişi yaşamını yitirdi. ...2009 yılında ise yönetmen Halit Refi hayatını kaybetti. Ve tarihte bugün 11 Ekim'de doğan tüm dinleyicilerimizin doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyoruz.
1: TRT Çukurova Radyosu.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
4: Ajans Çukurova.
0: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktarıyoruz. İlk haber Adana'dan. Adana'da yıkamacılar suç örgütüne operasyonda 73 tutuklama. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yıkamacılar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 ay boyunca teknik ve fiziki takip yürüttü. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, örgüte finans sağlamak, amacıyla uyuşturucu ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, nitelikli yağma gibi suçlardan 32 ayrı olaya karıştığı belirlenen 117 şüpheliyi tespit etti. Karaman'da elmada rekolte yüksek olunca fiyatlar geriledi. Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Karaman'da hasat sürerken yüksek rekolte beklentisi fiyatları geriletti. Sezon başında dalında 25 liraya kadar alıcı bulan elmanın fiyatı 10 liraya kadar inerken meyve suyu üretiminde kullanılan ıskarta elmanın fiyatı ise 3 ila 5 liraya düştü. Kahramanmaraş'ta geleneksel bağ bozumu heyecanı. Kahramanmaraş'ın geleneksel meyvelerindeki yerini alan kabarcık üzümünde bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Aytemür, asmalarda olgunlaşan üzümlerin hasadına eşlik ederek mahalle sakinlerinin bağ bozumu heyecanına ortak oldu. Müzik Sıradaki haberde Hatay'dan, Hatay'ın Samandağ ilçesinde hijyen kurallarına uymadığı belirlenen fırın mühürlendi. Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir fırında yaptıkları denetimlerde hijyen kurallarına uyulmadığını tespit etti. İşletmeye idari encümen kararı doğrultusunda para cezası uygulanırken fırın mühürlenerek faaliyetten men edildi. Saim Beyli'nin doğal lezzetleri ilgi gördü. Adana'nın yüksek rakımlı dağlarında yetişen yöresel ürünler, geleneksel lezzetler ve kadınların el emeğiyle dokuduğu kilimler 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçilerin ilgisini çekti. Saim Beyli Belediyesi standında 1000 rakım ve üzerindeki bölgelerde yetişen ürünler, yöre halkının geleneksel yöntemlerle hazırladığı lezzetler ve kadınların el emeği ürünleri tanıtıldı. Kahramanmaraş'ta iki turaç görüntülendi. Kahramanmaraş'ın doğal yaşam alanlarında iki turaç koşarken görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde iki turaç kuşunun doğal ortamlarında birlikte koştuğu anlar yer aldı. Yaban hayatına ait görüntüler doğanın sakin anlarını gözler önüne serdi. Bir müddet doğada koşan turaçlar daha sonra gözden kayboldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi ücretsiz tarımsal hizmetlerini 15 ilçede sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi büyükbaş hayvanlarda tırnak bakımı ve kesimiyle toprak analizi hizmetlerini ücretsiz olarak üreticilere sunmak amacıyla 15 ilçede saha çalışmalarını sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarımsal üretimin desteklenmesi ve üreticilerin sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bölgedeki ihtiyaç ve talepleri değerlendiriyor. Vali Masatlı emniyet ve jandarma hizmet binalarını inceledi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da yapımı devam eden Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile Hatay İl Jandarma Komutanlığı hizmet binalarında incelemelerde bulundu. İnşaat alanlarını gezen Vali Masatlı, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden de bilgi aldı. Antakya'da emekliler lokalinde çalışmalar sürüyor. Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Vali Ürgen Parkı'nda yapımı devam eden emekliler lokalinde incelemelerde bulundu. Başkan Yapar'a incelemeleri sırasında belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri eşlik etti. Yapar çalışmaların son durumuna ilişkin de yetkililerden bilgi aldı. Hatay'ın Kumlu ilçesinde çıkan araç yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı. Yangın Kumlu ilçesine bağlı Gülova mahallesinde meydana geldi. Araçta çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi. Sıradaki haberde Adana'dan, Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmına çıkan yangını çevredeki esnaf Soner Şengül yangın tüpüyle söndürdü. O anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Sayın dinleyenler, Ajans Çukurova köşemizde son haberde Hatay'dan, Hatay'da yerleşim yerlerinde görülen yılanlar yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Hatay'ın Dörtyol ve Beren ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar. Yerleşim yerlerinde yılan görüldüğüne ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler belirlenen noktalarda çalışma yaptı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan yılanlar insanlara ve hayvanlara zarar verilmeden bulundukları yerlerden alınarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktardık.
4: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da

0: ormanlarımızı koruyalım.
1: TRT TRT Çukurova Radyosu.
2: Kültür Sanat Rehberi.
3: Değerli dinleyenler, bölgemizde yapılacak kültürel, sanatsal etkinlikleri sizinle paylaşıyoruz. Sinemalarla başlıyoruz. Korku türünde Soy filmi vizyonda değerli dinleyenler, yerli yapımları arasında yer alıyor. Öte yandan dram türünü sevenler için de Ateş yine vizyonda olan yerli bir yapım. Medeni Haller'de komedi, romantik türündeki film. Öte yandan Makara Böcekler'de animasyon türünde yerli yapımlar arasında yer alıyor değerli dinleyenler. Ve yabancı yapımlara baktığımızda ise korku türünde Diğer Anne adlı film karşımıza çıkıyor. Sonsuz adlı filmde gerilim korku türündeki bir başka vizyona giren film. Çılgın Hafta Sonu da komedi türünde yabancı yapımlar arasında yer alıyor değerli dinleyenler. Gaziantep Kültür Yolu Festivali kapsamında da bugün saat 21'de Festival Park alanında Sefo konseri olacak. Mustafa Sandal 13 Ekim Salı akşamı saat 21'de Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek ve son olarak da Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde 15 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyunu sizinle olacak. Değerli dinleyenler, bugünlük de Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Bugün Bölge Gündemi'ni sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Az sonra Hayatın İçinden programıyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
4: TRT Çukurova Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 11 Ekim Pazar, saatler 11'i gösteriyor ve an itibarıyla da Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarına başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Beysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısını Ceynur'dan dinliyoruz. Aşk.

0: bizi deli ediyor.
1: TRT. TRT Çukurova Radyosu. Sayın dinleyenler, saatlerimiz 11'i 5 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca da Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde okul öncesi öğretmeni Hülya Can bizimle olacak. Erken çocuklukta dil eğitimini konuşacağız. Daha sonra da Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Doktor Hasan Çetin'le bir söyleşimiz olacak. Son yaşanan depremleri konuşacağız. 6 Şubat depremlerini yaşamış vatandaşlarımız ister istemez tabii bu depremlerden tedirgin oluyor. Adana Osmaniye hattında birçok deprem meydana geliyor. Peki bu depremleri nasıl görmeliyiz, nasıl okumalıyız? Bölgemizdeki fay hatlarının durumu nasıl? Detaylar ilerleyen dakikalarda sizinle olacak. Daha sonra da Dünya Kız Çocukları Günü'nde günün anlam ve önemini programımızda konuşacağız. Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Çocuklar Güvende Mobil Ekipler Birimi ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü Uzman Öğretmeni Büşra Beydoğan izin bizimle olacak ve programın son bölümünde ise Türkiye Şirai Cemiyeti Adana Şube Başkanı Doktor Yunus Emre Yıldırım'la söyleşimiz olacak. 18 Ekim de Merkez Park'ta 2. Bağımsız Aile Festivali yapılacak. Festivalin detaylarını konuşacağız ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Neme Lazım'la Mustafa Ceceli sizinle.

0: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.16'yı gösteriyor. Hayatın İçinden programında konuğumuz okul öncesi öğretmeni Sayın Hülya Can stüdyomuzda. Sayın Can merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sayın Can, bugün erken çocuklukta dil eğitimini konuşalım istiyoruz. Öncelikle erken çocukluk dönemiyle başlayalım. Bu dönem hangi yaş grubunu kapsıyor ve çocukların gelişimi açısından neden bu kadar önemli?
1: Erken çocukluk eğitimi aslında doğum itibariyle başlayan bir şey. Sadece eğitim sistemiyle ilgili değil. Çocuk anne rahminden dünyaya geldiği andan itibaren temas ettiği her şey, aile dizilimi, onunla temas kuran her şey aslında onun dünyasında yer ediyor. O yüzden sadece eğitim sisteminde bakmıyoruz biz buna. Çocuğun duygularının gelişimi de çok önemli.
0: Evet.
1: Erken çocukluk dönemi o yüzden doğduğu andan itibaren başlıyor. 0-6 yaş arası olarak alınıyor.
0: Evet, peki her çocuğun dil gelişimi aynı hızla mı oluyor? Çocukların konuşmaya başlama ve kendilerini ifade etme süreçlerinde ne gibi farklar söz konusu?
1: Her çocuk kendine özeldir aslında. Bir birey gibi düşünüyoruz onları. Öğrenme süreçleri de kendilerine özel şekilde ilerliyor. Bazı çocuklar dokunarak, bazıları duyarak, bazıları çizerek öğrenebilir. O yüzden her çocuğun gelişimini gözlemleyerek ona göre eğitim sistemleri oluşturuluyor.
0: Evet, peki erken çocukluk döneminde dil eğitiminin çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine ne gibi etkileri var, katkıları var?
1: Biz öğretirken de zaten her zaman çocuklarımıza bir şeyleri dayatarak değil, daha çok deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyoruz. Dil gelişimi dediğimiz noktada Türkçe ve İngilizce olarak baktığımızda çocuk kendini ifade edebilmenin farklı yollarını buluyor.
0: Evet.
1: Deneyimleyerek de öğrendiklerinden dolayı zaten 0-6 yaş grubu biliyorsunuz ki gramer olarak öğrenemez.
0: Evet.
1: Bir şeylere temas ettiğinde, onun İngilizcesini duyduğunda veya Türkçesini aldığında beyninin bir noktasını onu alıyor.

0: Ve deneyimlediği için ilerleyen süreçte kullanmaya başlıyor.
1: Evet, peki bu noktada ebeveynlere ne gibi görevler düşüyor? Bu eğitim muhakkak ilk ebeveynlerde başlıyor. Nasıl yaklaşmak lazım?
0: Çocuklarımızı sıkıştırarak değil de daha çok onlara alan açarak verdiğimiz zaman bir şeyleri anlayabiliyorlar. İlla yapsın diye değil, ufacık bir başarısında bile evet sen yaptın bunu kısmı çok önemli. Yani ebeveynler çoğu zaman işte aa bunu yapamadı, acaba bu eksik
1: Evet.
0: mi, bu doğru mu yanlış mı? O çocuğun tamamen doğru alma, doğru ilerlemesi nasıl olduğuna bağlı. Kimisi direkt hello, merhaba işte bu
1: Evet.
0: kısmını öğrenebilirken, kimisi sadece he diyebilir ama bu
1: Evet.
0: da onun başarısıdır. O yüzden çocuklarımızı sıkıştırmaktan ziyade onları gözlemleyerek nasıl öğrenebildiklerini öğrenmeleri lazım.
1: Evet. Peki çocuğun o kelime dağarcığının gelişmesi okul hayatına başladığında okuma yazma becerilerini nasıl etkiliyor?
0: Çocuklarımızın aslında hayal gücünü geliştirip bilişsel gelişimlerini belirli bir seviyeye getirdiğimizde birinci sınıfa geçtiklerinde daha çok sözel olarak aldıklarından dolayı yazma işlemleri daha çok kolaya gidiyor. Yani biz çocuklara yazıyla bir şey öğretmiyoruz. Çünkü okul öncesi eğitim sisteminde yazıyı verirsen
1: Evet.
0: birinci sınıfa geçtiği zaman bir şeyleri ters öğretmiş olma ihtimalin olabilir. Okul öncesi öğretiminde yazma işlemi yoktur. Çocuklara sesi öğretebilirsin,
1: Evet.
0: tanıtabilirsin, nesneyle gösterebilirsin ama okul öncesinde asla yazma kısmı yoktur. İnsanlar bazen bunu yanlış
1: Evet.
0: anlayabiliyor. Biz tamamen çocuğun zekasını hazırlıyoruz, bilişsel becerilerini kontrol ediyoruz ve birinci sınıfa başladığı dönemde artık İngilizce de belirli bir seviyede geldiği için kulak aşinalığıyla öğrenmesi daha hızlı kısma dönüşüyor.
1: Evet, peki çocuğa kitap okumak, birlikte hikayeler anlatmak ya da şarkılar söylemek, bunlar ne kadar etkiliyor o dil eğitimini?
0: Sizin ağzınızı taklit ederek çocuklar ilerledikleri için ya hani bu dil terapilerinde de aynı şey
1: Evet.
0: geçerlidir. Çocuklar her zaman ağzının içine baktıklarında senin dil hareketlerine göre hareket ettirirler. Ondan dolayı çocuklara hikaye okumak hem hayal güçleri açısından çok çok önemli hem de gelişimleri açısından çok önemli. Kendi dünyalarında sizin okuduğunuz hikayeyi bir yere yerleştiriyor. Sizin anlattıklarınızı, gösterdiklerinizi ve kendi hayal gücünü ona göre götürüyor.
1: Evet, peki günümüzde baktığımızda çocuklar artık ekranda büyüyorlar adeta. Birçok içerik de var, onları da izliyorlar. Bu dijital ekranlar nasıl etkiliyor o dil eğitimini?
0: Bence geriletiyor. Çünkü ekran süreleri çocukların uzadıkça sadece gözleriyle bir şeyleri takip ediyor. Ağızlarıyla onu taklit etmiyorlar. O yüzden sadece ağızları kapalı bir şekilde gözleriyle sürekli bir yeri izledikleri zaman çocuklar ister istemez sizin ilerlemesini istediğiniz noktada ilerlemeyecekler. Ekran süresini maalesef ailelerimiz veriyor ama onun dışında oyunlarla geliştirecek çok güzel oyunlar var. Onlarla götürdüklerinde, eşleştirmelerle yaptıklarında evet maalesef o ekranı kullanacaklarsa da bu şekilde ilerlemeleri gerekiyor. Sabit bir şey izlediklerinde sadece beyinlerine gözlerinden uyarı gidiyor. Kulaklarıyla çoğu zaman dinlemez çocuklar izledikleri şeyi. Çok çok farklı şeyler olursa onları duyuyorlar. Bu da dil gelişimini maalesef geriye atıyor.
1: Evet, peki okul öncesi eğitim ya da okul öncesi eğitim kurumlarının etkisi burada nedir? Bu dil eğitiminde, dil gelişiminde bunu desteklemek için neler yapılıyor? Ne gibi uygulamalar, etkinlikler söz konusu?
0: Ya çocukların bence her zaman en önemli öğrenim yolları akranlarıdır. Bir
1: Evet.
0: büyük olarak siz ne kadar bir şeylere vermek isterseniz verin, çocuk akranından öğrendiğini bir büyükten asla o kadar hızlı öğrenemez. Okul öncesi eğitiminde de bence en önemli olan nokta çocuklara güvenli bir ortamı verebilip onların aynı anda birliklerini geliştirmelerini sağlamak. Akran zorbalığı kısmı da var mesela. 2-6
1: Evet.
0: yaş arasındaki çocukları bir araya genelde koymazlar ama aslında o 2 yaşındaki çocuğa en güzel 6 yaşındaki çocuk öğretir. O yüzden bence onların bir arada belirli bir süre zaman geçirmesi birbirlerinin gelişimlerini çok güzel destekliyor. Eğitim sistemi olarak da bakarsak çocuklarımıza sürekli bir şeyleri dayatarak değil de deneyimlemelerini öğrenmeleri gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani düştüğü zaman duyduğu cümle, bir şey eline aldığında onu sıktığında onun duyusunu fark edebilme. Bence okul öncesi eğitim sistemi bu.
1: Evet. Öte yandan birden fazla dilin konuşulduğu ailelerde olabiliyor. Bu noktada peki süreç nasıl ilerlemeli? Nasıl olmalı o evde hangi dil konuşulmalı?
0: Şöyle aslında sınıf içerilerinde de böyle oluyor. Bir
1: Evet.
0: tane okul öncesi öğretmenimiz Türkçe konuşurken bir tane öğretmenimiz İngilizce konuşuyor.
1: Evet.
0: Çocuk bunu beyninde kodluyor. Ben onunla konuşurken İngilizce konuşmalıyım, ben onunla konuşurken Türkçe konuşmalıyım. O yüzden ebeveynler aynı anda İngilizce konuşup aynı anda Türkçe konuşurlarsa çocuk bunu kendinde kodlayamayabilir. Kodlayabilen çocuklarımız var mı? Mutlaka var. Ama daha pratik yolu ebeveynlerimizden biri İngilizce konuşurken öbürü Türkçe konuşursa çocuk kendi kafasında onun ayrımını yapıp daha hızlı ilerleyebiliyor.
1: Evet, peki dil gelişimine ebeveynler baktığında çocuklarının daha geride olduğunu düşünüyorsa çocuklarının ya da hangi belirtiler

0: gözlemlemeli, ne yapmalı, ne zaman uzmana başvurmak gerekir?
1: Ya tamamen bu çocuğun aslında yaşadığı ortam, o zamana kadar geldiği alanla ilgili olan bir şey.
0: Evet.
1: Bazı çocuklarımız 2'de 2 yaşında konuşurken, bazıları 1'de konuşurken,
0: Evet.
1: bazıları 3'te 4'te konuşabiliyor. Bu tamamen aile dinamiği ve

0: atacak. Ondan dolayı bence ilk önce akranlarıyla iletişim kurabileceği alanlar tercih edilmeli. Uzman öğretmenler tarafından gözleminden sonra ne yapılabilir diye bakılmalı.
1: Evet, peki ebeveynler çocuğun o dil gelişimini sağlamak için neler yapmalı ya da yapmamalı? Çünkü bazen çocukça konuşma denen şeyi de yapabiliyor
0: Evet,
1: ebeveynler.
0: o da
1: Bu tutum ne
0: çocuğa
1: kadar doğru?
0: bana göre evet sempatik olan kısım var çocuklar için. Çocuklar bunu çok seviyor ve mutlu oluyorlar. Ama tamamen çocuğa doğru bir dil eğitimi vermek istiyorsan tam olarak Türkçe kısmında veya tam olarak İngilizce kısmında konuşmalısın. Evet, gülerek konuşabilirsin ama sesini değiştirmene gerek yok. Mimik de yapabilirsin. Çocuklarımızın önünde çok fazla ekran izlememeliyiz. Çünkü çocuklar her zaman büyüklerine rol model olarak kalıyor. O yüzden bence okul öncesi sisteminde de öğretmenler telefon kullanmamalı. Çünkü çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra öğretmenleriyle çok fazla temasa geçiyorlar ve öğretmenim de yapıyorsa bu doğrudur diyorlar. Çocuklarımıza mutlaka hikaye okumaları gerekiyorlar. Şarkı söyleyebilirler onlarla beraber, dans edebilirler. Temas kurarak bir şeyi dinletmek çocuğa her zaman güven duygusunu verdiği zaman algılarını açıyor. Ebeveynlerimizden en çok benim istediğim şey lütfen çocuklarımızın önünde siz ekran izlemeyin. Çünkü burada sizden görüyor. Sizden görmezse zaten bunu yapmayacak. İşte diyorlar ki genelde hocam çok izliyor. Evet izliyor ama sizden gördüğü için. Çünkü günümüzde herkesin elinde bir telefon, Instagram, sosyal medya. Onlar da rol model aldıklarından dolayı ekrana orada ilk temas kuruyorlar. Sonrasında tabii ki o bağı koparmak çok çok zor bir çocuk için. Çocuksu konuşmaktan ziyade çocuğunuza gülümseyerek onun boyuna inerek iletişim kurmak çok daha faydalı olan kısmı. Çocuğumuza üstten değil onun boy hizasına inerek konuştuğumuzda kendiyle sizi denk görecektir. Ama çocuğumuz alt boyumuzda kaldığından dolayı tepeden konuştuğumuzda çocuk ister istemez gözünü kaldırıp sizinle yukarıdan temas kuruyor. O yüzden algıları size karşı kapalı. Sen niye oradasın veya sen benimle oradan ne konuşuyorsun? Ama eğilip onların elini tuttuğumuzda veya parmak uçlarını ovduğumuzda bizimle doğru iletişime güvenli iletişimde giriyor.
1: Çok teşekkür ederiz
0: Rica
1: bu
0: ederim.
1: kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Can?
0: Hayır, çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın. Değerli dinleyenler, saatler 11.26'yı gösteriyor. Programımızda konuğumuz okul öncesi öğretmeni Sayın Hülya Can'dı.

0: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor. Programımızda konuğumuz Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Doktor Sayın Hasan Çetin bizimle. Sayın Çetin, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim Muhammed Bey.
0: Sayın Çetin, son zamanlarda bölgemizde Adana-Osmaniye hattında birçok deprem meydana geliyor. Tabii bu da insanları tedirgin etmiyor değil. Baktığımızda bu depremleri nasıl görmeliyiz, nasıl okumalıyız öncelikle?
1: Evet, öncelikle yöre halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi tabii 6 Şubat 2023'te büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. Bu deprem sırasında, özellikle ikinci depremde yukarıda Çardak fayı üzerinde yaklaşık 10 metrelik bir atım oluştu. Yani atım derken bir taraf bir tarafa göre kaydı yaklaşık 10 metre. Şimdi bu kayma sonucu bizim Toroslar Göksun civarına büyük bir basınç aktarımı oldu. Ya yani bu 10 metrenin bir şekilde etkisi oralarda yoğunlaştı. Hatırlarsanız depremden hemen sonra Göksun civarında çok aylarca süren artçı şoklar yaşamıştık. Burada bu artçı şoklar bu 10 metreyi sönümlemeye çalıştı aslında. Ama tabii bunlar yetersiz kalıyor. İşte onların bu 10 metrelik stres aktarımının, 10 metrenin yarattığı stres aktarımının etkileri devam ediyor. Bu yıllarca sürebilecek bir şey. Tam bir süre vermek mümkün değil şu anda. Ama bu tür depremler yaşayacağız. Şimdi baktığımızda epicenter lokasyonlarına Savrun fayı ile Sayınbeyli fayının arasına denk geliyor epicenterlar. Ya bu bölgede bu iki söylediğim iki fayın dışında birçok sintetik, antitetik tali faylar var. Bunların işte üzerlerine stres birikmiş durumda. Bunları bu stresi atmaya çalışıyor üzerinden tabiri caizse bu faylar. Sırası gelen hareket etmeye çalışıyor. Yani sırası gelenden kastım şu, bir fayın hareket etmesi ve deprem üretebilmesi için üzerinde stres birikimi artarak ilerliyor. Sonra bir an geliyor, o ana biz kritik an diyoruz ve hareket gerçekleşiyor. Yani bu şuna benzetebiliriz. Uçurumun kenarında biri duruyor, dokununca gidiyor gibisinden veya bardak suyla dolu bir damla daha damlatıyorsunuz taşıyor gibisinden bir benzetme yapabiliriz. Bu şekilde sırası gelen enerji birikimi kritik seviyeye ulaşmış sırası gelen faylar hareket ediyor. Bu 10 metreyi bir şekilde sönümlemeye çalışıyor bölge. Şimdi Toroslar kalın bir kabuk temsil ettiği için bunu kıramadı. Çardak fayı Göksun'dan yukarıdan 10 metre kayınca Torosları kıramayınca Toroslara böyle bir, büyük bir yük bindi aslında. Kıramayınca bu şekilde enerjiyi dağıtıyor. Bu dağılmış enerji de bölgedeki irili ufaklı fayları hareket ettiriyor. Sırası geleni tabii hareket ettiriyor. Bu son yaşadığımız depremler bunlarla ilgili. Buradaki faylarımız öyle büyük faylar değil. Dolayısıyla yani oluşabilecek depremlerin büyüklükleri bu civarda, işte en fazla belki 6, zorlasan 6,5 olabilecek büyüklükte depremler görebiliriz. Bu birkaç sene daha devam eder. Dediğim gibi bir süre vermek doğru olmaz. Ama bu 10 metreyi bir şekilde sönümlemesi gerekiyor bölgenin. Belki bu şekilde devam etmesi biraz daha iyi jeolojik açıdan, bölge açısından. Çünkü bunu bir kere de sönümlemeye

0: çalışsa daha kötü olur. Yani arada Toroslar olmasa bizim bu tarafa devam eden çardak fayının bir uzantısı olsa, bir segmenti olsa mesela ve o aniden ona binse bütün stres ve o da tek bir harekette kırılsa aslında bu tabii bir senaryo söylüyorum ben şu anda. Bu çok daha tehlikeli olurdu bölgemiz için. Yani bu şekilde olması bence biraz daha iyi. Bu yavaş yavaş sönümlenecek. Dediğim gibi birkaç yıl daha bu devam edebilir. Zaman zaman bu tür depremler görebiliriz. Durum bundan ibaret. Ben korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Evet, Sayın Çetin, tabii merak edilen konulardan biri de şu, büyük bir depremin habercisi mi acaba bunlar?
0: Şöyle bölgede dediğim gibi çok büyük depremler 7'nin üzerinde üretebilecek deprem fay hatları bu çardak fayıyla bağlantılı fay hatları yok. Yani Saurun, Sahinbeyli var. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Tam bir netlik yok. Bu faylara pasif fay, ölü fay diyenler var. Aktif diyenler var. Böyle bir gruplaşma var şu anda. Ama çalışmalar devam ediyor. Yanılmıyorsam bu 2027 Şubat ayında netleşecek bu faylarla ilgili durumlar. Bilim insanlarımız çalışıyor. Biz de bu çerçevede devletimiz bu yaşadığımız büyük felaketten sonra büyük bir proje başlattı. Bu proje kapsamında ben de şahsen Sarız fayını, Toprakkale fayını ve Misis fayını çalışıyorum. Sahinbeyli ve Saurun fayını da çalışan hocalarımız var. Onlar hepimiz Şubat ayında raporlarımızı sunacağız ve bu faylarla ilgili durum netleşmiş olacak.
1: Evet, tabii Sayın Çetin, zaman zaman sosyal medyada ya da çeşitli platformlarda çeşitli iddialar da dolaşıyor. Baktığımızda peki bir depremin önceden olup olmayacağını bilmek mümkün mü? Bu tahminler ne kadar bilimsel?
0: Şu şekilde biraz önce bahsettiğimiz çalışmalar kapsamında bizler ne yapıyoruz? Bu fay hatları üzerinde iş makinalarıyla kazı yapıyoruz. Bu kazıların derinliği 3-4 metre, 5 metre olabiliyor. Net tam bir rakam yok. İhtiyaca göre derinlik değişebiliyor. Uzunluk da yine aynı şekilde 30-40 metre, 50 metre hatta bizim kazılardan biri 60 metre uzunluğunda oldu. Biz bu kazıların duvarlarında fayı görüyoruz. Fayın üstünde eski depremlerin izlerini buluyoruz. Bu izlerden numune alıyoruz radyokarbon yöntemiyle. Yıllarını buluyoruz. Yani hangi yıllarda bu depremler olmuş bu fay hattı üzerinde? Artı eksi 5 yıla kadar hata payı düşebiliyor aldığımız numunenin kalitesine göre. Sonra bu depremlerin arasındaki zaman dilimine biz tekrarlama aralığı diyoruz. Son depremi de bildiğimiz için o fay üzerinde o tekrarlama aralığını son depremin üzerine ekleyince gelecekte bu fay üzerinde ne zaman deprem beklemeliyiz? Bunu da yine dediğim gibi numunenin kalitesine göre artı eksi 5 yıl hata payıyla söyleyebiliyoruz. Böyle bir
1: Evet.
0: teknoloji var. Japonya'da, Amerika'da, Kaliforniya'da bu yöntemler kullanılıyor. Ülkemizde de kullanılıyor bu proje kapsamında. Yani bunu söyleyebiliyoruz. Artı eksi dediğim gibi 5 yıl bilemedin en fazla 10 yıl hata payıyla gelecekte bu fay üzerinde ne zaman deprem beklemeliyiz? Bunu söyleyebiliyoruz, öngörebiliyoruz. Devletimiz de zaten bunu yapmaya çalışıyor. Ben diyor böyle 700'e yakın fayımız var şu anda Türkiye'de resmi META'nın hazırladığı fay haritasına göre. Ben diyor bu fayların ne zaman ne yapacağını bilmek istiyorum. Dolayısıyla böyle bir proje başlattı. İşte Şubat ayında verilen raporlardan sonra bu fayların ne zaman ne yapacağını öngörebilmiş olacağız diye düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Çetin, bu kıymetli katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Teşekkür ediyorum. Ben tekrar yöre halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani bu depremler olacak. Ya yani birkaç yıl, 3 yıl, belki 5 yılı da bulabilir. Tam bir süre veremiyorum ama bunlar olacak. 5, 5,5 hadi 6'ya kadar da belki çıkabilir. Faylar çok kapasiteli faylar değil buradaki faylar ama dediğim gibi Sahinbeyli ve Savrun fayları da netleşecek Şubat ayında. Ondan sonra daha rahat, daha net konuşabileceğiz ama bu bahsettiğim stres aktarımının sönümlenmesi gerekiyor. Doğa kendini tamir etmeye çalışıyor tabiri caizse. Bir yara oluştu orada, benzetme yapmak istersek. O yaranın iyileşmesi gerekiyor. Bu da bir zaman alıyor, bir süreç tabii ki. Onu bekliyoruz. Biz bu sürede ne yapabiliriz? Binalarımızı sağlam yapacağız. Yani şimdi yönetmelikler değişti, artık beton kalitesi değişti, temel tipleri değişti. Biz üst yapımızı sağlam yaptık, yapınca görevimizi yapmış oluyoruz. Yani biz depremi engelleyemeyiz. Hiç kimse engelleyemez. Ama biz üst yapılarımızı, binalarımızı sağlam yaparak hazır halde bekleyebiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın
0: Şey
1: Sayın
0: değil, bir şey
1: Çetin.
0: değil, her zaman iyi günler, iyi yayınlar.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliğinden Profesör Doktor Sayın Hasan Çetin bizimleydi.

0: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 12.03 dakika geçiyor ve programımızda konuğumuz Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Çocuklar Güvende Mobil Ekip Birimi ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü uzmanı öğretmen Sayın Büşra Beydoğan İzin bizimle. Sayın İzin, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sayın İzin, bugün

0: Dünya Kız Çocukları Günü olarak anılıyor. Nedir Dünya Kız Çocukları Günü? Biz bugün neyin farkında olmalıyız?
1: Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye, Peru ve Kanada'nın ortak önerisi ve girişimleriyle 19 Aralık 2011 yılında 66 Taksim 115 sayılı kararla kabul edilmiştir. Bütün dünyada da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmaya başladı. Amacı ise kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılığa ve kız çocuklarının sorunlarına dikkat çekmek. Bu konuda farkındalığın arttırılması, kız çocuklarının yaşama hakkı, eğitim hakkı, yasal hakları, kadına yönelik şiddet ve küçük yaşta zorla evlendirilmeme konularında kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla bugün ilan edilmiştir. Temel amaca baktığımızda kız çocukların insan haklarından tam ve etkili şekilde yararlanmasını sağlamak, onların sosyal durumlarını ve temel haklarını güçlendirmektir. Odaklanan temel sorunlarını özetleyecek olursak, dünyada milyonlarca kız çocuğunun eğitime erişimde de yaşadığı dezavantajlar var. Okula gidememe sorunları var. Bu sorunların çözülmesi amaçlı. Çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilmelerin önlenmesi amaçlı. Her türlü ayrımcılıktan kız çocuklarımızın korunması amaçlı. Kız çocuklarının her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete, ihmale ve istismara maruz kalmasının engellenmesi amaçlı. Yani genel anlamda kız çocuklarımızın her türlü temel hakları yaşayabilmesi amaçlı bugün ilan edilmiştir.
0: Evet, peki baktığımızda bugün kapsamında neler yapılıyor, neler yapılacak?
1: Biz Aile Bakanlığı olarak Mersin'de 2012 yılından bu yana kutlama etkinlikleri yapıyoruz. Hem farkındalık oluşturmak amaçlı hem de kız çocuklarımızın bugün de eğlenebilmeleri amaçlı. Bu yılda 2026 yılı olarak yine koruma bakım altındaki çocuklarımızla etkinlikler düzenledik. Onlarla çuval yarışı, yumurta taşıma, sonrasında halat çekme oyunu gibi etkinlikler düzenledik. Ebru sanatı yaptık ve kızlarımız çok eğlendiler. Yine 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili etkinlikler planladık. Kızlarımızın yapmış olduğu etkinlikleri, el sanatları etkinliklerini o 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde de sergileme fırsatı oluşturmaya çalışıyoruz. Çeşitli etkinlik planlamalarımız yapılıyor. Her yıl dediğim gibi 11 Ekim günü ülkemizde, dünyada, ülkemizde ve şehrimizde, Mersin'de de kutlanmaktadır.
0: Evet, tabii belirttiğiniz kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı sorunlara baktığımızda eğitimden uzak kalma, erken yaşta evlilik, ayrımcılık ve şiddet gibi başlıklar karşımıza çıkabiliyor. Peki bu sorunların temelinde hangi nedenler yatıyor? Baktığımızda bu noktada ne gibi çalışmalar söz konusu?
1: Temelde tabii ki de hani ilk başta aileden bence başlamamız gerekiyor. Ailelerin kız çocuklarına bakış açılarının biraz daha düzeltilmesi amaçlı zaten bugün ilan edildi. Toplum olarak hepimizin ilk başta kendi evimizde başlamamız lazım. Evimizdeki, çevremizdeki, okulumuzdaki kız çocuklarına hepsine sıkıca sahip çıkmamız gerekiyor, sarılmamız gerekiyor. Onlarla ilgili en küçük hani çekirdekten başlarsak bu kız çocuklarımız da ileride anne olacağı için anne adayları oldukları için temelden toplumu düzeltmemiz gerekiyor.
0: Evet, peki bu noktada ne gibi çalışmalar söz konusu? Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak neler yapıyorsunuz bu alanda?
1: Kız çocuklarımızla etkinlikler düzenliyoruz. Kız çocuklarımızı 11 Ekim gününde olsun ve diğer günlerde olsun mümkün olduğunca içimizde çocuk hakları koordinatörlüğü olarak kurumumuza da davet ederek etkinlikler düzenliyoruz. Okullara geziler düzenliyoruz. Okullarda kız çocuklarımız olsun, tüm çocuklarımız da olsun dışarıda etkinlikler yapıyoruz. El sanatlarının gelişmesi amaçlı kız çocuklarımızın sadece el sanatları değil, sahalarda da mesela bazı çocuklarımızın spora ilgisi oluyor. Farklı yönden, el sanatları yönünden ilgisi olan oluyor. Her yönden, her alandan ilgileri olan çocuklarımız oluyor. Çocuğun ilgisine yönelik kurslar planlıyoruz. Onları okullarıyla görüşerek kurslara yönlendiriyoruz. Aynı şekilde Bizler de etkinlik ortamı oluşturuyoruz. Kızlarımızla sevdikleri etkinlikleri planlayıp uyguluyoruz. Bu şekilde etkinlikler yapıyoruz. Aileleriyle görüşüyoruz. Dezavantajlı çocukların ulaşamadığı yerlere kendimiz geziler düzenliyoruz. Onlarla birlikte etkinlikler planlayıp o ulaşamadıkları, gidemedikleri yerlere biz birlikte gidiyoruz onlarla. Bu şekilde.
0: Evet, Sayın İzin, peki çocukların maruz kalabileceği ihmal, istismar ya da şiddet durumlarında yetişkinler nasıl hareket etmeli ve böyle bir durumda böyle bir durumdan şüphe duyulduğunda ya da ona tanık olunduğunda hangi kurumlara nasıl başvurulabilir?
1: Öncelikle okullarda rehber öğretmenleri var. Eğer ki kızlarımız böyle bir durumda, böyle bir şeye maruz kaldılarsa ailelerinde veyahut da etrafta kimseye söyleyemedilerse rehber öğretmenlerine başvurabilirler. Acil arama hatlarımız 112'yi arayabilirler. Aynı şekilde yani güvendikleri bir yetişkine hani bu konuyu anlatıp yine okuldan veyahut da işte en basit yani en güvendiği annelerinden yardım isteyebilirler. Bu konuda işte yine dediğim gibi 112 aranabilir ve böyle bir duruma maruz kalındığında hemen müdahale edilmeli bu şekilde.
0: Evet, peki Sayın İzin, Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Çocuklar Güvende Mobil Ekip Biriminin çalışmaları hakkında da bilgi verebilir misiniz? Bu ekipler çocukların korunması, desteklenmesi sürecinde nasıl bir rol üstleniyor?
1: Mobil ekip olarak 10 adet mobil ekip birimimiz bulunmakta Mersin'de. Koordinatör mobil ekibimiz ve 9 adet ilçe mobil ekibimiz. Mobil ekip olarak sahalarda haftanın 5 günü çalışıyoruz 8-5 olarak. Aynı zamanda ihbar yönelik de çalışmalarımız oluyor. Sahada karşılaştığımız çocuklarımızla öncelikle sahada rehberlik yapıyoruz ve sonrasında güvenli bir şekilde çocuklarımızı ailelerine ulaştırıyoruz. Şu an 96 çocuğa, Ocak ayından bu yana 96 çocuğa bu şekilde rehberlik yaptık. Çocuklarımıza rehberlik yaptıktan sonra ailelere rehberlik yapıyoruz. Sonrasında Sosyal Hizmet Merkezimize, Aile Bakanlığı olarak Sosyal Hizmet Merkezlerine yönlendirilerek Sosyal Hizmet Merkezi'nde de çocuklarımıza ihtiyaçları doğrultusunda tedbir alınması için çalışmalar yürütülüyor. O şekilde çalışmalarımız devam etmektedir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın İzin, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
1: Şöyle bir şey diyeceğim. Kız çocuklarımız için kızlarımızın sesine ses olalım. Önlerindeki engelleri kaldırmak bizimle mümkün ve en önemlisi çekirdekten ailede mümkün. Mühendis olmak isteyen, sahada top koşturmak ya da uzayı keşfetmek isteyen her bir kız çocuğuna sen yapabilirsin demeliyiz. Bizim bu dünyaya olan borcumuz budur. Bugün evinizdeki, çevrenizdeki, okulunuzdaki kız çocuklarına sıkıca sarılın. Onlara ne kadar değerli olduklarını, potansiyellerine sınır tanımadığını bir kez daha hatırlatalım. Unutmayalım ki güçlü kızlar yarının güçlü kadınları ve güçlü toplumları demektir. Türkiye voleybol milli takımımız biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl şampiyon oldular. Yani bir kıza fırsat verildiğinde böyle başarıları imza atabilme imkanını biz oluşturuyoruz yine. Voleybol milli takımımızı da buradan tebrik ediyorum. Aynı zamanda kendi ayakları üzerinde özgürce duran, eğitim ve zekasıyla var olan tüm kız çocuklarımızın gününü kutluyorum. Benim de bir kızım var. Benim kızımın da 11 Ekim Kız Çocukları gününü ve tüm kızlarımızın da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları gününü kutlayarak sözümü noktalıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Sağ olun, ben de iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.
0: Sayın dinleyenler, saatler 12:13'ü gösteriyor. Programımızda konuğumuz Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Çocuklar Güvende Mobil Ekip Birimi ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü Uzmanı Öğretmen Sayın Büşra Beydoğan izin bizimleydi.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, saatler 12.31'i gösteriyor. Programımızda konuğumuz Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Doktor Sayın Yunus Emre Yıldırım bizimle. Sayın Yıldırım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Fatih Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Sayın Yıldırım, 18 Ekim tarihinde Merkez Park'ta 2. Bağımsız Aile Festivali'ni düzenleyeceksiniz. Nedir Bağımsız Aile Festivali, bu festival nasıl ortaya çıktı, neler olacak bu yıl?
2: Evet, teşekkür ediyoruz öncelikle bu vakti bize ayırdığınız için. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nce geçtiğimiz sene ilkini düzenlediğimiz, bu sene ikincisini düzenleyeceğimiz Yeşilay 2. Bağımsız Aile Festivali, Bağımsız Aile Festivali'ni bu sene yine aynı noktada Adana Merkez Park'ta düzenleyeceğiz. Bu sene tabii geçen sene de 65 bin kişinin teveccühü bizi daha çok festivale odaklanmaya ve daha çok çalışmaya teşvik etti. Bu sene birbirinden güzel etkinliklerimiz var. Biz burada amaçladığımız ne Sayın Kalem? Aslında kamunun gücünü, sosyal devlet anlayışını vatandaşımıza hissettirmek, göstermek, yaşatmak istiyoruz. İşin özü bu. Yani onlara şu imajı oluşturmak istiyoruz. Bağımlı olmadan da yaşamak mümkün, bağımsız yaşamak mümkün, bağımsız bir aile olabilmek mümkün diyerek onların boşluklarını doldurma gayreti içindeyiz. Bunu da tabii tek başımıza değil, tüm kamunun kurum kuruluşlarıyla yapıyoruz. Kimler neler yapacak isterseniz biraz ondan bahsedeyim müsaadeniz olursa.
1: Lütfen neler olacak bu yıl, detayları sizden dinleyelim lütfen.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adana Büyükşehir Belediye'miz paydaşlığında gerçekleştireceğiz. Yine iki tane Adana'mızda üniversitemiz var biliyorsunuz. Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Üniversitelerimiz hem Kaan teknolojilerini hem uzay merleriyle bilim durağında faaliyet olacak. Bu kısaca tabii festivalin duraklarından da hızlıca bahsetmem gerekirse, festival 4 ana durak üzerinde şekil alacak. Ailelerimiz bu 4 ana durağa gelip her birinden en az bir faaliyet yaparak, çocuklarıyla beraber bir faaliyet yaparak başarılı ilan edeceğiz ve en son 4 durağı tamamlayan aileye başarı sertifikası vereceğiz. Peki bu duraklar ne? Sağlık durağı, spor durağı, kültür sanat durağı ve bilim durağı. Bunlardan bilim durağında Alparslan Türkeş'in ve Çukurova Üniversitesi'nin yer aldığını söyleyebilirim. Adana İl Emniyet yine bilim durağı ve kültür sanat durağında yer alacak. Adana İl Jandarma Komutanlığı trafik eğitim tırıyla kültür sanat durağında, bilim duraklarında da hem çelik kanatlar helikopteri T-70 Skorsky helikopteri yine alanda hazır olacak. Vatandaşımızla buluşacak. Hatta eğer ayarlayabilirlerse havada bir gösteri de planlar dahilinde. Milli eğitimimiz hem kültür sanat hem bilim durağında yer alacak. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Hizmetler, Gençlik Spor, Müftülük yine hem kültür sanat hem spor sağlık duraklarında yer alacak. Bu seneye özgü Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuz, sağ olsun Başkanımız Abdülhadi Turus Bey burada çok güzel bir destek sağladı. Geleneksel spor oyunları tırını Adana'ya gönderdi. Önümüzdeki 3 gün içerisinde Adana'ya gelecek ve hafta sonunda çok güzel bir hazırlık yapacaklar. 12 çadırla geleneğimizi yaşatan oyunları orada halkımızla buluşturacak. Kültür Turizm Gezici Kütüphanesi ile Adana AFAD Müdürlüğümüz çok güzel inovatif bir etkinlik planlıyor. Deprem simülasyon evi yapmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda hani bildiğiniz üzere bu itfaiyelerin ve arama kurtarmacıların kesme ayırma dedikleri bir cihaz var. Bu cihazla yani arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan cihazın kullanılabilirliğini ve hissiyat demiştik ya, çocuklara ve ailelere hissettirebilmek adına Jenga tahta oyununu bu cihazla oynatacaklar. Hem cihazın kullanımını öğretecekler hem de arama kurtarma bilinci oluşturacaklar. Orman Bölge Müdürlüğümüz yangına müdahaleyi nasıl yaptıklarını arazözlerimizle anlatacak. Milli Savunma Bakanlığı kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri unsurlarımızla alanda hazır bulunacak. 6. kolordu ve 10. anajet üstü alanda tamı tamına 19 unsuruyla hazır bulunacak. Bunlara neyi örnek verebiliriz? Vuran timi, komando takımı, Hızır, Harp, Kobra 2 araçlarını örnek verebiliriz. Yine Seyhan Belediyesi paydaşımız, Adana Ticaret Borsası paydaşımız, TÜBİTAK, periskop, gyroskop, kaleidoskopla alanda farkındalık oluşturacak bilim durağında. Türk Hava Kurumu planör maketi yaptıracak gelen ailelere. Tabii burada festivalimizin paydaşları var. Sunar Yatırım, Morven, Birka, Koçoğlu diye. Türk Kızılay'ımız afetiyle, kan tırıyla, etkinlik tırıyla ve içecek standıyla alanda hazır olunacak. Adana Büyük Aile Platformumuz yine aile etkinliklerimizde yer alacak. Adana Rehberlik Rehabilitasyon Açık İnfaz Kurumumuz alanda yer alacak. Lojistik konusunda destek sağlayacak. Mesela Adana Denetim Servis İl Müdürlüğü Peluş Oyuncak Atölyesi yapacak. Otizmle Barış Derneği Taş Boyama Atölyesi yapacak. İHH Arama Kurtarma yapacak. T3 Vakfı Dene Yap Atölyesi yapacak. TÜGVA 3 boyutlu yazıcı kalemiyle orada çeşitli desenler yapacak. Yani aklınıza gelebilecek bin bir çeşit faaliyetler ve atölyeler alanda hazır bulunacak. Bunun yanında sağlık durağında mobil sigara bırakma polikliniğimiz olacak. Aile sosyal hizmetin bir tırı olacak, sosyal hizmet tırı ve planetaryum yapacaklar orada. Jandarmanın araç şiddet tırı, emniyet kemeri simülasyon tırı, satış tırı, trafik eğitim tırı yine alanda hazır olacak. Peki Yeşilay olarak bizler neler yapacağız? Siz sormadan ben anlatayım. Yeşilay'ımızın geçen sene olduğu gibi bu senede 20'nin üzerinde faaliyeti olacak. Cam boncuk, mum dolumu, saksı çiçek ekimi, kaligrafi, ebru atölyelerinin yanında masa oyunları, mum boyama, maske boyama, çanta boyama, origami, kutu oyunları olacak. Alkol ve madde simülasyon gözlüğü ve reaksiyon cihazı alanda hazır olacak. Tohum topu atölyesi olacak, rozet basma atölyesi olacak, atıktan dokuma atölyesi olacak. Yine fen bilimleri deneyiyle bilim durağında yer alacak. Münhani atölyesi, hat ve hattat sanatlarını buluşturacak. Kozalak boyama olacak. Yeşilay kolluğu, Yeşilay bayrağı yapacak aileler. Yine bireysel teleskop gözlem etkinlikleri olacak. Sahne etkinlikleri olacak. Roket şovu, şişelerden roket gibi. Yine Yeşilay'ın kitap ayracı atölyesi olacak. Ahşap baskı atölyesi olacak. Tülketenlere makrome anahtarlık olacak. Ve en çarpıcı olacağını düşündüğümüz yapay zeka aynası getireceğiz.

0: Festival'e. İkinci Yeşilay Bağımsız Aile Festivali'nde yapay zeka aynasıyla çocuklarımız ve aileleri bir aynaya bakacak. Bu aynada yıllar sonra eğer herhangi bir zararlı alışkanlıkla devam ederlerse yüzünün alacağı hali görmüş olacaklar. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra işte farz-ı misal sigara kullanan biri iddiasına göre işte dudaklarında kurumalar, göz altında morluklar gibi böyle şeyler yaşanacak. Bavul uygulaması, terazi uygulamasıyla çocuklarımıza ve ailelerimize Yeşilay farkındalığı ve bilinçlendirme atölyeleri yapılacak. Karaoke, Yeşilay Adana'nın Adana Yedamı yine birbirinden güzel taş tozundan ürün yapımı ve boyama atölyesi yapacak. Yine ekran süresiyle ilişkili atölyeler yapılacak. Umut Duvarı, Seyhan Yedamımız Umut Duvarı atölyesi yapacak. Yeşilcan kostümümüz, astronot kostümlerimiz, Yeti, Yeşilcan'ın Yeşilay'ın Yeti'si, Yeti kostümü alanda hazır olacak. Yeşilay Market, YSL'ye Club, bizim Yeşilay'a ait ürünler yine alanda satışa da ve bağışa da sunulacak. Yeşilay'ımızın bağış kiosku alanda olacak. Okçuluk, PD test denilen bisiklet testi. Mesela bisikletle olduğunuz yerde pedallayarak Yeşilay'la pedallıyorum, iyilikle düzeltiyorum. İyilikle pedallıyorum, Yeşilay'a bağışlıyorum etkinliği yapılacak. Atlarımız, atlı polislerimiz, Yunus polislerimiz olacak, 360 kameramız olacak. Kelimenin tam manasıyla dolu dolu ve festivalin ruhunu hissedeceğiniz ve aynı zamanda bir değil bin bir şey öğrenebileceğiniz, aile olma bilincini yeniden hissedebileceğiniz bu festivalimiz haftaya pazar 18 Ekim'de Adana Merkez Park'ta Adanalılarla ve çevre illerin tamamının misafir olacağı vaziyette bekliyor olacağız. Sizlerin katkı ve katılımlarıyla inşallah 200 binin üzerinde misafir ağırlamayı planlıyoruz.
1: Evet, umarız. Sayın Yıldırım, tabii Yeşilay bu faaliyetleri ve tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yapıyor. Yeşilay'ın evet. Gönüllüsü, üyesi olmak isteyen biri hangi şartları taşımalı, nereye, nasıl başvurabilir?
0: Tabii Yeşilay'ımızın internet sitesinden Yeşilay Gönüllüsü Ol yazınca direkt çıkan

0: festival gruplarımıza muhakkak dahil olsunlar. Festival gönüllüsü olmak, Yeşilay gönüllüsü olmak bir ayrıcalıktır diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz tekrar bu kıymetli katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Doktor Sayın Yunus Emre Yıldırım konuğumuzdu.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
2: TRT Çukurova Radyosu. Sevgili dinleyenler, saatler 12.51'i gösteriyor ve programımız Kaçsam Gitsem'le devam ediyor. Elif Buse Doğan'ı dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimleri işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde soykırımcı İsrail'e karşı gösteriler düzenlendi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedeflerinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi Erdoğan. Tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti.
2: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.

0: Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Türk Dünyası'ndan gençlerin bir araya gelmesinin ve kaynaşmasının önemini vurguladı. Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Neşe Emin Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı bir mesajla kutladı. Bir kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır dedi. Emin Erdoğan, kız çocuklarına kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diledi. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Önce fonlarda kimlerin ne kadar katılma payı bulunduğu tespit edilecek. İkinci adımda mümkün olan en yüksek ekonomik değer elde edilerek fon varlıkları nakde çevrilecek. SPK gerekli koşullarda borsa dışında satışa da onay verebilecek. Yatırımcının net yatırım tutarı hesaplanacak. Hesaplamayı Merkezi Kayıt Kuruluşu enflasyon oranını baz alarak yapacak. Fondaki para yeterli olmazsa SPK en düşük net yatırım tutarına sahip yatırımcılardan da başlayarak ödeme yapılmasına karar verebilecek. Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıkların geri kazanılması içinse süreç yürütülecek. Geri kazanılan tutarlar ilgili fonların hesaplarında toplanacak. Tasfiye tamamlanmışsa tutarlar yatırımcılara ödeme yapılması için yatırımcı tazmin merkezine aktarılacak. Daha önce yapılan ara ödemeler düşülerek nihai haklar hesaplanacak. Teklifin birkaç hafta içinde kanunlaşması bekleniyor. Kanun 17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonları kapsayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek dedi. Bakan Çiftçi Konya'da konuştu.
2: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu getirildi. Engelli ve 65 yaş üstü ise uygulamadan muaf tutuldu. Elektronik tebligat sistemindeki kapsam, başvuru süreleri, istisnaları ve uygulama usullerinde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayınlandı. Zorunluluk kapsamında olup henüz sisteme dahil olmayanlar için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak belirlendi. Yeni işe başlayanlar içinse 15 gün süre verildi. Temmuz 2026'dan önce sisteme dahil olanlarsa yeni bir başvuru yapmadan mevcut bilgilerini kullanmaya devam edecek. İşini kapatan gerçek kişilerin sistemden otomatik çıkışı sağlanmayacak. Başka bir zorunlulukları yoksa kapanışı izleyen 5. takvim yılının sonundan itibaren başvuru yaparak sistemden çıkabilecekler. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teklife ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı.
3: Belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Yani şöyle, onun yaşını verifiye edeceğiz ki o şu anda yasak zaten 18 altına, evet, sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeteryada, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek, onları da düzeltiyoruz. Görünür olmasından çıkartıyoruz. Sigaranın görünürlüğünü azaltacak. Aynı zamanda cezai müeddileri daha net ortaya koyacak. Hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz. Çok daha hazırlık içindeyiz.
4: Evet,
3: i̇şte şu anda herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
1: Bakan Memişoğlu TRT Haber özel yayınında ilaç raporlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Raporlu hastaların ilaçlarını yeniden doktora gitmeden alabilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bakan Memişoğlu, merakla beklenen sağlık personeli alımına ilişkin duyurununsa birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Sağlık yatırımlarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, İzmir'e 2. Şehir Hastanesi'nin planlandığını söyledi. Türkiye genelinde de şehir hastanesi inşaatlarının devam ettiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz. Yeter ki bu sorunu aşalım ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Olağan kurultay hazırlıklarını sürdüğü CHP'de yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alacak. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibariyle başlayacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar ekranın doğru yükseklikte kullanılmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yaş ilerledikçe hareketli hayat tarzını benimsemek daha da önem kazanıyor. Düzenli yürüyüş kemik mineral yoğunluğunu artırıyor, kemik erimesi ve kırık riskini azaltıyor, ruh ve beden sağlığına iyi geliyor. Uzmanlar sağlık durumu uygun olanlara her gün en az 30 dakika yürüyüş öneriyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Dünyanın birçok ülkesinde de soykırımcı İsrail karşıtları sokağa indi. İsrail'e yaptırım çağrısı yapan göstericiler Filistin topraklarında süren katliama dikkat çekti. İngiltere, İrlanda, Yunanistan, İtalya, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Şili'de göstericiler soykırımcı İsrail'i kınadı ve Filistin'e destek sloganları attı. İklim krizi dünyanın farklı bölgelerinde yaşamı ve geçim kaynaklarını etkiliyor. Panama'da El Niño'nun etkisiyle ısınan Büyük Okyanus, balık türlerinin daha derin ve serin sulara göç etmesine yol açtı. Deniz suyu sıcaklığındaki değişim, balıkçılıkla geçinen toplulukları da ekonomik olarak zorluyor. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetimine çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a

0: ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Arap koalisyonu savaş suçu olarak nitelendirdikleri saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres saldırıyı kınadı. Sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir dedi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen ordusu son 24 saatte çeşitli vilayetlerde Husilere yönelik 1900 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde soykırımcı İsrail'e karşı gösteriler düzenlendi. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rize Spor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. 13.30'da Tümosan Konya Spor, İstanbul Başakşehir, 16'da Gaziantep Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve saat 20'de Eyüp Spor Göztepe maçları TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç vardı. Sonuçları aktaralım. Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrol Spor 1, Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 2, İstanbul Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 1. 1. Lig'de spor severleri bugün 2 maç bekliyor. 16'da Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Muğla Spor Kulübü, 19'da Bursa Spor Mardin 1969 Spor. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'si öncesi sıralama turları yapıldı. İspanyol pilot Ralf Hernandez kariyerinin ilk pol pozisyonunu elde etti. Toprak Lazgatlıoğlu ise sprint yarışında da 19. sırada yer aldı. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pol pozisyonu Max Verstappen'in Red Bull Racing Hollandalı pilotu F1 kariyerinde 50. kez pol pozisyonunu elde etti.
1: Hava durumu.
0: Güneşli ve sıcak günler yerine yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yağışlı sistem geri geliyor. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara, Bolu, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Burdur 26, İstanbul, Samsun ve Muğla 25, İzmir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır 28, Çanakkale ve Siirt 27, Adana 33, Antalya ve Hatay 30, Zonguldak, Trabzon ve Rize 24, Erzurum, Van ve Kars 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bugün hem gezmek hem dinlenmek istiyorum. İşte böyle bir ruh haline sahip olduğum zamanlarda gittiğim çok özel ve eşsiz bir çarşının önündeyim. Burası neresi mi? Kapalı çarşı tabii ki. Toplam 22 kapısı olan bu yapıya adını Nuri Osmaniye Camii'nden alan Nuri Osmaniye Kapısı'ndan giriyorum. Kapalı çarşı Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında bulunuyor. Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri. Benim için bir masalın içinde olmak gibi kapalı çarşıda gezmek. Her seferinde heyecanlanıyorum ve adımımı attım bile. Karşıma çıkan ilk cadde Kalpakçılar Caddesi. Aynı zamanda ana cadde sayılıyor. Bu ana caddenin sağında tam 65 sokak bulunuyor. Kalpakçılar Caddesi'nin sonuna kadar giderseniz Beyazıt Kapısı'na varıyorsunuz. Beyazıt Kapısı'na yaklaştıkça dükkanların sayısı 200'ü buluyor. Sadece bu cadde için bir gün ayırmam gerekiyor. Hadi seyyare. Size Kapalı Çarşı'nın tarihinden de bahsetmek istiyorum. Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet 15. yüzyılda ilk olarak Cevahir Bedesteni olarak bilinen bedesteni inşa ettiriyor. Cevahir, değerli taşların satıldığı bir bedesten. Ardından sandal bedesteni yapılmış. Burası da bir yolu pamuk, bir yolu ipekten dokunan ve sandal adı verilen kumaşların satıldığı yer. Bu iki bedestenin çevresinde gelişen, zamanla genişleyip Haliç'e kadar uzanan bazı bölümlerin üstü kapatılmış. O yıllarda kapalı çarşıya Çarşı-ı Kebir deniyor. Büyük çarşı Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettiriliyor. Kapalı çarşının boyutları hakkında bilgi sahibi olmak istersek bazı rakamları vermek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kapalı çarşı 30 hektarlık bir alana yayılıyor. 19. yüzyılda 18 kapısı, 73 sokağı, 2 bedesteni, 497 dolabı, 22 hanesi, 3499 dükkanı, 2195 hücre ve odası, bir çifte hamamı, bir mahkemesi, 22 hazinesi, bir camisi, 16 çeşmesi, 9 kuyusu, 8 tulumbası, 2 şadırvanı, bir türbesi, 2 mektebi ve 24 hanı varmış. Geçmişte her sokağında belirli bir mesleğin yer aldığı, el işi imalatların, denetimlerinin sıkı olduğu, ticari ahlak ve törelere çok özen gösterilen bir yer kapalı çarşı. Her sokakta ürünün ustaları ve ürünleri var. Kazazlar, kavaflar, terlikçiler, akikçiler, yazmacılar, yorgancılar, fesçiler sokağı. Şimdilerde bu sokak isimleri geçmişe rehberlik ediyor. Kapalı çarşı kendi başına bir alem, bir şehir. Daima renkli ve hareketli. İşte bizim kültürümüz, geçmişimiz ve geleceğe aktaracaklarımız. Hepsi burada. Yüzyıllara şahitlik etmiş bu mekanda ne hayatlar, ne hikayeler yaşanmıştır kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Sayın dinleyiciler, burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şimdi TÜMOSAN Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.

0: yanında Sütaş Ayran. İstekçeyi hissedeceksin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Auto Expertise. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve toyota.com.tr'de.
2: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
7: Bellona, Bellona.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Değerli dinleyiciler, mutlu günler diliyoruz. TRT radyolarında bugün Trendyol Süper Lig'de heyecanlı bir müsabakaya tanıklık edeceğiz hep birlikte. Birazdan başlayacak mücadelede TÜMOSAN Konyaspor'la İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün karşılaşmasına hep birlikte radyolarımız vasıtasıyla tanıklık edeceğiz. Mikrofon başında ben Alkın Tolga. Bu müsabakanın anlatımında TRT radyoları vasıtasıyla radyolarınıza, evinize, arabanıza, iş yerinize konuk olacağız değerli dinleyenlerimiz. Evet, Konya'da güneşli güzel bir günde az sonra artık müsabakanın başlaması için bütün koşullar hazırlanmış olacak değerli dinleyenlerimiz. Para atışının ardından saha seçimi ve kaptanlar şu an saha seçimi için hakemin yanında değerli dinleyenlerimiz. Kadrolardan bahsedelim. Bugün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'un ilk 11'inde kalede Bahadır Güngördü, savunma hattında Uğurcan Yazılı, Ryan Bania, kaptan Adil Demirbağ, Arthur Masuaku. Onların ilerisinde Melih İbrahimoğlu, Marko Yevtoviç, Raymond Todt, Deniz Türüç, Diogo Gonzalez ve ileride Jackson Muleka. Onu izleyeceğiz değerli seyirciler. 4-2-3-1 dizilişiyle bugün sahada kendisine yer bulacak TÜMOSAN Konyaspor takımı. Teknik direktör İlhan Palut'un çalıştırdığı TÜMOSAN Konyaspor bu yıl Trendyol Süper Lig'e pek de istediği gibi bir başlangıç yapamadı açıkçası. Geçen sezon ligi orta sıralarda tamamladıktan sonra bu yıl küme düşme hattının sadece bir sıra üzerinde yer alıyor. 15. sırada ilk 6 maçta elde ettiği 4 puanla değerli seyircilerimiz. Evet, bugün deplasmanda mücadele edecek olan TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu Nuri Şahin'in çalıştırdığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde kalede Muhammed Şengezer, savunma hattında Emin Bayram, Hüseyin Uba, Mihal Karbovnik, Saba Karabaşbili ve onların önünde Olivier Kemen, ki Kemen bugün

kaptanlık pazubendini takan isim. Değerli seyirciler, Başakşehir Futbol Kulübü'nde Umut Güneş, Andreas Skov Olsen, Ivan Brnić, Eldor Shomurodov ve ileri uçta Bertu Yıldırım. Değerli seyirciler, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün bugün sahada yer alacak ilk 11'i. Evet, müsabakanın hakemi artık düdüğünü çalacak. Batuhan Kolak yönetiyor. Yardımcı hakemler Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı. Dördüncü hakem Hakan Ülker, VAR'da Ali Şansalan ve AVAR'da Eren Özyemişçioğlu. Ve mücadele başlıyor. İlk düdük çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Maça başlayan taraf İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü oluyor değerli seyirciler. Konya Spor'un yarı sahasından şimdi tekrar Başakşehir'in yarı sahasına doğru gelen bir top ve kalede Muhammed Şengezer rahatlıkla kontrolü sağlıyor. Hüseyin Uba'ya kısa bir pas verdi. Kendi yarı sahasında top çeviriyor. Shomurodov'a doğru başarılı olmadı. Şimdi tekrar kaleci Muhammed Şengezer bu sefer hücum yönüne göre sağ kanattan bir atak girişiminde, ancak yarı saha çizgisinde yoğun bir mücadele ve Umut Güneş topu kafayla uzaklaştırmayı başaran isim. Top bu sefer Tümosan Konyaspor'da, onların yarı sahasında bir Başakşehir presini gördük. Bahadır Güngördü kontrolü sağladı değerli seyirciler. Ancak yerde kalan bir isim var. Bahadır'ın ileri doğru gönderdiği uzun topun ardından topu Bahadır'a teslim eden Ryan Bania ve onun ardından yerde kalmıştı Başakşehirli Bertu Yıldırım. Onun bir müdahalesi. Yerde kalan isim değerli seyirciler. Evet, başına doğru bir müdahale olduğunu söyleyelim sevgili izleyenlerimiz. Jackson Muleka yerde kalmıştı. Şimdi Başakşehir'in kendi yarı sahasındaki taç atışıyla oyun bir kez daha başladı. Muhammed Şengezer, top ona döndü. Önünde pres halinde olan iki Konyasporlu oyuncunun ötesine topu başarılı bir şekilde aşırttı. Şimdi bir atak Sabah Karabaşvili'den sol kanatta, top dışarı gidiyor. Taç atışını hızlı bir şekilde Ivan Brnić'le kullandı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü yine yarı saha çizgisi dolaylarında bir mücadele izledik. Umut Güneş. Umut Güneş'ten kısa bir pas Kemen ve sağ tarafa doğru sağ kanada uzun bir top gönderdi. İki kanat arasında yüksek mesafeden hızlı bir top gönderimi izledik Kemen tarafından, ancak top doğrudan taca gidiyor. Şimdi ceza sahasına yakın bir bölgede taç atışını kullanmış oldu Tümosan Konyaspor ve oyun tekrar başladı değerli seyirciler. Yarı saha bölgesinde ikili mücadele. Top tekrar Hüseyin Uba vasıtasıyla Başakşehir'de kalıyor. Şimdi sol kanada doğru, ceza sahasına doğru açılan isim. Başakşehir'in atağını görüyoruz. İçeri doğru bir top. Ancak savunma başarılı bir şekilde uzaklaştırıyor. Ryan Bania topu uzaklaştıran isim oldu. Teknik direktör İlhan Palut oyuncularını uyarıyor. Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanattan bir atak daha izleyeceğiz şimdi. İkili bir mücadele. Eldor Shomurodov orada topu kontrol etmeye çalışan isimdi, ancak top dışarıda. Bir taç atışı bu sefer Tümosan Konyaspor'un lehine olacak. Değerli dinleyiciler, Uğurcan Yazılı kullandı. Kısa mesafede peş peşe hızlı paslaşmalar. Şimdi kendi yarı sahasından çıkma hedefindeydi Tümosan Konyaspor, ancak başarılı olmadı. Karabaşvili topu elde eden isim ve kalecisine dönüyor Muhammed. Şimdi bir kez daha oyunu başlatacak Hüseyin Uba. Tekrar sol kanada Umut Güneş. Umut Güneş'ten ileri giden top tekrar yarı sahada. Tümosan Konyasporlu futbolcuların müdahalesiyle topu kazanmışlardı. Ancak Başakşehir'in presi sürüyor. Hakem Batuhan Kolak faul düdüğünü çaldı değerli dinleyiciler. Çalınan faul düdüğü neticesinde, evet, yerde kalan isim Umut Güneş olmuştu. Umut Güneş'e yapılan müdahalenin faul olduğuna karar verdi Batuhan Kolak. Top bir kez daha Umut Güneş'te. Oyun hareketlendikten sonra ileri doğru uzun bir pas. Ancak
Bahadır Gündoğdu. Gün gördü, düzeltiyorum. Kontrolü sağladı. Savunma hattında Ryan Bania tekrar Bahadır'la paslaştı. Şimdi Tümosan Konyaspor'un hücum yönüne göre sol kanattan bir atak girişimi olamadı. Başakşehirli futbolcuların müdahalesi, Bertu Yıldırım bu noktada ileri uçta yaptığı presle topun taca gitmesine vesile olan isim oldu. Arthur Masuaku taç atışını kullandı değerli dinleyiciler. Dakikalarımız 5'i gösteriyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 5. dakikanın artık sonlarına yaklaşırken şu ana kadar her iki yarı sahadan da çıkmakta biraz güçlük çeken iki takımın mücadelesine tanıklık ettik. Şimdi taç atışını Tümosan Konyaspor kullanacak. Deniz Türüç topu eline aldı ancak hakem Batuhan Kolak onun taç atışını kullanmasına izin vermedi. Değerli dinleyiciler, biraz hızlı bir şekilde taç atışını kullanmak istemişti. Uğurcan Yazlılı bu esnada topu eline alan isim oldu ve o oyunu başlattı. Tekrar savunma hattına, kendi yarı sahasına döndü Tümosan Konyaspor. Kaleci Bahadır Güngördü. Top onda. Ryan Bania sağ kanattan ileri doğru bir pas. Ancak tekrar o top geri dönüyor. Bahadır, Ryan Bania ve ileri tarafta Melih İbrahimoğlu arasında peş peşe paslar izlemiştik. Bu sefer sol kanada doğru açılan bir top. Şimdi soldan Arthur Masuaku'nun bir pas denemesi vardı. Rakip yarı sahaya doğru. Ancak top kontrol altında. Mihal Karbovnik, değerli dinleyiciler, 33 numaralı formasıyla kontrolü sağlayan isim oldu. Muhammed Şengezer oyunu başlattıktan sonra Ivan Brnić ve tehlikeli bir geri pas. Ancak Muhammed Şengezer topu kontrol altında tutuyor ve uzaklaştırıyor. Konyaspor yarı sahasına doğru uzun bir top göndermişti ve o top taca çıkıyor. Bu esnada hakem Batuhan Kolak'ın oyunculara yönelik bir uyarısı da vardı. Az önce Ivan Brnić'in tehlikeli bir geri pasını izlemiştik. Bu geri pası uzaklaştırmakta güçlük yaşamadı. Kaleci Muhammed Şengezer ve Karbovnik ile Deniz Türüç arasında, iki rakip oyuncu arasında ufak çapta da olsa bir tartışma anı yaşanmıştı. Konya'da mücadelenin 7. dakikası içerisinde değerli dinleyicilerimiz, Konyaspor'un yarı sahasına doğru şimdi hızlı bir şekilde çıkma arayışında olan İstanbul Başakşehir ne yazık ki bu arayışını başarıyla tamamlayamadı. Ancak bu esnada kaptan Adil Demirbağ yerde kalan isim oldu değerli dinleyicilerimiz. Bertu Yıldırım'la Konyaspor'un kaptanı Adil arasında ikili bir mücadele. Bu mücadelenin ardından Adil Demirbağ kaptan yerde kalan isim olmuştu ancak oyuna devam ediyor Deniz Türüç. Şimdi Konyaspor'da onların hücum yönüne göre sağ kanatta topla buluşan isimdi ancak tekrar savunma hattı boyunca paslaşmalar devam etti. Yatay bir hat boyunca değerli dinleyiciler. Yevtoviç ileri doğru uzun bir pas. İleride topla buluşan isim Jackson Muleka. Ancak müdahale başarılı Başakşehir savunmasında. Yerde kalan isim Saba Karabaşvili oluyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde hakem faul düdüğünü çaldı. Değerli dinleyiciler, Raymond Tot onun müdahalesi. Konyaspor hücuma çıkarken ceza sahasına oldukça yakın bir bölgede, ceza sahasının sağ çeperinde birkaç metre mesafedeyken ceza sahasına topu kaybettikten sonra Jackson Muleka topla buluştuktan sonra bir top kaybı yaşanmıştı ve o top kaybını telafi edebilmek maksadıyla faul yapan taraf oldu Konyaspor. Muhammed Şengezer'in uzun vuruşuyla top bir kez daha Tümosan Konyaspor yarı sahasına gitti. Ancak orada peş peşe kafa vuruşlarının ardından tekrar Başakşehir savunmasında bu sefer Konyaspor'un tekrar topu çaldığını gördük. Melih İbrahimoğlu yarı alanda orta yuvarlağın yakın bir mesafesinde Başakşehir'in yarı sahasına doğru girmekteyken ki Başakşehir savunması biraz gafil avlanmıştı o esnada.
İki kişi vardı.

bulunmada ve henüz yerleşik bir durumda değillerdi. İşte o noktada Melih İbrahimoğlu topu çalan isim olduktan sonra hızlı bir atağa kalkmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Şimdi tekrar Başakşehir'in hücumunu göreceğiz. Sağ kanattan arayış içerisinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü değerli dinleyiciler, ancak savunmaya dönüyorlar. Hüseyin Uba Melih İbrahimoğlu'nu geçtikten sonra pasını ileri doğru Eldor Shomurodov'a doğru gönderdi. Eldor Shomurodov tekrar sağ kanada döndü. O noktada Mihal Karbovnik topu kontrol etmeye çalışan isimdi. Ancak Diogo Gonçalves değerli dinleyiciler araya giren oyuncu oluyor. 29 yaşındaki Portekizli Başakşehir'in hücumunun başlamadan sona ermesine sebebiyet veren isim olduğu Melih İbrahimoğlu taç atışı kullandı. Arthur Masuaku şimdi bir taç daha kullanılacak. Masuaku taç atışını kullandı. Konyaspor'un yarı sahasında sol kanatta, Konyaspor'un hücum yönüne göre sol kanatta bir mücadele izledik. Ancak buradan Başakşehir adına bir hücum gelişmesi yaşanmadı. Kaleye dönüyorlar. Muhammed Şengezer Hüseyin Uba'ya topu gönderdi. Hüseyin Uba bir driplinge kalkmadan evvel tekrar tereddüt yaşadı ve kalecisine Muhammed'e dönüyor bir kez daha. Muhammed Şengezer yine sol kanada doğru çalıştı. Sabah Harabaşvili, Umut Güneş, Hüseyin Uba ve o da tekrar kaleci Muhammed Şengezer'e dönüyor. 12. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik Konya'da, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda değerli dinleyiciler. Tümosan Konyaspor'la İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında Trendyol Süper Lig 7. hafta müsabakası ilk 12 dakika itibarıyla, şu an 12. dakikanın içerisindeyiz değerli dinleyenlerimiz. Her iki takım adına da net bir hücum girişimine sahne olamadı. Başakşehir şimdi hücum yönüne göre sağ kanattan bir atak içerisinde, içeri doğru bir orta girişimi yerden gönderdi. Karbovnik'in yerden pası etkili olmadı. Konyaspor'da Masuaku topu kontrol eden isim, kendi kalesine doğru biraz geri döndü. Orada iki Başakşehirli oyuncuya çalımını attıktan sonra bir pas imkanı yakalamak istemişti. Ancak bu başarılı olmadı. Top taca çıkıyor diğer kanattan. Başakşehir adına şimdi sağ kanat üzerinden bir hücum imkanı daha. Andreas Skovolsen içeri doğru, ceza sahasına doğru pas denemesi başarılı olmadı. Konya sporlu savunma oyuncuları rahatlıkla topu elde etmişti. Deniz Türüç şimdi hızlı bir Konya spor atağı gerçekleşiyor. Ancak bir tereddüt yaşadı. Uğurcan'a geri döndü. Tam yarı sahada orta yuvarlağın merkez noktalarında iki Konya sporlu oyuncu arasında, Yevtoviç ile Raymond Tot arasında seri paslaşmalar gördük. Adil Demirbağ kaptan, bir kez daha ona döndüler. İki tarafında şu ana dek pek risk aldığını söylemek mümkün değil Melih İbrahimoğlu. Sağ kanada doğru bir pas denemesi, Deniz Türüç topu kontrol etmişti. Ancak yine de Konyaspor kendi sahasından, kendi yarı sahasından dışarı çıkamadan Başakşehirli futbolcular kontrollerini almıştı. Şimdi tekrar bir hücum denemesi Konyaspor adına ve Başakşehir'de savunmanın, Hüseyin Uba'nın yerinde müdahalesi ardından top tekrar Tümosan Konyaspor'un yarı sahasında. Sağ kanattan Raymond Tot'la top buluştu. Bu esnada yerde kalan isim Jackson Muleka olmuştu. Hakem faul düdüğünü çaldı. Bir yandan da evet, teknik direktör İlhan Palut, Tümosan Konyaspor'un teknik direktörü değerli dinleyiciler, onun yaşanan pozisyona ilişkin bir sitemi söz konusuydu. Emin Bayram
İstanbul Başakşehir'in savunma oyuncusu Jackson Muleka'ya gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Muleka yerde kalmıştı. Şimdi tekrar ayağa kalktı Jackson Muleka. 27 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Santrfor 2025'te Konya Spor'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Haziran 2027'ye kadar bu sözleşme devam ediyor. Ligde şu ana dek 5 maçta görev aldı. Ancak henüz herhangi bir gol veya asisti söz konusu değil. Tümosan Konya Spor gol bulmakta zorlanan bir takım bu sezon. Sol kanatta Tümosan Konya Spor için Arthur Masuaku ile bir hücum arayışı. Kendi yarı sahasında savunma oyuncuları arasında seri paslaşmalar gördük. Şimdi sağ kanada doğru Deniz Türüç ile top buluştu. Yarı saha çizgisiyle taç çizgisi arasında kenara oldukça yakın bir bölgede sıkışmıştı Deniz Türüç. Topu geri gönderdi kalesine doğru Bahadır. Uzun bir top Arthur Masuaku ile buluştu. Arthur Masuaku yarı saha çizgisine yakın bir bölgede müsait takım arkadaşını arıyor. Sağ kanada doğru uzun bir top gönderdi Deniz Türüç. Deniz Türüç içeri doğru sokuluyor. Şimdi sıfıra yaklaştı. İçeri doğru bir orta. Ancak İstanbul Başakşehir savunması rahatlıkla Emin Bayram'la bu topu uzaklaştırdı. Bir hücum şansı daha olacak Tümosan Konya Spor için. Ryan Bania bütün savunma hattı da bir hayli ön tarafa doğru ilerledi. Tümosan Konya Spor'da Melih İbrahimoğlu, Melih merkeze doğru iç kulvardan bir koşu gerçekleştirdi. Topu sol kanada doğru Arthur Masuaku ile buluşturdu. Arthur Masuaku'dan Jackson Muleka'ya pas. Jackson Muleka şimdi içeri doğru sokuluyorlar. Uğurcan'ın bir pas denemesi ancak savunmadan dönüyor Deniz Türüç. Sağ kanada yakın bir bölgede içeri doğru bir orta ve Başakşehir savunması bu topu çıkardı. İvan Brnić yetişmişti oraya kadar. Kale sahasına yakın bir bölgede, gol tehlikesi yaratabilecek bir bölgede değerli dinleyiciler. İvan Brnić'in yerinde müdahalesi, ileriden savunmaya doğru koşup gerçekleştirdiği yardım neticesinde Konya Spor'un bu hücum imkanını ortadan kaldırmış oldu. İstanbul Başakşehir savunması uzun top gönderildi kale vuruşuyla. Şimdi Başakşehir adına iç kulvar bir hayli boş vaziyette. Eldor Shomurodov sağ kanada doğru topunu gönderdi. İçeri doğru bir orta, bir kafa vuruşu. Ancak kaleci Bahadır rahatlıkla kontrol eden isim oldu topu. Bertu Yıldırım'a doğru göndermişti ortasını. Eldor Shomurodov'un Olsen'e pası. Olsen kale sahasının çapraz noktasında topla buluşan Bertu'a bu ortayı göndermişti. Ancak Bertu için doğrudan kaleyi hedef alabilecek bir kafa vuruşu imkanı kalmamıştı. Açısı biraz daralmıştı. Sıfıra inmek üzereydi neredeyse. Sol kanattan Tümosan Konya Spor için bir hücum olanağı hızlıca sonlanıyor. Muhammed Şengezer topu kontrol altında tuttu. Uğurcan Yazılı orta yuvarlakta topu elde eden ve tekrar uzun bir pasla ileri doğru gönderen isimdi. Ancak herhangi bir isabet ortaya çıkmadı. Bir kez daha Başakşehir'de kaleci Muhammed'in kontrolünde top. Muhammed sağ kanada doğru ortasını açtı. Şimdi Bertu Yıldırım sağ kanattan deniyor. Sıfıra inmek üzereyken içeri doğru bir topu gönderdi ama çoktan çizgiyi geçmişti top. Kale vuruşuyla Tümosan Konya Spor'da kaleci Bahadır bir kez daha oyunu hareketlendiren isim olacak az sonra. Bertu Yıldırım hızlı gelen bir toptu. O topu tam sıfır noktasında yakalayıp ceza sahasına doğru göndermenin biraz zorlaştığı bir pozisyon içerisindeydi.

topa yetişemedi ve kale vuruşunu işaret etti. Değerli seyirciler, yardımcı hakem. Ancak bu esnada bir de Tümosan Konyaspor'da sakatlık yaşandığını da söyleyelim. Adil Demirbağ, Konyaspor'un kaptanı, Bertuğ'a yetişmeye çalışırken sağ bacağını fazlasıyla açmıştı topu elde edebilmek adına. Ancak bu hamlesi sonuçsuz kalırken bir yandan da ciddi bir ağrı dolu bir yüz ifadesiyle kendisini yerde buldu. Kaptan Adil Demirbağ'ın tedavisi sürüyor değerli dinleyiciler. 20. dakikanın içindeyiz. Bu esnada onu da belirtmiş olalım. Konya'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda. Tümosan Konyaspor'da Enis Destan'ın diz ön çapraz bağında sakatlık söz konusuydu. Yevtoviç'in durumu maç öncesinde şüpheliydi biraz. Ancak ilk 11'de kendisine yer bulmuştu. İlk 11'de oynaması beklenen isimlerden Jean-Luc Dompe vardı ama o da maç öncesinde Tümosan Konyaspor'un yaptığı açıklamaya istinaden söylüyorum. Sağ kalça ön bölgesinde hissettiği ağrıya dayanarak bir MR çekiliyor ve kaslarında zorlanma ve ödem tespit ediliyor. O da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı. Kaptan Adil Demirbağ'ın tedavisi henüz tamamlanmadı değerli dinleyiciler. Konya'da 0-0 eşitlikle devam eden Konyaspor Başakşehir mücadelesinde yaklaşık 2 dakikayı aşan bir süredir biraz önce Bertuğ Yıldırım'ın elde etmeye çalıştığı gol şansı esnasında ona müdahale etmeye çalışan Adil Demirbağ'ın yerde kaldığını ve o sakatlığın ardından tedavinin sürdüğünü söylemiştik. Tekrar kendisi ayağa kalktı, tedavisi tamamlandı ve oyun hareketleniyor. İstanbul Başakşehir şimdi bir kez daha hücum girişiminde sağ kanattan değerli dinleyiciler. Sıfıra doğru açılmaya çalışan Skov Olsen. Ancak savunmanın müdahalesi bu noktada başarılı oluyor. Arthur Masuaku. Topu kazanan isim olmuştu. Bu esnada Adil Demirbağ, evet, oyuna devam edemeyecek değerli seyirciler. Bir oyuncu değişikliği az sonra gerçekleşecek. İçeri doğru bir orta köşe vuruşunu kullanan taraf İstanbul Başakşehir oldu. Ancak Konyaspor savunmasının başarılı müdahalesinden sonra top çok uzak noktalara Başakşehir kalecisi Muhammed'e kadar gitti. Hüseyin Uba. Kemen. Hüseyin Uba. Top bir kez daha Olivier Kemen'de. İstanbul Başakşehir'in bu maçtaki kaptanı Olivier Kemen ileri doğru uzun bir top göndermesinin ardından kaleci Bahadır rahat bir şekilde topu kontrol ediyor. Şimdi Tümosan Konyaspor için henüz kendi ceza sahasından yeni çıkabildiği bir pozisyon başlangıcı. Bu noktada Başakşehirli futbolcular top yarı alandayken, orta yuvarlığa bir hayli yakın bir mesafedeyken başarılı bir müdahaleyle topu elde etmişti Umut Güneş. Ancak tekrar Konyaspor'da top Deniz Türüç savunmasına dönüyor. Bahadır. Bahadır kalesinden tekrar sol kanada doğru gönderdi Arthur Masuaku. Melih İbrahimoğlu. Melih İbrahimoğlu'ndan rakip yarı sahaya doğru sağ kanada doğru çok uzun bir top ancak bu topu elde edebilen kimse olmadı. Değerli dinleyicilerimiz ve İstanbul Başakşehir'in kullanacağı taç atışının ardından müsabaka devam edecek. Şimdi bir top kaybı yaşandı. Tümosan Konyaspor adına bir hücum imkanı doğamadan top dışarı.

Ve gidiyor. 25. dakikada top doğrudan out'a gidiyor. Ve bir kez daha Muhammed Şengezer kalesinde oyunu hareketlendiren isim olacak. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde şu an eğer maçlar bu skorla tamamlanırsa, ki bugünün ilk maçı Konyaspor Başakşehir maçı, Başakşehir 11. sıraya kendisini yükseltecek. Konyaspor 15. sıradaki yerine devam edecek. 0-0'lık eşitlik eğer maçın 90 dakikasının bitiminde skor olarak ortaya çıkarsa. Başakşehir'in yarı sahasında şimdi Konyaspor için bir hücum imkanı daha. Ancak savunmada Emin Bayram'ın topu başarılı bir şekilde elde ettiğini ve tekrar kalecisi Muhammed Şengezer'e döndüğünü gördük. Değerli dinleyiciler, orta yuvarlak bölgesinde iki rakip takım arasında karşılıklı top kayıpları. Tekrar savunmaya kadar döndüler. Hüseyin Uba ve Muleka'ya çarpan top neticesinde bir kez daha kale vuruşu kullanıldı. Muhammed Şengezer oyunu hareketlendirdi. Şimdi Başakşehir'in hücum yönüne göre sağ iç kulvardan bir atak şansı. Sol kanada döndüler. Ivan Brnić. Ivan Brnić bir orta yapma imkanının peşinde. Daha da sol taraftan Harebaşvili. Kaptan Kemen. Kemen içeri doğru. Bahadır. Topu kucağında yumuşatarak elde etti ve 27. dakikada İstanbul Başakşehir adına bir gol pozisyonu henüz ortaya çıkamadan kalecinin müdahalesiyle sonlanmış oldu. Hızlı paslaşmalar Tümosan Konyaspor için sağ kanat üzerinden bir hücum imkanı, ceza sahası çizgisi üzerinde Jackson Muleka. Onun içeri doğru bir orta arayışı, ancak doğrudan Muhammed topu kaptı. Herhangi bir Konyasporlu oyuncunun kale sahasına doğru hamle yapma imkanı bulamadan direkt Muhammed Şengezer'in topu elde ettiği bir pozisyon yaşanmıştı. 27. dakikayı da noktalıyoruz. Muhammed sol kanada doğru uzun bir toptan yana kullandı tercihini. O bölgede Saba Harebaşvili topu elde etmeye çalışan isim olmuştu. Ancak Tümosan Konyaspor'un kontrolü altında top taca çıkıyor. Taç atışını Konyaspor kullanıyor Uğurcan Yazılı'yla. Köşe gönderiyle sol çizgi arasında çok kısıtlı bir alanda sıkışmış vaziyetteydi Konyasporlu futbolcular. Umut Güneş'e çarpan top tekrar taca çıktı. Konyaspor'da savunma hattında paslaşmalar devam ediyor. İleri doğru uzun bir top. Bu topun da ulaştığı herhangi bir Konyasporlu hücum oyuncusu yok değerli dinleyiciler. İstanbul'un Maltepe ilçesinde biliyorsunuz geçen hafta çöken bir bina vardı. Yaşamını yitiren vatandaşlarımız vardı. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. O vatandaşlarımızın anısına bu müsabaka öncesinde de bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilmişti. Biz tam bugünkü maçın anlatımına başlarken o saygı duruşu noktalanmıştı. Bu hafta liglerimizde Trendyol Süper Lig'de, Trendyol 1. Lig'de oynanan müsabakalarda bu saygı duruşları gerçekleştirilecek değerli seyircilerimiz. Maçın ilk 3'te 1'lik diliminin artık son dakikasına giriyoruz. 29. dakikayı bitirip 30. dakikaya girerken Konya'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'la İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında 0-0'lık
Eşitlik devam ediyor mücadele.

Mücadelede Başakşehir için bir hücum şansı içeri doğru, ancak Bertu Yıldırım topla buluşamadı. Eldor Shomurodov, ki Başakşehir adına bu sezonun şu ana kadarki en yıldız ismi diyebiliriz. 6 golü var bu sezon şu ana kadar. Koca bir yarı sahayı, tüm Konyaspor yarı sahasını neredeyse hızlı bir driplingle iki Konyasporlu futbolcuyu saf dışı bırakarak geçtikten sonra ceza sahası içinde Bertu Yıldırım'la topu buluşturmak istemişti, ancak bu amacı başarıyla neticelenemedi. Bir gol imkanı henüz başlamadan sonlanmış oldu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına devamında da bir offside vardı aslında, ama hakemin offside'ı göstermesine gerek kalmadan zaten topu kontrol etmişti kaleci Bahadır Güngördü. Değerli dinleyiciler, Shomurodov 31 yaşındaki Özbek futbolcu, 6 maçta 6 gol bu sezon şu ana kadar, ikisi penaltıdan olmak üzere. Sadece Ahmet Sportif faaliyetler deplasmanını boş geçmişti. Kocaeli Spor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Gençler Birliği'ne karşı bu maçların tümünde ağları havalandırmıştı. Geçen sezonda biliyorsunuz Paulo Nouachu ile birlikte 22 golle Süper Lig'in gol kralı apoletini elde eden isim olmuştu Eldor Shomurodov. 2026 Dünya Kupası'nda da izledik onu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmişti ve sonraki maçlarda da 90 dakika forma giyme imkanını yakalamıştı. Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde orta yuvarlakta Bertu Yıldırım az önce yerde kalan isim olmuştu. Oyun hareketlendikten sonra Bertu Yıldırım'ın yerde kalmasının ardından hakem oyunu durdurmuştu. Şimdi bir kez daha Tümosan Konyaspor için hücum şansı. Sağ kanatla sağ iç kulvar arasında hızlı paslaşmalar, tekrar savunmaya döndüler. Marko Jevtović top onunla buluştu. Ryan Bania sağa doğru açılarak pas bekledi ve pasını aldı. Jackson Muleka sağ kanatta taç çizgisine bir hayli yakın bir mesafede topla buluşmuştu. Topu ileri doğru gönderemedi. Tekrar geri döndü. Artur Masuaku ta sol kanada kadar top geri dönmüş oldu. Jevtović'in pasıyla bir kez daha top Artur Masuaku'da. Diogo Gonçalves, Artur Masuaku topu sağ kanada doğru açtı. Bu kanatta Deniz Türüç, Tümosan Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta topla buluştuktan sonra bir kez daha geri gönderdi. Ryan Bania, Jevtović, Artur Masuaku. Değerli dinleyiciler, biraz daha Tümosan Konyaspor'un kaptan Adil Demirbağ sakatlık yüzünden oyundan ayrıldıktan sonra üçlü savunmaya döndüğünü söyleyebiliriz. Deniz Türüç sağ kanatta topla buluşan isim, ileri doğru bir orta, ancak Muhammed Şengezer topu rahatlıkla kaptı. Değerli dinleyiciler, şu ana kadar 34. dakika itibarıyla mevcut tabloya baktığımızda Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde en net diyebileceğimiz gol pozisyonu az önce yaşanmış oldu. Kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol edip hızlı bir şekilde tekrar oyunu hareketlendirdikten sonra şimdi oyunu bir kez daha Tümosan Konyaspor'un yarı sahasında izliyoruz. Ancak Başakşehirli oyuncular, Hüseyin Uba'da top şu an, temkinli şekilde hareket ediyor ve kendi yarı sahalarında geriye doğru paslaşmalar şu an cereyan ediyor. Umut Güneş, kaleci Muhammed, ileri doğru bir pas denemesi. Tümosan Konyasporlu oyuncular bu noktada.

Topu elde etti Marko Yevtović. Top taca çıkıyor. Başakşehir savunmasının müdahalesiyle. Taç atışı az sonra kullanılacak. Biraz önce Deniz Türüç'ün içeri doğru yerden seken bir ortası vardı. Top sektikten sonra biraz daha tehlikeli bir hale gelmişti aslında. Başakşehir'in ceza sahası içerisinde. Ancak net bir şekilde Diogo Gonçalves şut imkanına erişemedi. Kaleci Bahadır'da top bir kez daha 35. dakikada Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ederken yine taç çizgisiyle yarı saha çizgisinin kesişimine yakın bölgelerde Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanatta rakip oyuncular arasında karşılıklı bir şekilde gelgit yaşandı. Topun konumunda top taca çıktıktan sonra şimdi İstanbul Başakşehir adına Saba Karabaşvili taç atışını kullanacak. Uzun gönderdi. Konyaspor'un yarı sahasına geçmişti. O noktada Deniz Türüç topu tekrar karşı tarafa gönderen isim oldu. Şimdi Umut Güneş bir kez daha Başakşehir için, bu sefer onların hücum yönüne göre sol kanattan bir hücum olana. Eldor Shomurodov tekrar ortaya açıldı. Orta kulvardan tekrar sağ kanada dönüyoruz. Bu sefer Mihail Karbovnik gerekli orta imkanını elde edemedi. Ve Artur Masuaku'nun topu kaptığı ve hızlıca ileri göndermeye çalıştığı bir an yaşadık. Yalnız bir kez daha topu elde eden taraf Kemen'le, kaptan Kemen'le Başakşehir oldu. Şimdi Brnić sağ kanattan bir orta denemesi. Konyaspor'da savunmanın müdahalesi başarılı. Başakşehir için sağ kanattan bir hücum olanağı daha. Masuaku'yla karşı karşıya Olsen. Olsen bu noktada yerde kalan isim Jackson Muleka oldu. İkili bir mücadele görmüştük. Umut Güneş ile Jackson Muleka arasında yaşanan mücadelenin ardından Muleka yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Batuhan Kolak, değerli dinleyiciler, Tümosan Konyaspor lehine faul düdüğünü çalıyor. Oyun bir kez daha hareketlendi. 38. dakikanın içindeyiz artık. Konya'da güneşli bir havada 23 santigrat derecelik bir hava durumu maçın başında ekranımıza yansımıştı. Konyaspor birinci bölgeden çıkmakta biraz zorlandı. Kendi savunma hattından ileri doğru uzun bir top gönderdiler. Ancak Muhammed Şengezer başarıyla topu yakalayıp tekrar karşı yarı sahaya gönderen isim oldu. Şimdi bir kez daha Konyaspor için bir hücum olanağı, peş peşe hızlı bir şekilde çalımlarını atan isim oldu. Diogo Gonçalves sağ kanada doğru gönderdi. Deniz Türüç. Deniz Türüç kontrollü bir şekilde ilerliyor. Karşısında Ivan Brnić. Deniz Türüç'ün içeri doğru ortası. Bir kafa vuruşu kaleye doğru isabetli bir şekilde yolculuğunu sürdüremedi bu top. Raymond Todt kafa vuruşunu yapan isim olmuştu Deniz Türüç'ün. Sıfıra yakın, çizgiye yakın bir bölgeden içeri doğru gönderdiği top kale sahasında, tam kale sahasının üzerinde aslında, çapraz noktasında topla buluşarak kafa vuruşunu yapan isim Todt oldu. Raymond Todt oldu Tümosan Konyaspor adına, ancak onun kafa vuruşu bir hayli yüksekten kavisli bir şekilde gitti ve sağ direğe doğru çaprazdan yaklaşamadan bu esnada Tümosan Konyaspor için bir hücum şansı daha doğdu. Burada Jackson Muleka topa yetişemedi. Değerli dinleyiciler, kaptan Adil Demirbağ sakatlandıktan sonra oyundan çıkınca yerine giren Nijeryalı Avaziyem, onun pası Yevtović ona

topu göndermişti. Ancak bunun neticesinde Jackson Muleka tam da kale sahasına doğru yaptığı deparın ardından topla buluşmak üzereyken her ne kadar bacağını bir hayli açsa da yine de yetişemedi. Biraz hızlı gitti top. Konyaspor'un yarı sahasına doğru uzun bir şekilde top gönderildi. Yine yarı saha çizgisi dolaylarında orta yuvarlakta karşılıklı oyuncuların birbirlerine temaslarını izledik. Kemen yerde kalıyor. Hakem Batuhan Kolak oyunu devam ettirdi. Bu esnada Konyaspor'da sağ kanatta Uğurcan Yazgılı da biraz duraksamıştı. Sanıyorum ki ayakkabısının bağcıkları o noktada çözüldü. Şimdi tekrar savunmaya döndüler. Bahadır sol kanada doğru. Tümosan Konyaspor'un kalecisi Bahadır topunu gönderdi. Masuaku yetişemedi. Ancak Başakşehirli Karbovnik'in müdahalesinin ardından top taca çıkmıştı ve taç kullanıldı. Bir kez daha Tümosan Konyaspor kendi yarı sahasında top çevirmeye devam ediyor. Deniz Türüç'e doğru. Şimdi Deniz Türüç'ten ileri doğru hızlı bir pas. Ama ileri uçta bu topa Muleka'da Gonsalves'te yetişemedi. Ve 41. dakikanın içindeyken bir hücum şansı daha Tümosan Konyaspor adına bu şekilde sonlanmış oldu. Tekrar Tümosan Konyaspor yarı sahasında Avaziyem oyuna sonradan giren isim top kaybı yaşadı. Şimdi sağ kanattan hızlı bir hücum şansı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına değerli dinleyiciler Eldor Shomurodov. Konyaspor savunması hızlı bir şekilde tekrar yerini aldı. Ve Shomurodov geri dönmek durumunda kaldı. Orta yuvarlağın Başakşehir yarı sahasında kalan diliminde Hüseyin Uba topla buluşuyor. Emin Bayram'la paslaştı. Karbovnik sağ kanatta ideal takım arkadaşını arıyor pası göndermek için. Umut Güneş'e gönderdi. Umut Güneş Hüseyin Uba'ya döndü. Kemen, Ivan Brnić. Bir kez daha kaptan Olivia Kemen. Kaleci Muhammed o da Hüseyin Uba ile paslaştı. Sağ kanattan Karbovnik'in ileri doğru Bertuğ'a doğru gönderdiği top. Olsen, Andreas Skov Olsen. Ivan Brnić sol kanatta topla buluşan isim içeri doğru gönderdi. Bir pas imkanı. Ama Sabah Karabaşvili kale sahasına sokulmaktayken topu kontrol altına almıştı aslında ama daha da içeri doğru penaltı noktasına doğru topu göndermek isterken aradığı pas isabetini bulamadı. Ve Konyasporlu savunma oyuncuları topu dışarı gönderdi. Köşe vuruşu kullanılacak. Ivan Brnić topun gerisinde 43. dakikada İstanbul Başakşehir adına bir gol şansı. Kale sahasında kaleciyle burun buruna bir mesafede Eldor Shomurodov. Kafa vuruşu isabetli olmadı. Hem kaleci Bahadır'la o kadar burun burunaydı ki hem de biraz isabetli bir kafa vuruşuyla aslında gol çizgisiyle arasında belki de yarım metre, bir metre arası bir mesafe anca vardı ama isabetli bir kafa vuruşu olmadı. Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir adına maçın başından bu yana elde edilen çok net gol pozisyonlarından biri Ivan Brnić'in kullandığı köşe vuruşu neticesinde yaşanmıştı. 44. dakikadayız. Tümosan Konyaspor'da Uğurcan Yazgılı Başakşehir'in yarı sahasında taç atışını kullandı. Bu noktada Jackson Muleka ikili mücadele halindeydi. Hüseyin Uba'yla ve top dışarı çıkıyor. Taç atışını Konyaspor kullanacak. Tümosan Konyaspor'da Uğurcan Yazgılı topu eline aldı. Kale sahasına doğru uzun bir

0: şekilde kullanmayı düşünüyor gibiydi. Ancak yanıltıcı bir görüntü oldu. Sol tarafa doğru şimdi Melih İbrahimoğlu ile bir hücum şansı denediler. Melih İbrahimoğlu topu yakaladıktan sonra bir orta denemişti. Bir orta şansı daha. Kaleci Muhammed Şengezer. Muhammed Şengezer sağ eliyle biraz da aslında ters taraftan, sol taraftan gelen topu sağ eliyle çok yerinde bir hamleyle dışarı çıkaran isim oldu. Deniz Türüç'ün içeri doğru gönderdiği orta. Bir kez daha köşe vuruşu. Tümosan Konyaspor lehine. 45. dakikadayız. Konyaspor'un hücum yönüne göre sol kanattan kullanılan köşe vuruşu Muhammed Şengezer bu sefer çok rahat bir şekilde topu elde eden isim oldu. Ve Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanattan hızlıca tekrar oyunu hareketlendirmek istedi Sabah Karabaşvili. Olivier Kemen, Hüseyin Uba tekrar Başakşehir'in savunma hattında paslaşmaların ard arda gerçekleştiğini gördük. Muhammed'e döndüler. Muhammed'den ileri doğru uzun bir top. 1'e 2 vaziyette kalecisine dönmek istedi. Tümosan Konyaspor'da değerli seyirciler savunma oyuncusu Avaziyem. Ancak Bahadır topu yakalayamadı. Biraz da zamanlama açısından Bahadır'ı zorlayan bir geri dönüş oldu bu Avaziyem'in vuruşu. Şimdi topun oyun dışına çıkmasının ardından köşe vuruşu İstanbul Başakşehir lehine 2 dakikalık duraklama süresinin 2. dakikasındayız. Değerli dinleyiciler, artık son hücum şansları diyebiliriz İstanbul Başakşehir adına. Köşe vuruşu kullanıldı. Bahadır yumruklayarak çıkardı. Tekrar bir şut şansı. Ceza sahası dışından ceza yayına yaklaşık 2-3 metre uzaklıkta bir bölgeden dışarıdan uzaktan ama sert bir şut olana değerli dinleyiciler Andreas Skov Olsen'in bu şutu isabet bulmadı. Ve artık 2 dakikalık duraklama süresinin de son saniyelerindeyken Tümosan Konyaspor'da Bahadır oyunu hareketlendirmesiyle birlikte değerli dinleyiciler mücadelenin hakemi Batuhan Kolak ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde ilk yarı 0-0 noktalanıyor.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz 100 oktana.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in

0: ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.

0: misiniz?
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o.
1: Reklamlar.
0: Petrol ofisinin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Değerli dinleyiciler, bir kez daha merhaba. Türkiye radyolarında TRT Radyo 1'de bugün Trendyol Süper Lig'in 7. hafta heyecanında pazar gününün ilk müsabakası olan TÜMOSAN Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde artık ikinci devrenin başlamasına saniyeler kaldı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Her iki takım adına da çok net hücum imkanlarını pek fazla görme şansımız olmamıştı ilk yarıda. Konyaspor'un 4 şutunun ikisi isabet bulurken Başakşehir adına bir şut ve bunlardan hiçbir isabet ortaya çıkmamıştı. İkinci yarıya TÜMOSAN Konyaspor az sonra başlayacak değerli dinleyiciler. Müsabakanın hakemi Batuhan Kolak düdüğünü çalıyor. Son bekleyişin içerisindeyiz ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Her iki takım için de başarılı ve biz dinleyiciler için de, futbol severler için de keyifli bir mücadele olması dileğiyle TÜMOSAN Konyaspor oyuna başladı. Şimdi onların hücum yönüne göre sağ kanattan bir hücum arayışı, ceza sahasına doğru gönderilen top kaleye doğru değil taç çizgisine doğru kavis alarak gitti ve taç atışını İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kullandı. Onların hücum yönüne göre sağ kanattan ileri doğru Konyaspor'un yarı sahasına doğru oyunu hareketlendirme çabası vardı, ancak top kaleci Bahadır Güngördü'ye kadar gitti. Avazyem. Tekrar Bahadır. Avazyem, değerli dinleyiciler, 23. dakikada oyuna girmişti. Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ yaşadığı sakatlığın ardından oyundan alınmıştı. Onun yerine Avazyem, Nijeryalı futbolcu, dahil oldu. 47. dakikada şimdi top bir kez daha İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yarı sahasında. Muhammed Şengezer kaleci kendi ceza sahasının dışına çıktı. Temkinli bir şekilde bir pas arayışı. Kemen, Olsen, Karbonik'ten ileri doğru uzun bir top. Konyaspor'da savunmanın müdahalesi başarılı.

değerli dinleyiciler. Ancak ileri doğru gönderilen top da yine Konyaspor adına bu sefer bir isabet oluşturmadı. Emin Bayram. Karbovnik. Karbovnik Başakşehir'in sağ kanadında taç çizgisiyle köşe gönderine oldukça yakın bir yerde. Karşısında Diogo Gonçalves başarılı bir şekilde pres yaptı ona. Top oyun dışına çıktı ve taç atışını şimdi Başakşehir Futbol Kulübü kullandı. Karbovnik'le değerli dinleyiciler. Konyaspor ceza sahasının biraz dışında topu elde etti. Deniz Türüç kendi yarı sahasına doğru geri döndü. Ryan Bania ondan sağ kanada doğru Uğurcan Yazılı. Uğurcan Yazılı orta yuvarlığa doğru bir depar içerisindeydi. Şimdi Başakşehirli oyuncular topu kaptı. Hızlı bir hücum şansı yakalamanın peşindeler. Ivan Brnić. Ivan Brnić sol kanattan ortaya doğru bir şut imkanı. Ancak Eldor Shomurodov'un ceza yayı içerisinden kaleye doğru gönderdiği bu top kaleyi bulmadı. Shomurodov'un şutu aslında tam da ceza yayı içerisinden yaptığı bu şut. Orada Kemen'in bir teması vardı topa ve bunun ardından kaleci Bahadır kontrpiyede kalmıştı. Biraz daha şöyle bir yarım metre kadar daha aslında kaleye yakın bir vuruş olabilse bir gol şansı ciddi bir şekilde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına gerçekleşmiş olabilirdi. Tümosan Konyaspor hücumu onların hücum yönüne göre sol kanat üzerinden devam ediyor. Ancak devamı gelmedi. Kendi yarı sahasına döndüler. Ryan Bania. Ryan Bania'nın Yevtoviç ile paslaşması sağ kanatta Uğurcan Yazgılı ileri doğru havadan uzun bir top gönderdi. Şimdi sağ kanattan bir hücum olanağı daha Deniz Türüç. Deniz Türüç ceza yayına doğru topla buluşan isim Jackson Muleka. İlerisi doluydu. Hücum imkanı olmadı. Masuaku'ya kadar geldi top. Sol kanattan içeri doğru bir orta. Diogo Gonçalves'in ortası ancak ceza sahasının içerisinde topla buluşup onu golle neticelendirebilecek yeterli sayıda futbolcu yoktu. O noktada Jackson Muleka kendisine yapılan bir müdahaleye ilişkin bir iddiası ve itirazı vardı. Biraz sitemkar bir surat ifadesi gördük. Jackson Muleka'da Olivier Kemen'in müdahalesi oldu ona. İstanbul Başakşehir'in takım kaptanı Olivier Kemen şimdi tekrar orta yuvarlakta karşılıklı yüksekten kafa topuyla paslaşmalar. Başakşehir'in yarı sahasında Karbovnik'ten dışarı çıktı ve Konyaspor taç atışını kullandı. 50. dakikanın içindeyiz değerli dinleyiciler. 0-0'lık eşitlik Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasında devam ediyor. Tümosan Konyaspor yarı sahasında Melih İbrahimoğlu uzun bir top gönderdi. Topla buluşan Diogo Gonçalves savunmayı geçemedi. Karbovnik'i ters kanada doğru havadan bir top gönderdi. Deniz Türüç burada topla buluşan isim. Ceza sahasına doğru sokulma arayışında Deniz Türüç ceza sahasına sokuldu. Ortası başarılı olmadı. Karabaşvili'nin müdahalesi neticesinde şimdi bir kez daha Uğurcan bu sefer yine aynı kanattan hücum şansı içindeydi ama savunma yine uzaklaştırıyor. Taç atışı kullanılacak. Tümosan Konyaspor taç atışını kullanacak. Uğurcan Yazılı'yla köşe gönderine yakın bir bölgeden taç atışını Uğurcan Yazılı kullandı ceza sahasına doğru. Ancak Başakşehir'de savunmanın müdahalesi yerinde yine de top uzaklaştıktan sonra bir kez daha Konyasporlu futbolcular topla buluştu. Masuaku. Masuaku'dan ceza sahasına doğru bir top ama Raymond Todt değerli dinleyiciler topla buluşamadan yerde kalan isim oldu. Hüseyin Uba Başakşehir adına topu Konyaspor'un yarı sahasına gönderen isim Andreas Skov Olsen. İstanbul Başakşehir'in hücum yönüne göre sağ kanatta topla buluştuktan sonra bir kez daha savunmaya gönderdi topu Hüseyin Uba. Emin Bayram. Emin Bayram İleri doğru bir pas yerine kalecisine dönüyor. Muhammed Şengezer'le buluşuyor top. 52. dakikada Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda

Sevgili dinleyiciler, Emin Bayram kalecisine pası gönderdikten sonra yerde kaldı. Bacak kaslarını işaret ediyor ve biraz açıkçası acı çeken bir yüz ifadesi söz konusu. Onun yanında rakip takımdan Tümosan Konyaspor'dan Jackson Muleka da bulunuyor, destek oluyor. Rakip oyuncuya bu esnada teknik direktör İlhan Palut, değerli dinleyiciler, Tümosan Konyaspor'da Emin Bayram'ın, Başakşehirli oyuncunun tedavisi sürerken Konyaspor'da da İlhan Palut yanına oyuncularını çağırdı. Masuaku'yu gördük. Masuaku'ya taktikler veriyor. Başakşehir'de de bir yandan yedek kulübesinde hem taktik anlamında hem de olası oyuncu değişiklikleri anlamında bir hareketlilik söz konusu oldu. Emin Bayram tedavisi saha içerisinde değil, saha dışında gerçekleşecek. Bir oyuncu değişikliği de bu esnada söz konusu olacak gibi. Hamza Güreler ekranımıza yansıyan isim oldu. 15 numaralı formasıyla Hamza Güreler oyuna girmek maksadıyla yedek kulübesinde hazırlıklarını yapıyordu. Bakalım ilerleyen dakikalarda manzara ne olacak? 53. dakikadayız. Oyun yaklaşık 2 dakika kadar durmuştu değerli dinleyiciler. Şimdi bir kez daha hareketlenecek İstanbul Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer. Ceza sahasından bir hayli açıldı, önü boştu ve uzun bir top gönderdi rakip alana doğru. Rakip alanda da Tümosan Konyaspor'un kalecisi Bahadır Güngördü topu yumuşak bir şekilde kontrol etti. Bu esnada Konyaspor'da sol kanatta Masuaku'nun bir süreliğine yerde kaldığını gördük, ancak tekrar ayağa kalktı Masuaku. Kirozi Avaziyem top onda, Masuaku ile buluşturdu. Sol kanatta Diogo Gonçalves'e gönderdiler. Diogo Gonçalves bir kez daha kendi yarı sahasına, savunmasına geri dönüyor Avaziyem'le. Avaziyem Gertovic ile buluşturdu topu. Gertovic orta yuvarlağın Konyaspor alanına denk düşen kısmında Melih İbrahimoğlu'na gönderdi. Tekrar Melih'te top. Diogo Gonçalves hızlı bir şekilde paslaştıktan sonra Rayan Bania sağ kanada doğru döndüler. Rayan Bania Konyaspor yarı sahasında Avaziyem'e döndü. Tümosan Konyaspor şu dakikalarda kendi yarı alanında savunmayı bir hayli net bir şekilde oturtmuş Başakşehir'e karşı. Kilidi açmanın yollarını arıyor. Artur Masuaku, Marko Yevtovic, Rayan Bania. Rayan Bania sağ kanattaki takım arkadaşı Uğurcan Yazılı'ya döndü. Kısa ve hızlı paslaşmalar. Bir kez daha Tümosan Konyaspor yarı sahasında savunma oyuncuları arasında peş peşe paslaşmalar gördük. Ancak Avaziyem'e Bertu Yıldırım'ın bir ani presi söz konusu oldu. Bertu Yıldırım bu presten olumlu sonuç alamadan Avaziyem kalecisi Bahadır'a döndü. Bahadır sağ kanatta Uğurcan'ı gönderdikten sonra Deniz Türüç'ten şimdi ileri doğru bir hücum olanağı, uzun bir top göndermişti. Ancak Başakşehir'in ceza sahasına girerken Sabah Harebaşvili'nin başarılı müdahalesi ve top dışarıda. İstanbul Başakşehir'de 56. dakikada beklenen oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Biraz önce değerli dinleyiciler, Emin Bayram bir sakatlık yaşamıştı. Emin Bayram oyundan alınıyor ve onun yerine 15 numaralı formasıyla Hamza Güreler dahil oluyor. 56. dakika itibarıyla değerli futbol severler, Tümosan Konyaspor'da Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşunu Deniz Türüç kullandı. Şimdi içeri doğru bir orta arayışı, bir elle müdahale ihtimali söz konusuydu. İtirazları var oyuncuların. Karşılıklı bir şekilde oyuncular arasında bir tartışma yaşandı. Hakem Batuhan Kolak şimdi az önce yaşanan pozisyonda, değerli dinleyiciler, bu topu içeri Melih İbrahimoğlu göndermişti. Elle müdahale beklentisi vardı Harbovnik'in, ama bu elle müdahaleden önce tabii pozisyonun offside olup olmadığına ilişkin aslında bir başka parametre de vardı. Neticede
Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ama yine de şu an bir inceleme. Sanıyorum ki hakem Batuhan Kolak'la VAR hakemleri arasında bir iletişim devam ediyor. VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da Eren Özyemişçioğlu'nun yer aldığını bir kez daha söyleyelim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde ceza sahası içerisinde tüm savunma oyuncuları o kadar ileri bir hatta aslında kendilerine yer bulmuştu ki birden fazla Konyasporlu futbolcunun o hattın ilerisinde bir offside pozisyonu içerisinde olduğunu görmüştük. O pozisyon bir tartışma konusu. Onun ardından oradaki değerlendirmeye yönelik, onun ardından bir de Mihal Karbovnik'in elle müdahalesi var mı yok mu sorusu. Bu iki soru ortak bir yanıt bulacak elbette. Hakem Batuhan Kolak'ın VAR hakemleriyle şu an irtibatı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, 58. dakikanın içerisindeyiz. İstanbul Başakşehirli ve tüm Osan Konyasporlu futbolcular Batuhan Kolak'ın etrafını sarmış vaziyette. Batuhan Kolak oyuncuları etrafından uzaklaştırıyor. Şu an yanında sadece kaptanlar var. Başakşehir'de kaptan Olivier Kemen ve Konyaspor'da adil oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubendini takan isim Deniz Türüç. Mevcut kaptan hakemin kararını bekliyor. Değerli dinleyiciler, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda şu ana dek 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Her iki takım adına da özellikle Başakşehir adına pek fazla gol şansının ortaya çıkabildiğini görmemiştik. Şimdi bakalım bu pozisyonda acaba Konyaspor lehine bir penaltı söz konusu olacak mı gibi bir soru gündemde. Hakem Batuhan Kolak, evet. Kendisi pozisyonu izleyecek. Pozisyonu izlemek için sahanın kenarına geldi. Burada peş peşe pozisyon tekrarını izledikten sonra kararını verecek. Ve belki de Konya'da maçın kaderini değiştirebilecek bir gelişme önümüzdeki birkaç dakika içerisinde yaşanmış olacak. Konyaspor adına pek parlak başlamayan bir sezon. Şu ana kadar ilk 6 hafta itibarıyla sadece bir galibiyetleri vardı. Ceza sahası içerisinde Mihal Karbovnik'in topa elle teması var mı yok mu? Burada savunma oyuncusu Karbovnik'in el pozisyonu ne kadar doğal bir konumda, işte bunu tekrar tekrar pozisyonu izleyerek mücadelenin hakemi Batuhan Kolak anlamaya ve tespit etmeye çalışıyor. Değerli dinleyiciler, Mihal Karbovnik 25 yaşındaki Polonyalı oyuncu ve Batuhan Kolak, evet, hayır diyor. Konyasporlu oyuncuların beklentisi vardı. Buradan bir elle müdahale neticesinde bir penaltı ortaya çıkar mı düşüncesi içindeydiler. Ancak hakem Batuhan Kolak pozisyonu tekrar tekrar izledikten sonra kararını veriyor. Timosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde artık 61. dakikanın içindeyiz. Kale vuruşuyla mücadele kaldığı yerden devam edecek. Maçın 3'te 2'lik dilimini noktaladık. Artık son 3'te 1'lik zaman dilimi içerisindeyiz. Muhammed Şengezer uzun kullandı. Timosan Konyaspor yarı sahasında top taca gidiyor. Herhangi bir Konyasporlu oyuncunun teması olmadan ve şimdi Uğurcan Yazılı ile taç atışını kullandılar. Geriye döndüler. Bahadır Güngördü kaleci topu Konyaspor'un hücum yönüne göre sol kanada aktardı. Orta yuvarlağın içerisinde bir mücadele.
Fiziksel temas Konya Spor lehine. Faulü verdi hakem Batuhan Kolak. Burada Jackson Muleka tam da orta yuvarlağın orta noktasında santrada yerde kalan isim olmuştu. Artur Masuaku sol kanatta. Başakşehir yarı sahasına topu taşıyamadılar sol kanat üzerinden yerden paslarla ve bir kez daha Avaz Yem vasıtasıyla kalecisi Bahadır Güngör diye döndü takım. Bu sefer Bahadır da sağ kanada doğru gönderdi topu Deniz Türüç. Deniz Türüç şimdi ters kanada çok uzun bir top. Çok uzun ama isabet bulan bir top oldu bu. Diego Gonçalves şimdi sol kanattan tekrar ceza sahasına sokulurken bir orta arayışı, ancak Artur Masuaku, onun ayağına gelen top kavisli fakat çok isabetsiz bir şekilde dışarıya çıkıyor. Herhangi bir Cumhurbaşkanı Konya sporlu futbolcuyla buluşma imkanı yakalayamadan top dışarı gitmiş oluyor. Değerli seyirciler, oyuncu değişiklikleri yaşanacak. Olsen çıkıyor, Yusuf Sarı giriyor yerine Başakşehir'de. Arebaşvili de çıkıyor ve onun yerine Ömer Ali Şahiner giriyor. Değerli dinleyiciler, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde 63. dakikanın içinde yaşanan iki oyuncu değişikliği ve Başakşehir şu ana dek böylece 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandığı, geriye 2 oyuncu değişikliği hakkı kalmış oluyor. Konyaspor'da da biliyorsunuz zorunlu bir değişiklik yaşanmıştı ilk yarıda. 23. dakikada kaptan Adil Demirbağ sakatlandıktan sonra onun yerine Nijeryalı Avaz Yem girmişti. 64. dakikanın içindeyken oyuncu değişiklikleri de gerçekleştikten sonra oyun bir kez daha durmuştu. İstanbul Başakşehir adına tekrar oyunu hareketlendirdi. Şimdi top Umut Güneş'te. Hüseyin Uba. Hamza. Hamza sağ kanada doğru. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Bir paslaşması daha Kemen'le oldu. Kemen'in gönderdiği top doğrudan dışarı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Konya Spor yarı sahasında, ceza sahasında Bahadır topu aldı. Sağ kanattan Uğurcan Yazılı ileri doğru uzun bir top. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yarı sahasında top Başakşehirli oyuncuların kontrolünde, kaleci Muhammed Şengezer'e giderken yardımcı hakem bayrağı kaldırdı. Şimdi Başakşehir için bir hücum şansı. Sol kanattan Ivan Brnić ilerliyor. Kemen, kaptan Kemen, o da geri döndü. Umut Güneş. Umut Güneş'in havadan uzun top arayışı Raymond Tot'un müdahalesiyle yarıda kesilmiş oldu. Ancak top tekrar bir kez daha Umut Güneş'te ve Başakşehir savunmasının kontrolünde. Değerli dinleyiciler, Hamza Güreler Yusuf Sarı ile buluşturdu topu. Az önce oyuna giren iki isim arasında paslaşmalar. Şimdi Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanatta tam ters noktada Ivan Brnić topla buluşmuştu ama kontrol edemedi. Ve Cumhurbaşkanı Konya Spor Uğurcan Yazılı'nın kullanacağı taç atışıyla tekrar oyunu hareketlendiren taraf olacak. Değerli dinleyiciler, taç atışı kullanıldı. Jackson Muleka. Jackson Muleka topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan isim oldu. Kemen. Kemen'den top Yusuf Sarı'ya. Yusuf Sarı'nın ceza sahasına doğru sokulduğu anda araya Konya Sporlu savunma oyuncuları girdi. Uğurcan Yazılı orada yer alan isimdi. Onun müdahalesinin ardından top dışarı gidiyor. 66. dakikada Yusuf Sarı ceza yayına yaklaşmak üzereyken tam da şutunu vuracağı esnada Konya Spor savunması zamanında müdahaleyi yaptı. Top dışarı çıktı. İstanbul Başakşehir'in kullanacağı köşe vuruşuyla oyun devam ediyor. İçeri doğru kavisli bir orta. Ceza sahasının köşe noktasında bir şut.

şut. Uzak farkla dışarı giden bir şut oldu bu. Ivan Brnić'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş. Out'a giden topun ardından bir kez daha Bahadır'ın oyunu hareketlendirdiğini gördük. Sağ kanatta bir paslaşması. Orta kulvara doğru uzun bir top. Şimdi sol kanatta Diogo Gonçalves, topla buluşan isim. Diogo Gonçalves merkeze doğru kat ediyor. Başakşehirli oyuncuların yerine müdahalesi, ancak top bir kez daha Konyaspor'da. Masuaku, onun ardından Gonçalves. Sağ kanada doğru açılan top Deniz Türüç. Deniz Türüç kaptanlık pazubendini takan isim. Bir orta arayışında ceza sahasının köşe çapraz bölgesinde karşısında iki Başakşehirli oyuncu, onu geçmekte zorlandı ama topu bir şekilde Uğurcan'a ulaştırmayı başardı. İçeri doğru bir orta ama Başakşehirli savunma oyuncuları rahatlıkla uzaklaştırdı. Top yine Konyaspor'da. Dönen top Deniz Türüç'te, ancak orada bir faul. Uğurcan Yazılı yerde kalan isim oluyor değerli dinleyiciler. Mihal Karbovnik'le arasında yaşanan mücadelede Uğurcan yerde kaldı. Ve hakem faulü veriyor. Serbest vuruşun kullanılacağı nokta tam da ceza sahasının Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta köşe çapraz bölümünde kalan noktaya bir hayli yakın. Ceza sahasının en çapraz noktasına bir metreden az bir mesafede top konuşlandırılmış vaziyette. Kaptan Deniz Türüç topun gerisinde. Başakşehirli savunma oyuncuları yerini aldı. İki kişilik bir baraj 9-15'lik mesafede. O da yerini almış vaziyette. Ceza sahasının dışından, ceza yayı tarafında bir de seken topu bekleyecek ya da bir sürpriz pası bekleyecek Arthur Masuaku'yu da görüyoruz öte yandan. Bakalım kaptan Deniz Türüç nasıl kullanacak? Diogo Gonçalves de onun yakınında. Kaptan Deniz Türüç vuruyor üst direkten. Üst direkten top dışarı çıkıyor. 69. dakikada TÜBOSAN Konyaspor adına maçın başından bu yana belki de en net gol şansı buydu. Üst direkten Deniz Türüç'ün çapraz bir bölgeden çok şık bir vuruşu, ama barajdan da sekiyor top. Tabii öncesinde onu da söylemek lazım. Barajdan, iki kişilik barajdan seken top. Evet, Ivan Brnić'e çarptı. Ivan Brnić'e çarpan top biraz istikamet değiştirdi ve topun istikamet değiştirmesiyle üst direkten dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Top tekrar orta alanda kaldı. Melih İbrahimoğlu, Masuaku sağ kanada doğru bir orta arayışı ama çok uzun bir mesafeden, çok yüksekten out'a gidiyor. 70. dakikadayız. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde kalede Muhammed Şengezer. Şimdi kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Sağ kanada doğru top isabetli bir şekilde muhatabını bulamadı. Konyaspor'da savunmada Arthur Masuaku topu tekrar ileri gönderdi. Raymond Todt. Orada yaşanan bir karambol anı. Tekrar kalesine geri dönen isim Ryan Baniye oluyor. Bahadır Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta uzun kullandı topu. Başakşehirli savunma oyuncularının kontrolüyle top tekrar kaleciyle buluştu. Orta yuvarlak bölgesinde şimdi yine ikili çekişmelerin yoğun yaşandığı bir noktada Konyaspor Diogo Gonçalves'le ileri doğru bir atak arayışına geçerken hakem faul düdüğünü çalıyor. Diogo Gonçalves az önce yerde kaldı. Değerli dinleyicilerimiz, her iki takımda da şu ana kadar Başakşehir'in aslında biraz daha fazla hücum şansı yakalamaya başladığı bir zaman.

zaman dilimi olmuştu ama Tümosan Konyaspor özellikle biraz önce, yaklaşık 4 dakika kadar önce Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşla çok ciddi bir gol olanağı yakalamıştı. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü takımları arasında. Sağ kanatta Deniz Türüç topla buluşamadan önce yardımcı hakem bayrağını kaldırdı değerli dinleyiciler. Şimdi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yarı sahasında kullanılacak en direkt serbest vuruşta oyun bir kez daha hareketlenecek. Deniz Türüç, Kaptan Adil oyun dışı kaldıktan sonra kaptanlık pazu bendini takmıştı. 33 yaşındaki tecrübeli isim. Aslında o da uzun yıllar formasını giydiği İstanbul Başakşehir'e karşı oynuyor. Bugün Başakşehir'den ayrılıp Konyaspor'a gelmişti. Bugün eski takımına karşı mücadele ediyor. Bu sezon bütün lig maçlarında görev almıştı ve ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği bir gol de vardı. 73. dakikadayız. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü hücum yönüne göre sağ kanattan köşe gönderine yakın bir bölgeden taç atışını kullanmıştı. O bölgedeki paslaşmaların ardından bir kez daha kendi yarı sahalarına döndüler değerli dinleyiciler. Hamza Güreler ileri doğru ceza sahasına doğru uzun bir top gönderdi kendi yarı sahasından. Savunmada yapılan müdahale ve bu esnada bir oyuncu değişikliği daha yaşanacak. Raymond Todt oyundan alınan isim. Tümosan Konyaspor'da onun yerine 10 numaralı formasıyla Enis Bardi oyuna dahil oluyor. 73. dakikada bu oyuncu değişikliği yaşandı ve 74. dakikadayız artık. Değerli dinleyiciler, Başakşehir'de Bertu Yıldırım yerde kalan isim. Tümosan Konyaspor'un yarı sahasında, tam yarı sahasının aslında orta mesafe bölgelerinde, taç çizgisinin dibinde yerde kalmıştı Bertu Yıldırım ve şimdi o bölgeden, çapraz bir noktadan, kaleyi bir hayli çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. Yusuf Sarı topun gerisinde olan isim. Ceza sahasının içi bir hayli kalabalık. Ceza sahasının dışındaysa 3 Başakşehirli oyuncu seken topu değerlendirmek için fırsat kolluyor. Barajda bir kişi yer alıyor Tümosan Konyaspor'da. Yusuf Sarı içeri doğru bir orta yaptı. Kavisli bir orta ama Tümosan Konyaspor'da savunma rahatlıkla topu karşılıyor. Şimdi bir kez daha Başakşehir'in yarı sahasına kadar giden, sekerek giden bir top. Kaleci Muhammed Şengezer havadan gönderdi karşıya. Konyaspor'da savunma kontrol edemedi. Tekrar İstanbul Başakşehir adına bir hücum olanağı doğmak üzereydi ama Diogo Gonçalves topu kontrol ederek karşı yarı sahaya gönderen isim oluyor. Tümosan Konyaspor'da şimdi bir kez daha top Diogo Gonçalves'te. Sol kanat üzerinden bir deneme. Jackson Muleka sol kanata taç çizgisine kadar geldi. Taç atışını kullanacak isim de o. Geriye doğru Artur Masuaku'ya gönderdi. Artur Masuaku'dan Melih İbrahimoğlu'na bir pas. Melih İbrahimoğlu bu noktada yerde kaldı. Hakem faulü verdi ve hızlıca kullandı Masuaku'yla Konyaspor değerli dinleyiciler. Müsabakanın 76. dakikasında Avaziyem, Melih İbrahimoğlu yarı saha çizgisi üzerinde bir kez daha kendi yarı sahasına dönüyor. Sağ kanatta Uğurcan Yazgılı'dan ileri doğru tek top, hızlı bir hücum şansı. Kaleciyle karşı karşıya kalan isim Uğurcan Yazgılı ama kaleci Muhammed Şengezer bir kez daha bir hücum şansı daha, bir şut. Diogo Gonçalves, Diogo Gonçalves'in ceza yayının biraz dışından yaptığı şut savunmadan sekti ama bu pozisyonun öncesinde Tümosan Konyaspor 3 oyuncuyla Başakşehir savunma hattının ilerisine geçmişti. Pozisyonlar tamamlandıktan sonra yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı. Uğurcan Yazlılı öncelikle kaleciyle başa baş bir pozisyonda, onun şutu kaleciden dönmüştü.

Ahmet çıkarmıştı. Ardından Başakşehir savunmasında o hamleyi yapamadılar. Bir kez daha Konyasporlu oyuncularda kaldı top. Ve fakat o pozisyonun öncesinde yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı ve offside kararını vermişti. Konyaspor'un yarı sahasında Artur Masuaku'da top. Melih İbrahimoğlu havadan ve uzun gönderdi. Ters kanada doğru Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta. Şimdi içeri doğru sokuluyorlar. Enis Bardi, top onun ayağına ilk kez geldi. Bu müsabakada bir şut. Ceza sahasının yaklaşık bir 8 metre civarı uzağından yerden giden bir şut. Kaleci Muhammed Şengezer rahat bir şekilde kontrol edebildi bu topu. Değerli dinleyiciler, Marko Jevtović'in şutunu. 78. dakikada bir kez daha Konyaspor'un yarı sahasına kadar gitti top. Bahadır'ın kullandığı uzun topun ardından bu sefer Başakşehir'in kale sahasına kadar geldik. Ancak kaleci Muhammed Şengezer hatalı bir şekilde kullandı. Diogo Gonçalves, Enis Bardi. Bu uzaktan bir şut Deniz Türüç. Ama savunma yine doğru zamanda doğru yerde. Topun önünü kesiyor şimdi. Sol kanattan Jackson Muleka topu Melih İbrahimoğlu ile buluşturdu. Melih'ten merkeze doğru top Enis Bardi'ye gelemedi. Başakşehir'de savunma başarılı. Karşı yarı sahaya doğru çok uzun bir şekilde gönderdiler ama orada herhangi bir Başakşehirli futbolcu yer almamaktaydı. Ve Tümosan Konyaspor savunması çok rahat bir şekilde topu karşılayabildi. Kidozi Avaziyem merkeze doğru uzun gönderdi. Karşı yarı sahada Başakşehirli savunma oyuncularının kafa vuruşuyla top tekrar karşı yarı sahaya gitmişti. Şimdi bir kez daha Konyaspor için bir hücum olanağı daha. Arkaya doğru iyi kaçan Jackson Muleka. Jackson Muleka sol ayağıyla bir deneme yapamadı. Savunma hemen yerini aldı. İki kişilik bir presle orada Jackson Muleka'ya şut imkanı tanımadı Hüseyin Uba. Değerli dinleyiciler, bir kez daha bu esnada Jackson Muleka ile az önce buluşan topla ilgili yardımcı hakemin offside bayrağını havaya kaldırdığını söyleyelim. Bertu Yıldırım oyundan alınıyor. Başakşehir'de yerine Abosbek Fayzullayev girecek. Hücumda farklı deneyişler içerisinde bir yandan da Ivan Brnić oyundan alınıyor. Yerine Jakub Kaluzinski dahil oluyor. Böylelikle İstanbul Başakşehir'de tüm oyuncu değişiklik hakları kullanılmış durumda. Müsabakanın 80. dakikasındayken değerli dinleyiciler henüz gol sesi yok. 80. dakikadayken ilk yarıda tempo düşüktü. İkinci yarıda gol şansları gördük. Şimdi Konyaspor sağ kanattan Uğurcan Yazılı ile bir hücum şansını daha kovalıyor. Deniz Türüç çok uzak mesafeden sol ayağıyla yerden sekerek giden top sağ direğin 1,5-2 metre dışından ötesinden out'a gidiyor. Muhammed Şengezer Başakşehir'de kalede, onun kontrolü altındaydı. Ve şimdi kale vuruşuyla bir kez daha oyunu başlatacak isim de o olacak. Konyaspor yarı sahasında peş peşe kafa vuruşları. Kemen, kaptan Kemen, Fayzullayev'le top buluşamadı. Az önce Bertu Yıldırım'ın yerine oyuna dahil olan Abosbek Fayzullayev. Değerli dinleyiciler, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına mücadelenin artık kalan son 10 dakikası ve üzerine eklenecek duraklama süresi boyunca gol umudunu öncelikle taşıyan isim olacak. Tümosan Konyasporlu futbolcular da şimdi sağ kanattan ceza sahasına doğru uzun havadan bir top gönderdi ama orada Enis Bardi topla buluşamadı. Deniz Türüç'ün müdahalesinin ardından

Top Taç'a gidiyor. Taç atışını Mihal Karbovnik'le kullanacak. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Değerli dinleyiciler, Konya Spor'da da oyuncu değişikliği var. Jackson Muleka 81 dakika boyunca Konya Spor adına ileri uçta santrfor mevkiinde gol kovalayan isim olmuştu. O oyundan alınıyor. 42 numaralı formasıyla Mustafa Muhammed oyuna dahil oluyor. Ancak tek oyuncu değişikliği bu değil, onu da söyleyelim. Ebrima Koli de oyuna dahil oldu. 19 numaralı formasıyla. Tümosan Konya Spor takımında değerli dinleyicilerimiz 0-0'lık eşitlik. Mücadelenin 82. dakikası itibarıyla devam ediyor. Tümosan Konya Spor'da savunma hattında Avaziyem Melih İbrahimoğlu ile buluşturdu topu. Başakşehir yarı sahasına gönderdiler ama orada savunmanın müdahalesinin ardından hızlı bir şekilde çıkma olanağının peşindeydi. Feyzullahev başarısız oldu. Şimdi bir kez daha Konya Spor için Deniz Türüç vasıtasıyla bir hücum olanağı sağ kanattan Enis Bardi ile top buluştu. Enis Bardi ceza sahasının çaprazına doğru tekrar geri gönderdi topu. İçeri doğru yerden bir orta, bir şut. Mustafa Muhammed oyuna girdiği gibi topla buluşan ve ilk şutunu gönderdi ama yerde kaldı. Zayıf bir şut olmuştu bu. O şutu göndermeden önce değerli dinleyiciler Hüseyin Uba'nın müdahalesi ve bu müdahalenin neticesinde Mustafa Muhammed yerde kalan isim oldu. Jackson Muleka'nın yerine girmişti oyuna 82. dakikada. Bir diğer oyuncu değişikliği ise Diogo Gonçalves'in yerine giren Ebrima Koli oldu. 19 numaralı formasıyla değerli dinleyiciler 4 hakkını kullandı oyuncu değişikliğinde Tümosan Konya Spor. Daha önce de 74. dakikada Raymond Tot'un yerine Enis Bardi oyuna dahil olmuştu. Ve ilk yarıda kaptan Adil Demirbağ'ın sakatlığının ardından yerine Avaziyem oyuna dahil olmuştu. Tümosan Konya Spor kendi yarı sahasından hızlı bir şekilde şimdi Başakşehir yarı sahasına doğru atağın amacındaydı ama istedikleri neticeyi elde edemediler. Yarı saha çizgisi dolaylarında yerinde ve hızlı bir müdahale Başakşehir'den. Şimdi Uğurcan Yazılı taç atışını kullanan isim savunmasına doğru döndü. Kidozi Avaziyem. Kidozi Avaziyem ileri doğru pasını gönderdi. Tekrar top ona ulaştı. Bu sefer havadan ve uzun gönderdi Avaziyem değerli dinleyiciler. Umut Güneş. Umut Güneş. Mihal Karbovnik. Mihal Karbovnik de içeri doğru hızlı paslaşmalar. Eldor Shomurodov'la top buluşurken yerde kalıyor Eldor Shomurodov. Hakem Batuhan Kolak oyunu durduruyor 85. dakikada. Ceza yayına çok da yakın bir mesafeden değil. Kaleyi neredeyse bir 25-30 metre arası bir mesafeden gören bir noktadan belki gerçekleşen faul neticesinde Uğurcan Yazılı'nın Eldor Shomurodov'a yaptığı müdahalenin neticesinde tam ceza yayının merkez noktasını dik kesen çok merkezi bir bölgeden biraz daha ceza yayına göre sol çapraza yakın olduğunu söyleyelim. Şimdi tam net açıdan bakınca daha iyi tespit ettim onu düzelteyim. Sağ ayağıyla Abosbek Feyzullahev'in tehlikeli bir vuruş denemesi olacak. Uzak bir mesafe olmakla birlikte 4 kişilik bir baraj ekranımıza yansıyor şu an. Feyzullahev topun gerisinde. Yusuf Sarı da yine topun gerisinde. Bakalım kim kullanacak? Yusuf Sarı kullanıyor uzaktan. Barajdan sekerek top out'a gidiyor değerli dinleyiciler. Mücadelenin 86. dakikasında Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruş Eldor Shomurodov'a yapılan faul neticesinde uzak bir mesafeden barajdan sekerek

dışarıya gidiyor sevgili dinleyiciler. Köşe vuruşunu İstanbul Başakşehir hücum yönüne göre sol taraftan kullanacak. Köşe gönderinde Jakub Kaluzinski var, sonradan oyuna giren isim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde köşe vuruşunu kullandı. Kalecinin müdahalesi ama kale boşta kaldı. Orada topu tamamlayarak gole çevirecek bir Başakşehirli futbolcu artık kalmamıştı. Son olarak tabii Konya Sporlu savunma oyuncularından sekmişti top ve taca gitti. Taç atışını şimdi Başakşehir takımı Ömer Ali Şahiner'le kullanacak. 87. dakikada kullanıldı. İçeri doğru bir orta arayışı. Kale sahasının içerisinde Abosbek Fayzullayev bir şut imkanı elde etmeye çalıştı ama bunu başaramadı. Konyaspor'da savunma müdahaleyi yerinde yaptı. Uğurcan Yazılı'nın orada bir müdahalesi vardı, evet. Değerli dinleyiciler, Jakub Kaluzinski içeri doğru ortayı açmıştı. Ancak oyuna yine sonradan dahil olan bir diğer isim Abosbek Fayzullayev, 80. dakikada oyuna giren isim, bu ortayı golle taçlandıramadı. Ve şimdi top Tümosan Konyaspor yarı sahasında. Avaz Yemin karşı yarı sahaya doğru havadan uzun bir topuyla hücum arayışı ama Mustafa Muhammed yerde kalan isim oldu burada. Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olan ve en ileri uçta şu an Tümosan Konyaspor'u gol umuduna taşımaya çalışan isim Mustafa Muhammed yerde kalmıştı. Serbest vuruş kullanılacak. Enis Bardi topun gerisinde yer alan isim. Deniz Türüç de onun yanına geldi. Bakalım hangisi kullanacak? Deniz Türüç ve Enis Bardi paslaşarak kullanmaya yakın gibilerdi. Şimdi o karardan döndüler. Enis Bardi uzaklaştı. Deniz Türüç geri açıldı. Kavisli bir orta, ceza sahasının köşe çaprazına doğru. Bu noktada Uğurcan Yazılı topu kontrol etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Sol bacağını tutuyor. Sol bacak kasında bir ağrı sanki söz konusu oldu gibi surat ifadesinden anlaşılan durum buydu. Onun ardından da yanında Kaluzinski topa yetişmeye çalışıyordu ama Uğurcan kontrol edemedi. Top taca çıkıyor. 89. dakika. Artık Trendyol Süper Lig'de 7. haftada pazar gününün ilk müsabakasında son dakikaların içindeyiz. Değerli dinleyiciler, cuma akşamı Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Dün oynanan maçlarda Gençler Birliği ile Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kalmıştı. Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü mücadelesi ise 0-0 noktalanmıştı. Trabzonspor deplasmanda Samsun Spor'u 3-0 mağlup ederken dünün son maçında Fenerbahçe Çaykur Rize Spor deplasmanını 3-0'lık galibiyetle geçen taraf olmuştu. Bugün 13.30'da oynanan bu müsabakanın bitmesiyle birlikte saat 16'da bu sefer gözler Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde olacak. Akşam saat 19'da ise Beşiktaş Kocaeli Spor maçı ve yarın akşam saat 20'de Eyüp Spor Göztepe mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de 7. haftayı noktalamış olacağız. Bir hayli uzun süren Uluslar Ligi'nde 4 müsabakaya peş peşe çıktığımız bir milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada belirtelim, Uğurcan Yazılı'nın tedavisi sürüyordu. Az sonra güncel vaziyete bakacağız. Kendisi tekrar ayağa kalktı ama sahanın dışında bu tedavi devam edecek belli ki. Hakemin işaretiyle, taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlendirildi. 5 dakikalık bir duraklama süresi bu arada 4. hakem tarafından işaret edilmişti ve 90+1'in şu an içindeyiz. 4 dakika daha bu mücadele devam edecek. Bakalım bir gol ortaya çıkacak mı bu kalan 4 dakikalık sürede? Yusuf Sarı'da top. Yusuf Sarı'dan ceza sahasına doğru, rakip alana doğru uzun bir pas ama Konyaspor'da savunmada Ray

Mbania yerinde ve zamanında müdahaleyi yaptı değerli dinleyiciler. Şimdi ceza sahasının köşe çaprazında Başakşehir oradan topu çıkaramadı. Konyaspor'da savunmada Arthur Masuaku kontrolü eline aldı. Kalecisine döndü ve kaleciden sağ kanada doğru bir pas. Ama bu noktada Mihal Karbovnik biraz erken davrandı. Başakşehirli futbolcu topu elde etmeye çalışırken bir faul yaptı. Ve Konyaspor'da bir kez daha oyun hareketlenmiş oluyor. Kaleci Bahadır karşı yarı sahaya doğru havadan ve uzun kullandı. İleri uçta Mustafa Muhammed kafayla karşıladı ama devamında Başakşehir savunması topu tekrar elde etmeyi başardı değerli dinleyiciler. Karşılıklı havadan kafa topları, top Başakşehir savunmasında sağ kanatta. Başakşehir'in hücum yönüne göre sağ kanattan ileri doğru bir top gönderdiler. Bir hayli uzun bir toptu ama Konyaspor'un ceza sahasına yakın kısımlarda o topu alabilecek ve devam edecek bir Konyasporlu, düzeltiyorum, Başakşehirli oyuncu yoktu. Yardımcı hakem bu esnada bayrağını havaya kaldırdı. Değerli dinleyiciler, bir kez daha oyun durdu. İstanbul Başakşehir'de endirekt serbest vuruşla, Hüseyin Uba'nın kullandığı vuruşla oyun hareketlendi ve devam ediyor. Abosbek Faizullayev oyuna sonradan giren isim. Başakşehir'de sol kanatta o buluştu topla. Bir kez daha Karbovnik'le topu buluşturan isim oldu. Karbovnik ceza sahasının sol tarafında bir orta arayışında bir kafa vuruşu. Ama top dışarı gidiyor. Eldor Shomurodov, İstanbul Başakşehir'in golcü ismi. Bu sezon şu ana kadar 6 maçta 6 gol gibi fevkalade bir istatistiğin altına imzasını atmış olan Eldor Shomurodov, ki geçen senenin de zaten yıldız isimlerinden biriydi gol sayısı anlamında da, bu müsabakada henüz bir gol sesi ortaya çıkmasına vesile olamadı Eldor Shomurodov. 90+4'teyiz. Duraklama süresinin de artık son dakikasına gireceğiz. İstanbul Başakşehir kendi yarı sahasından bir kez daha hücum yönüne göre sol kanattan Karbovnik'le ileri doğru bir driplingin peşindeydi ama savunmada yerini sağlam bir şekilde aldı Tümosan Konyaspor. Bu sefer sağ kanada top yöneldi Hamza Güreler. Hüseyin Uba, bir kez daha Hamza Güreler'de. Artık hem risk almak istemeyen hem de acaba bir gol bulabilir miyim diye düşünen iki takımın mücadelesi. Top Tümosan Konyaspor'un kontrolünde. Enis Bardi, Konyaspor'un kendi yarı alanından çıkamadı Enis Bardi. Taç çizgisine yakın bir bölgede top dışarı gidiyor. İstanbul Başakşehir'de taç atışı kullanıldı. Sevgili dinleyiciler, Umut Güneş orta yuvarlakta kendi sahana doğru döndü. Hamza Güreler, Yusuf Sarı. Yusuf Sarı sağ kanatta ileri doğru bir pas yerine bir kez daha savunmasına doğru topu yöneltti. Bu sefer sol kanattan bir deneyiş. Yakup Kaluzinski yerde kalıyor. Batuhan Kolak düdüğünü çaldı ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü lehine faulü verdi. Serbest vuruş hızlı bir şekilde kullanıldı. Sağ kanatta Yusuf Sarı. Şimdi merkeze doğru, iç kulvara doğru topunu aktardı Kaluzinski. Sol kanatta Karbovnik. Karbovnik artık maçta son hücum şansları. Karbovnik ceza sahasına doğru köşe çaprazdan sokuluyor. İçeri doğru ortasını gönderdi. Kimse o topa temas edemedi. Ve top dışarı gidiyor. 90+6'nın içindeyiz. Karbovnik'in ortası. Konyasporlu oyunculardan düzelteyim, bir ufak temas var. Bir köşe vuruşu, bir son hücum imkanı olacak mı derken bir temas daha vardı orada. Köşe vuruşunu işaret etmedi hakem. Son kale vuruşu kullanılırken mücadelenin son düdüğünü Batuhan Kolak çaldı değerli dinleyiciler. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde, pazar gününün ilk müsabakasında
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Tümosan Konyaspor 0, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0. Mücadele sonuçlanıyor. Bir sakatlık daha var bu esnada. Mücadelenin son düdüğü çaldıktan sonra da yerde olan oyuncular var. Dileriz ki sıkıntılı

0: tanesi. 0-0'lık eşitlikle sonuçlanıyor. Mikrofonda ben Alkın Tolga. Siz değerli futbol severlere, siz değerli dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: misiniz?
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların Shell'i. Hep ileride.

0: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklamlar.

0: Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 15.31'i gösteriyor ve spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Konyaspor Başakşehir Futbol Kulübü maçının hemen ardından spor gündeminde birlikteliğimiz başladı ve saat 16'ya dek sizlerle birlikte olacağız. 16'da da Gaziantep Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek ve biz şimdi önce Süper Lig'i konuşacağız ve bunlarla ilgili bilgiler alacağız konuklarımız. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can merhaba.
2: Merhaba, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Süper Lig'de şu ana kadar alınan sonuçlara baktığımız zaman Kasımpaşa'yı Galatasaray mağlup etti. Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kaldı. Samsunspor Trabzonspor maçında 3-0 Trabzonspor Samsun'da kazandı. Alanyaspor Erzurumspor 0-0. Dün akşam Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Rize'de 3-0 kazandı ve demin de karşılaşma 0-0.

0: Eşitlikte sona erdi Konyaspor Başakşehir Futbol Kulübü maçı. Gördüğümüz kadarıyla biraz daha haftalar ilerledikçe dört büyükler ya da şampiyonluk için mücadele edenler biraz daha öne çıkmaya ve ritimlerini biraz daha artırmaya başladılar. Düşüncelerin nedir?
1: Yani aslında bence yani Galatasaray Fenerbahçe üzerinde konuşursak şu anda hani Trabzon da yendi. Beşiktaş'ın maçı var sadece bu akşam. Yani Galatasaray Fenerbahçe iyi oynayarak kazanmadı aslında. Kazanmaya yetecek oyunu oynamadılar. Sadece büyük takım refleksi ve oyuncu katiliyle fark yarattılar. Milli takım dönüşlerinde takımların performanslarının zaten çok doğru ritmik bir şekilde olduğunu çok görmeyiz yıllardır. Ama ben şeyi anlamam yani hani büyük takımlar genelde milli takım oyuncu verirler, düzenleri bozulur ama yani hani Anadolu takımları çok fazla milli takım oyuncu vermezken bu düşüşleri yaşamları bana ilginç gelir. Sadece dün mesela hani Ahmet Gençler bir maçı gollü güzeldi ama onun dışında takımların çok böyle oyun açısından bir şey ifade ettiği ben görmedim. Trabzon biraz rahat kazandı. Çünkü Samsun çok düşüşte bir takım. Bunun dışında da aslında sonuçlar çok şaşırtıcı değil. Rize dün bence fena oyun oynamadı ama işte bir yerde oyuncu kalitesi ve büyük takımı yenme duygusunun orada zayıf kaldığını ben düşünüyorum. Bir de Recep Uçar hoca üzerinde bir şey söylemek lazım. Benim çok beğendiğim hoca, çok iyi bir hoca. Değerini bulmayan hocalardan biri ama Recep Hoca'nın da bazı konular kendi geliştirmesi gerekiyor. Başında olduğu bütün takımlar büyük takımlara kafa tuttu ama o maçları bir şekilde alamadı Recep Uçar. Oralarda sanki biraz kendi mesleki ayarlamalar yapması lazım. Sonucu getirecek oyunları tam netleştiremiyor hoca. Ben çok beğendiğim bir teknik adam, onu söylemem lazım.
0: Şöyle ki Galatasaray Fenerbahçe evet iyi oynamadan kazandılar ellerindeki yıldız oyunculardan dolayı, ama dediniz ki yani Anadolu takımları milli takımlara oyuncu göndermiyor ama hani tam kadro çalıştıkları halde bu maçlarda özellikle milli takım dönüşlerinde sıkıntı yaşıyorlar dedin. Acaba onlar da bizim gibi milli takımın maçını mı seyrediyorlar?
1: Vallahi iyi hazırlanmıyorlar diye düşünüyorum. Bir eksik var oralarda. Mesela büyük takımları, ya bir de şöyle bir şey var Yücel. Ya bu hafta hem Galatasaray hem Fenerbahçe çok büyük maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkacaklar. Evet. Yani böyle bulmuşsun rakipleri. Bir de Kasımpaşa'ya söylemek lazım. Yani 10 kişi yakalamışsın. Bana ilginç geliyor ya. Ben açıkçası kafam almıyor. Yani mantık yürütemiyorum. Hoş ben hani Emre Belezoğlu'nun teknik adamlığını çok beğenen bir futbol sever değilim. Hani Kasımpaşa'nın da oyununu o gün çok açıkçası beğenmedim genel olarak. Dolayısıyla ya bilemiyorum, bence bir sıkıntı var ya. Yani bizim ligimizde bir kalite bir türlü yayılımcı değil. Yani kalite genişlemesi olmuyor. Umarım ileriki zamanlarda olur ama yani Galatasaray'ı Barcelona maçı öncesi 10 kişi yakalamışsın. Böyle tuhaf bir gol yiyorsun. Yani Galatasaray o maçı sonuna kadar hak etti. Bunu söylemem lazım. Yani Kasımpaşa'nın berabere kalması Kasımpaşa'yı iyi olduğunu göstermez de, yani maç beraber bitseydi de. Bence kötü maç oynadı Kasımpaşa genel olarak. Bilmiyorum ya, yani Rize'yi ayırıyorum. Rize bence elinden geleni yaptı. Tempo koymaya çalıştı. Ki mesela Galatasaray vasat oynadı. Fenerbahçe kötü oynadı mesela.
0: Evet.
1: Ya bunu söylemem lazım. Yani Fenerbahçe genel olarak Süper Lig'de vasat oyunu yok. Yani genelde kötü oynuyor. Yani deplasmanlarda özellikle.
0: Peki Okancan, şunu da konuşabilir miyiz? Acaba özellikle Kasımpaşa'da 3 büyüklerden 4 büyüklerden sonra geldikleri yer kulüp olarak Kasımpaşa oluyor. Hani böyle takımlar, özellikle İstanbul takımları, büyük takımlarda futbol oynamış oyuncular oralarda biraz daha futbollarının hani dinlenme mi diyelim, son dönemleri mi diyelim bilemiyorum. Bir anlamda orayı bir liman olarak görüyorlar. Hani bu da o takımların ritmini düşürebiliyor olabilir mi? Neden diyeceksiniz? Bunu sordum. Hani açlık yok, başarıya aç, galibiyete aç, kazanmaya aç futbol oynamıyor Kasımpaşa. Bu nedenden sordum.
1: Ya ben senin dediğini çok iyi anlıyorum. Aslında senin söylediğin şey şu, konform.

0: bir alana geçiyorlar aslında.
1: Evet. Evet.
0: Bu da belli, o şey rahatlığında konfor alanının çok dışına çıkmak istemiyorlar. Ben bunu dediğini çok iyi anlıyorum ama şöyle bir durum da var Yücel. Ya yani isim üzerinde konuşalım. Ya ben Emre Belezoğlu'nun hangi takımı iyi oynattığını hatırlamam mesela. Hatırlamam yani. Oyun felsefesinde olduğunu da hatırlamam. Aklımda kalan bir oyuncu da yok. Ankara Gücü'nde olsun işte
1: Fenerbahçe'de de yönetti.
0: Ya Fenerbahçe o dönem hatırlarsan
1: Erol Bulut'tan sonraydı.
0: Evet, bir görev devrimi aldı. Belli bir alışkanlık, belli bir orada Fenerbahçe'nin bir kulüp refleksi vardı ama onun dışında çalıştığı takımlar bak yani ben hiç hatırlamıyorum yani bir oyun oynattığını hatırlamıyorum hiç. Bir şekilde ben hatta Gattuso'ya benzetiyorum. Gattuso da içeride sürekli tüm buluyor. Yani geniş alanda oynatır. Bir rakip açısından bir zorlayıcılığı yoktur Emre Belezoğlu takımının. Kasımpaşa o gün de öyleydi. Geniş alan. Alan daraltmıyor. Oyunlu mücadeleleri dehşet kötüydü Emre Belezoğlu'nun. Rakibini 10 kişi yakalamış. Bazen takımlar neye göre ne yap maç istediğini hissediyor. Ona göre aslında davranmıyorlar. Ben İsmail Kartal'ı hep onu görürüm. Yani yaptığım bir değişiklik. Mental açıdan ve stratejik açıdan oyuncu üzerinde talimat yaratıyor. Yani rakibin 10 kişiyi yakaladığında sence yani bize şöyle bir alışkanlık var. Yani gol atmak isteyen hocalar bize geldi. Yerli hocalar hücum oyuncusu almayı hep düşündürler. Yani gol atmak için hücum oyuncusu almana gerek yoktur bazen. Bazen organizasyonel problemlerin vardı. Onu gidermek zorundasın. Yani oyuna müdahale sadece böyle İşte bir oyuncu daha içeri attık, hücumda işte bir oyuncu ileri gönderdi değil. Belli ki organizasyon açısından rakibi sıkıştırmıyorsun. Yani o gün Kasımpaşa'nın yediği gol iki yerleşim hatası teknik adam çalışmasıdır. Yani o öyle basit bir şey değil Yücel. Veya yani kim diyelim Rize dün atabilirdi o golü Ederson gününde olmasaydı. Yani top biraz daha içine girse goldü. Yani orada sen oyuna müdahalendi. Yani mesela hocanın Kerem'i oyunda sonuna kadar tutma şeklini ben anlamadım. Ve o koridorda Mithat sürekli geldi gitti. Mesela ne iyi oyunu almadı İsmail Kartal. Yani böyle şeyler var. Ve yani bilmiyorum Lukaku'nun daha erken girmesi olabilir. Yani Lukaku Vedat'ı ikili deneyebilirsin. Oğuz da erken alabilirsin. Yani bir sürü şey var. Yani alternatifler var. Yani İrfan Can'ın oyuna girip gol atması İsmail Kartal'ın oyuna müdahalesinin doğru olduğunu gösteren bir sonuç değil. Yani bizdeki teknik adamların mantetisinde bence biraz sıkıntı var. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Okan Buruk'un uzun zaman sonra Kasımpaşa Spor maçındaki oyuna müdahalelerini çok beğendim. Yani o gün hoca oyunu istedi. Yani oyuna müdahale etti gerçekten. Yani Barış Alper'in sağ bekte oynaması, orada performans vermesi, Eren Elmalı'yı sola almış, yani oyunun daha açıdan bazı şeyleri değiştirmeye gitti orada.
1: Evet.
0: Şans ayağı ver gitti. Aldı maçı yani bunu söylemek lazım. Doğruya doğru.
1: Peki Okan Can şimdi çok az bir süremiz kaldı. Sayın Şentürk'e de yer vereceğiz. Kerem Demirbay'ın açıklamasını maç sonrası açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani bence açıklamalarından yani teknik olarak bence çok çirkin, yani kötü açıklamalar.
1: Evet.
0: Ya varsa bir şey çıkar söyle kardeşim, yani sen oturup da böyle sonra ben taraftarımızdan, ya kimsenin taraftarını, sen Kasımpaşa'da oynamıyor musun? Ya Yücel, bu açıklamayı yapıyorsan niye öyle konuşuyorsun? Öyle yapmıyorsan niye bunu, yani böyle tuhaf tuhaf. Yani bir kere röportajı ben biraz izledim Yücel. Yani vücut dili tarzı her şey çok kötü zaten. Yani sadece söylediklerinize takılıyorsunuz ama ben şekil şemal olarak da çok çirkin bir röportaj bence o.
1: Ve ben şöyle diyeyim, sosyal medyada Kasımpaşa kulübünü biliyorsun, Kasımpaşa kulübü gerçekten köklü bir kulüptür. Ve taraftarı da çok blok olarak...
0: ya semt kulübüdür yani, çok farklı bir özellik
1: evet,
0: vardır o
1: kulüplerin. Evet. Çok değerli bir kulüptür ve taraftarlar çok büyük tepki koydular Kerem Demirbay'a bu açıklamalarından dolayı. Hangi taraftarım dedi. Taraftarın yani... kim?
0: Kimsin taraftarın? Sen hangi taraftarın? Senin taraftarın orada, sen niye Kasımpaşa oynuyorsun kardeşim? Oradan niye para alıyorsun?
1: Evet.
0: Bu açıklamayı sen niye oraya kendini affettirmeye çalışıyorsun? Yaptıysan bu açıklamayı herkesin olur söyleyeceksen söyle. Sen niye o tarafı, sen şimdi o maçta neden durup dururken mesela o maç öncesinde kendini duruma sokuyorsun? Gördün ilk sarı kart problemli sarı karttı mesela. Benim kafamda tuhaf bir şey oluşturdun.

0: şüphe oluşturdun. İkinci sarı kartı görse kırmızıydı. Geçen seneki Galatasaray maçında da Kerem'in çok tuhaf hareketleri vardı. Yani ben böyle, ya beni böyle düşünmeye itiyor mesela.
1: Ya gurbetçi bir ailenin çocuğu olduğu için Türkçe'ye tam hakim olamayabilir.
0: Valla çok da hakimdi bence ya Yücel. Yani ben dinledim öyle hakim, yani öyle gurbetçiler de hani bir sürü gurbetçi tanıdık. Öyle hiç Türkçe bilmiyor değiller. Bildiğin yurt dışında herkes, ben çok gittim geldim Almanya, İngiltere. Bizim akrabalarımız var. Bak hep Türkçe Türk kanalları izliyor. Hepsine hakimler bence, yani öyle bir durum yok.
1: Hani öyle, düşündüğünü iyi ifade edememe anlamında söylemiştim.
0: Ya ben, ya tamam dersin ki ben yanlış anlattım. Sen kalktın taraftarımızın, özür diliyorum.
1: Evet.
0: Bir de Yücel, bilmiyorum izledin mi sen röportajı? Ben izlediğim için söylüyorum.
1: İzledim.
0: Çekilen de çirkin bir, kötü bir röportajdı yani.
1: Evet.
0: Yani o öyle hani oturursun bir futbolcu spor üzerine, futbol üzerine, geçmiş üzerine, gelecek üzerine bir şey anlattığı anda ki kendini söyletme, konum ağırlığı, söylem ağırlığını taşıyacak bir içerik yoktu ki orada. Tamamen suçlayıcı bir şey söyledi. Bunu söylüyorsan altını doldur, doldurmuyorsan çıkışta böyle konuşma. Yani o, yani günün sonunda burada bir futbolculuk, spor adamlığı var yani. Hani milyonlarca insanı ilgilendiren bir açıklama yapıyorsun.
1: Doğru. Okan Can, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum.
0: İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun.
0: İyi pazarlar olsun herkese.
1: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi ve şimdi teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte telefonumuzun diğer ucunda. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yüce Bey. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi şöyle ki, bu akşam önemli bir karşılaşma var. Beşiktaş Kocaeli Spor. Bir, üst sıraları ilgilendiren bir maç. İki takımın teknik direktöründe sahaya koyduğu felsefeleri var gördüğüm kadarıyla. Bu maç için neler söylemek istersiniz bir teknik direktör olarak?
2: Evet, Beşiktaş takımının Avrupa kupalarıyla başlayan bu sezonki serüveninde teknik adamının çok önemli bir etkisi olduğunu gördük. Zaten yapılan transferler de bu paralelde ve son derece Beşiktaş için yararlı, gerekli oyuncular transfer edilerek oldukça güçlü bir kadro oluşturuldu. Özellikle orta sahada, merkezde üçlü oyuncu, birbirini tamamlayamaya çok etkili olan bir oyuncu grubuyla oynanan maçlar sonucu çok başarılı bir Avrupa Kupası serüveni yaşandı. Hatta lig başlangıcı ve devamı da öyleydi ama orada bana kalırsa son derece sürpriz bir Alanya mağlubiyeti var. Onun dışında Beşiktaş takımının genel performansı anlamında sezonun en iyi başlangıç yapan takımı olarak görmüştük ve hala da bana göre öyle diyebiliriz. Diğer taraftan Kocaeli Spor'da teknik adamının yaptığı açıklamada, sezon başı açıklamasında, bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olacağı iddiasını ortaya koydu. Burada şöyle bir şey var. Yani teknik adam bir hedef koyuyor. Bu, biz şampiyon olacağız, biz beşinci olacağız gibi rakamsal lig sıralamasından ziyade oynattığı oyunun karşılığı olarak en az gol yiyen, bu formasyon içinde hazırlanıp böyle kazanmaya çalışacağız düşüncesini ortaya koyuyor ve şu ana kadar da bunda çok başarılı olduğunu görüyoruz. Şu anda ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor. Yani teknik adamın söylemiş olduğu, Selçuk Hoca'nın söylemiş olduğu şeyin arkasından 5 hafta 6 hafta geçmesinden itibaren puantajı gördüğümüz şey Kocaelispor'un en az gol yiyen takım olması. Şimdi ben bunu bir kere hocanın bu düşüncesini uygulaması açısından onu tebrik ediyorum. Böyle bir düşünceyi ortaya koyduğunuz zaman, bu mesajı verdiğiniz zaman siz oyuncularınızı da camianızı da bu noktaya kilitliyorsunuz. Ve her şeyden önemlisi de kendinizi bağlıyorsunuz ve bunun üzerinde daha çok yoğunlaşıyorsunuz. Zaten futbol takımlarında her gün bir metot ya da model içinde sahaya çıkmanın takımlara kazandırdığı istikrarlı bir sonuç olmuyor. Düzenli bir ilerlemeyi elde edemiyorsun. Ancak belirlediğin bir noktanın üzerine takımın çalışmasını yoğunlaştırırsan bu çalışmanın sonucunu alabiliyorsun ki bu anlamda ben Selçuk Hoca'yı tebrik ediyorum ve Kocaeli Spor takımının şu ana kadar ortaya koyduğu bu performansında onun fikri doğrusunda olmasından dolayı da ligde zor rakiplerden birine haline gelmesi bugün Beşiktaş maçının da Beşiktaş açısından çok kolay olmayacağı gerçeğini ortaya koyuyor.
1: Peki şöyle diyeyim, bu maçta nasıl bir sonuç çıkar? Hani Beşiktaş kazanıp biraz daha yukarı çıkmak istiyor. Selçuk İnan burada daha da net adımlar atmak istiyor artık. Çünkü baktığımız zaman evet, en az gol yiyen takım, 12 puanı var. 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet.

0: Ama yani ne istediğini bilerek oynayan bir takım Selçuk İnan'ın ekibi. Nasıl bir sonuç çıkar size göre?
1: Evet, zaten önce belirlediği hedefe ulaşmanın paralelinde yol alıyor. Bu bir kere çok değerli olduğu için bu maçı da onun lehine nasıl gelişecekse o metodu uygulayacak. Yani
0: Evet.
1: sağlam bir takım çıkartacak sahaya. Beşiktaş'ın çok önemli bir orta sahası var. Merkezde Salih'i oynamaya başladı. Olaytan ve Orkunlu bana göre sadece Türkiye'nin değil Avrupa Ligi'nde de çok ses getirebilecek çok etkili bir orta saha. Yani Avrupa düzeyinde bir orta sahaya sahip şu anda Beşiktaş takımı. Ve Vlahovic'in eklenmesi, Trossard'ın eklenmesi, Çerni'nin son haftalarda yükselen performansı. Bütün bunlara baktığınız zaman hücumsal anlamda kaybettiği yerde baskıyı başlatan Vincenzo Italiano anlayışıyla birlikte çok pozitif bir takım görüyoruz. Ama vücut temasını harika uygulayan bir Kocaelispor var. Yani faulü az
0: Evet.
1: ama gerektiğinde yapan fakat korakor mücadeleyi ortaya koyan bir Kocaelispor var. Bu tip oynanan oyunda da zorluklar ortaya çıkartılacaktır. Ve izlenmesi çok zevkli, sonucu kestirilemeyen ama Beşiktaş'ın tabii ki favori olduğu bir karşılaşma izleyeceğiz. Çünkü hem kadro kalitesi hem oyun anlayışı pozitiflik anlamında yani ofansif oyunun daha önde tutulması anlamında kazanmaya daha yakın takım olarak göründüğünü söylemeliyim.
0: Şimdi hafta içi de Avrupa kupalarında mücadeleleri var takımlarımızın. Şampiyonlar Ligi için kısa kısa neler söylemek istersiniz? Özellikle Galatasaray kendi sahasında Barcelona ile oynayacak, Fenerbahçe gidecek, Aston Villa ile oynayacak İngiltere'de. Nasıl sonuçlar bekliyorsunuz bu iki karşılaşmada?
1: Şimdi Barcelona Avrupa'daki en formda takım şu anda. Bütün maçları kazandı, kazanmaya devam ediyor. Üstelik çok farklı skorlarla maçları kazanıyor. Çok kolay gol atıyor. Aslında savunmasında sıkıntıları oluyor. Çünkü bu kadar çok önde oynayan, savunmasını neredeyse forvetiyle birleştirecek kadar takım boyunu kısa tutan ve yüksek şiddet baskı uygulayıp kaybettiği topu tekrar kazanıp hücum uygulaması içinde bir anlayışa sahip olan Barcelona sağlıklı bir şekilde o dar alandan çıkmayı hedefleyebilen takımların gol attığı bir takım haline de geliyor. Belki maçı tekrar yine Barcelona kazanıyor ama gol de yiyebiliyor. Çünkü arkada geniş alan bırakabiliyor. Ama çok özel oyuncuları var. Galatasaray'ın işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Daha önce oynadığı Avrupa Kupalarında İstanbul'da Galatasaray geçen yılda önemli performanslar ortaya koydu. Ama Galatasaray'ın oyuncularının daha önceki yıllardaki heyecanda ve performansta olmadığını gözlüyorum. Ayrıca Barcelona da o takımlardan daha farklı bir takım. Dolayısıyla önde baskının iş yapmayacağı hatta çok büyük zaaflar oluşturabileceği bir maç olacaktır. Ben Okan Buruk'un alışılmış İstanbul'da oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarının dışında bir formasyonu denemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Böyle de yapacaktır. Akıllı her teknik adam Barcelona'ya önde baskı yapmadan doğru karşılama yaparak ama ikili mücadelelerde yüksek şiddet baskı ve daralana rakibi sokup oradan çıkartmamaya çalışarak oynamaya çalışacaktır. Aksi takdirde hüsran olabilir. Ama Galatasaray'ın Avrupa alışkanlığının İstanbul'da özellikle oynadığı maçlardaki performansının ortaya çıkmasıyla da skor olarak belki istediği galibiyete de elbette ki ulaşabilir ama zor da olsa en azından iyi bir skor sonuçla sahadan ayrılır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki maçları bu sezon çok başarılıydı. En son Roma maçındaki ikinci yarıda ortaya koyduğu performans da çok başarılıydı. Bana kalırsa Fenerbahçe'nin modeli o olmalı. Yani rakibin oyununu kontrol eden ve onun üzerinden kendi oyununu rakip arkasına sarkacak şekilde planlayan bir takım olmalı. Roma'ya sol bekiyle gol atmış bir Fenerbahçe var ve çok planlı bir organizasyonla gol atmış bir Fenerbahçe var. Ben rakiplerimizin çok önemli rakipler olduğunu biliyorum ama futbol rakipleri çok büyüterek oynanmayan, oynadığınızda kaybedeceğiniz bir oyun olduğu gibi rakipleri ciddiye almadığınıza hüsranla sonuçlanacak maçlar yaşıyorsunuz. Bu nedenle rakibi gözümüzde büyütmeden ama çok ciddiye alarak sağlam planlar ve sağlam kurgularla oyun başlangıcını ve devamını organize etmemiz gerekiyor. Ama kazanma duygusunu ikinci planda bırakırsak da maçları kazanma şansımız pek olmuyor.
0: Şimdi Perşembe günü de Avrupa Ligi'nde iki takımımız var. Beşiktaş deplasmana gidecek Hoffenheim'la, Kuopiono'ya gidecek Trabzonspor. Bu iki karşılaşmada böyle birer cümleyle ne bekliyorsunuz?

0: bekliyorsunuz?
1: Beşiktaş'ın rakibi zor. Alman ekipleriyle oynamak çok kolay değil ama Beşiktaş'ın sahaya çıkartacağı 11 çok önemli. Eğer o ilk 11'de kendi normal düşündüğü 11'le sahaya çıkarsa başarılı olacaktır. Trabzonspor'sa konferans liginde oynama avantajını kullanabilir. Biraz daha kadro değişimine gidebilir. Yani rotasyon dediğimiz oyuncu değişiklikleriyle daha sonraki lig maçına da saklayacağı bazı oyuncularla ve bütün oyuncuları kullanma şansını da oyuncularına vererek başarılı olabilir. Ben Avrupa Kupalarında takımlarımızın bu sezon iyi bir performans ortaya koyması gerektiğine hem inanıyor hem düşünüyor hem de bunu bekliyorum doğrusu.
0: Sayın Şentürk çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya yine cumartesi pazar görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum.
1: İnşallah ben de size kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyiciler. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın bugün karşılaşmaları var. Az sonra Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya gelecek. Ve bu maçı önemli büyüğümüz Tansu Polatkan sunacak. Onun sesinden dinleyebilirsiniz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Ve Beşiktaş Kocaeli Spor maçı var saat 19'da sevgili dinleyiciler. Yine radyodan dinleyebilirsiniz bu karşılaşmayı da. Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarla ilgili size bilgiler aktarmak istiyorum. Cuma günü Trendyol Süper Lig'de 7. haftada Galatasaray Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ve Galatasaray 3-1 kazandığı Kasımpaşa'ya karşı maçı sevgili dinleyiciler. Dün saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi ve 2-2 eşitlikle bitti karşılaşma sevgili dinleyiciler. Ve dünün bir diğer karşılaşması 16'da başlamıştı. Samsunspor Trabzonspor bir Karadeniz mücadelesiydi ve Trabzonspor kolay maçı yıldızlarıyla ve oyun planıyla kolaya çevirdi ve 3-0 kazandı ve Alanyaspor Erzurumspor'da 0-0 berabere kaldı sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor Rize'de 3-0 mağlup etti. Az evvel biten karşılaşmada da Konyaspor Başakşehir Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Biz de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Ama maçın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler saygılar sunuyoruz. Esen kalın.

Radyo 1. Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ve Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam. TRT Radyo 1.
4: Reklamlar. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde

yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Değerli dinleyiciler, Süper Lig'in 7. haftasında pazar gününün ikinci karşılaşması biraz sonra Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında başlayacak. Şu anda İstiklal Marşımız söyleniyor, dinleniyor, çalınıyor ve gerçekten futbol için elverişli bir ortam Gaziantep'te. Karşılaşmayı Uğurcan Hasova yönetecek. Anıl Usta ve Candaş Erbil ona bayraklarıyla yardımcı olacak. Oğuzhan Gökçen de karşılaşmanın 4. hakemi olacak değerli dinleyiciler. Saha seçimi için takım kaptanları şimdi karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'nın yanında. Gürcan Hasova Ankara bölgesi hakemlerinden üst klasman hakemi. Son haftalarda Kasımpaşa Trabzonspor, Tülosan Konyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş Erzurumspor karşılaşmalarını yöneten bir hakem. Bugün de Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasındaki mücadeleyi yönetecek. Karşılaşmanın başlamasına çok az kala 11'leri sizlere vermek istiyorum. Gaziantep'in kalesinde Tobias oynayacak. 4-1-4-1 sistemini benimsemiş durumda Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü. Savunma dörtlüsü Perez, Silla, Abena, Kerim şeklinde olacak. Onların önünde o gün hem oyun kurucu hem savunma görevini yapacak hem oyun kurucu görevini yapacak. Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlovski dörtlüsünün önünde de Halil rakip kaleye en yakın ileri uç oyuncusu olarak dikkat çekecek. Buna karşılık Arca Çorum Futbol Kulübü'nün kalesinde Felipe oynayacak. 3-5-2'yi benimsemiş durumda teknik direktör. Ve Felipe'nin önünde Pereira, Çağlar, Smolčić üçlüsü var. Gökhan, Berat, Diamande, Bora dörtlüsü dikkat çekiyor. Bu arada tabii Gökhan zaman zaman bu savunma beşlisini yahut dörtlüsünü sağlayacak. İleri uçta Cengiz Ramirez, Kizilidis görev yapacak değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü'nün enteresan bir sıralaması var şöyle ki. 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almış. 7 gol atmış, 7 gol yemiş, 8 puana sahip ve sahasında galibiyeti yok. 2 deplasman galibiyetinden puanla, 3'er puanla dönmüş. Buna karşılık Arca Çorum Futbol Kulübü'ne baktığımız zaman 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi ile sahadan ayrılmış. 13 gol atıp 12 gol yemiş ve hakem Gürcan Hasova başlama düdüğünü çaldı ve şimdi rakip yarı alana yükseltilen bir top ve ceza alanının ön çizgisine doğru gelen topu karşılayan futbolcu sol kanatta Abena. Abena'nın uzaklaştırmak istediği top bir anda Arca Çorum için bir gol şansı olabilirdi ama topu kaybettiler. Şimdi Arca Çorum yarı alanında top ve top kaleci Felipe'ye geliyor. Ondan rakip yarı alana yükseltilen top bir başka kaleciye geliyor. Karşılıklı kaleciler adeta birbirleriyle paslaştılar ve şimdi hücum hazırlığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Yine top kaleciye dönüyor. Kalecinin rakip yarı alana yükselttiği top karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi o gün karşıladığı topla bir hücum şansı sol kanatta topla buluşan futbolcu geri oynamayı tercih etti. Onun geri oynadığı top orta alanda bakıyorum topla buluşan futbolcu ileri uça oynamayı planlıyor ama isabetli gitmeyen bu topların ardından yine savunma oyuncuları kendi aralarında pas yapıyorlar ve şimdi bir uzun top ve sol kanatta topa yetişmek isteyen futbolcuya bakıyorum. Kerim topun kornere gitmesine sağladı rakibinin baskısını görünce böylece şimdi sağ kanattan bir köşe vuruşuyla Çorum Spor takımı rakip kalede tehlike yaratacak. Bir tarafta Orhan Ak teknik direktör Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Diğer tarafta da göreve yeni gelmişti. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Cezaların içine yüksekten gelen top tekrar döndü. Sağ kanada bir kez daha yüksek bir top ve kaleci topu kontrol ediyor. Cengiz'in köşe vuruşlarından yarattığı tehlikenin ardından kaleci Tobias şimdi eliyle oynamayı tercih etti. Pereira sol kanattan uzun gönderiyor ama ondan gelen top da yine kaleci Felipe'ye geldi. Felipe de yerden bıraktı. Şimdi yine Çorum Sporlu futbolcular kendi aralarında savunmada pas yapıyorlar. Bir dakika, bir kez daha top Felipe'de. Şimdi sol kanatta topla buluşan futbolcu döndü. Borza ileri oynadı ama ileri oynadığı topla. Şimdi sol kanattan Cengiz topun köşe bayrağına yakın bir yerde kontrol etmesini sağladı ve rakibine çarpan top da kornere çıkıyor ve şimdi bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Çorum Futbol Kulübü. Değerli dinleyiciler, Acı Çorum Futbol Kulübü cezaların içinde yine Gaziantep'li futbolcular savunma önlemlerini alıyorlar. Savunmadan gelen Çağlar'ı görüyorum, Smolcic'i görüyorum. Sol kanattan sağ ayağıyla bir köşe vuruşu, kale sahasının ön çizgisine kadar gelen yüksek bir top ve son anda tehlikeyi uzaklaştırıyor. O günün vuruşuyla top rakip yarı alana gitmiyor ama en azından kaledeki bir tehlike böylece geçmiş oluyor. Şimdi tekrar Arca Çorum Futbol Kulübü oyuncuları bir hücum hazırlığı yapıyorlar. Orta alanda bu hücumu yapacak olan futbolcu, bakıyorum, Berat. Berat savunmasına döndü. Sağ kanattan sol kanada gelen top isabetsiz. Kerim karşılıyor. Kerim'in karşıladığı top da isabetsiz. Yine Berat oynayacak topla. Ama Berat'a bir nizami olmayan şarj Gidado'dan. Evet, Gidado Berat'ı topa kafa vurmak için yükseldiği zaman bir şarj yapıyor ve bu nizami olmayan şarj bir endirekt serbest vuruş getirdi. Şimdi ceza alanına yükseltilen bir top. Sol kanatta topla buluşan Borza kaleye vuruyor. Kaleye vurdu top. Tobias'ın kontrolünde. Tobias hemen ceza alanının ön çizgisine sokuldu. Bir an önce topu arkadaşlarına kazandırmak için ama çok da o aceleciliği bir işe yaramadı. Çünkü sağ kanattan yükseltilen top Perez tarafından isabetli değil ve o isabetsiz topun ardından yine top Çorum Futbol Kulübü'nde. Şimdi 3 stoper paslaştı aralarında. Sol kanada gönderilen top, sol kanatta ikili mücadelede bir faul söz konusu. Rakibini itiyor Abena. O rakibini itince, ki o rakibi de Cengiz. Şimdi bir serbest vuruş kullanılacak Arca Çorum Futbol Kulübü tarafından. 6. dakika oynanıyor. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu ikili mücadelede bir faulle karşı karşıya kalıyor ve yerde yatan futbolcu, bakıyorum, hakemin kararını itiraz ediyor. Bir iddiası var, bana faul yapıldı diye, ama o

iddiasında geçerli değil. Tabi top Gaziantep Futbol Kulübü'nde ama karşılaşmanın yardımcı hakemi de bir out işaret edince kale vuruşu oyun tekrar başladı. Şimdi orta alanda Abena, iki stoper Silla ve Abena paslaşıyorlar. İki stoper paslaştıktan sonra şimdi orta alanda o gün oyunu yönlendirmek için pas istedi. Ondan sağ kanada gelen top, sağ kanatta topla buluşan futbolcu Sorescu, o da savunmasına dönüyor. Yine iki stoper aralarında paslaşabilirler. Evet, Silla ve Abena paslaşıyor. Abena'nın yerden pası, top döndü geldi yine savunmadaki Silla'ya. Silla şimdi orta alanda o güne verdi topu. O gün bakıyor etrafında döndü. Diğer stoper Abena'ya veriyor. Abena rakip yarı alana girdi. Birdenbire savunmanın arkasına doğru yükseltti topu. Savunmanın derinliğinde Çağlar kafa vuruşuyla topu sağ kanattaki arkadaşı Pereira'ya indirdi. Pereira'dan gelen topta şimdi sol kanatta Kerim'de. Kerim'den Kozlovski kontrol etti topu. Kozlovski yanına sokulan Maxim'e bıraktı. Maxim'den gelen topla şimdi sağ kanada yükseltilen bir top. O sağ kanatta kafa vuruşuyla topu Sorescu indirdi ama isabetli indiremediği topu karşılayan futbolcu tehlikeyi uzaklaştırıyor Smolcic. Ve yine iki stoper aralarında paslaşacaklar diye beklerken uzun gönderdi Abena. Abena'nın uzun gönderdiği topu karşılayan Smolcic Borza savunmasına yardımcı oldu. Smolcic'ten seken topu kontrol ettikten sonra kalecisine döndü ama kaleci Felipe'den gelen top da isabetli değil. Taca çıkıyor ve taç atışını Perez kullanıyor. Perez kullandı. Savunmadaki arkadaşı Silla'ya, Silla'dan sol kanada ve top taca çıkıyor sağ kanatta. Topu karşılayan Arda Çorum Futbol Kulübü'nün sağ kanat savunucusu Pereira taç atışını kullandı. Gaziantep'li futbolcular yine iki stoper paslaşıyor. Silla ve Abena paslaştılar. Sorescu sağ kanattan savunmanın arkasına uzun bir top gönderdi ama başarılı olamadı. O topu karşılayan Çağlar yanındaki Smolcic'e bıraktıktan sonra şimdi bir hücum hazırlığından sonuç alamıyor. Kizilidis isabetsiz bir pas, top taça çıkıyor ve taç atışını hemen kullandı yine sağ kanattan Sorescu. Şimdi sol kanatta Kerim, o da savunmanın arkasına yükseltiyor topu ve pasın şiddeti öylesine fazla ki Maxim'in yetişebileceği bir top değil. Maxim de kendine bir faul yapıldığını iddia ediyor. Aslında Maxim Kerim'e çok sokulmuştu. Topu ona atabilirdi ama uzun göndermeyi tercih edince de top doğrudan avuta gidiyor ve kale vuruşuyla oyun tekrar başladıktan sonra şimdi kaleci Felipe rakip yarı alana uzun gönderdi. O topu karşılayan Silla, Silla'dan orta alana dönen topu kontrol eden futbolcu Diamande, Diamande'den sol kanada geliyor. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Borza döndü Smolcic'e. Smolcic Çağlar'la paslaşıyor. Çağlar yerden oynadı. Sağ iç boşluktan savunmanın arkasına gönderilmek istenen topu stoperlerden Silla karşıladı. Şimdi tekrar orta alandan Berat'la başlayacak bir hücum. Berat orta yuvarlağın içinde kendi yarı alanında döndü, çevresine baktı ve derin oynamayı tercih etti. Şimdi bir gol pozisyonu olabilir ama o gol pozisyonu kayboldu ama atak devam edecek. Şimdi ceza alanına sokulan futbolcu sol kanattan geriye doğru oynadı. Smolcic hücuma katkısı var. Yüksek bir top, kale sahasının kendine göre uzak köşesine doğru gelen top. O topa yükselen futbolcu isabetli bir kafa vuruşu yapamıyor ve avuta giden topun, taca çıkan topun ardından Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları bu topu değerlendirecekler ve şimdi evet, top reklam panolarının arkasına kadar gittikten sonra yardımcı hakemin de bir offside işareti vardı. Kaleci Tobias offside'den doğan endirekt serbest vuruşu kullandı. O Halil'in kafa vuruşuyla savunmanın arkasına indirmek istediği topu Çağlar karşı.

Açılıyor. Çağlar baktı, yanına sokulan Berat'la paslaştı. Tekrar Çağlar aldı, döndü bu defa kalecisi Felipe'ye. Felipe'den Smolcic alıyor. Smolcic riskli bir çalımla rakibinden kurtardı ama sağ kanada dönen top, o kanatta topla buluşan futbolcuya bakıyorum. Bir tehlike yaratacak mı Gökhan? Gökhan da ortaya döndü. Ortaya dönünce de top kaybı ve taca çıkan top şimdi değerlendirilecek. Kaleci Tobias sürekli savunmadaki arkadaşlarını uyarıyor. Bu arada Maxim arkadaşlarını uyarıyor ve taç atışı kullanıldı. Yine Smolcic. Smolcic'den topu alan futbolcu Diamande döndü Berat'a. Berat Çağlar'la paslaştı. Yine Çağlar uzun oynuyor ama uzun oynadığı topu Silla karşıladı. Silla'nın yükselttiği top orta alandan birdenbire sağ kanada uzun gönderildi. Bir anda bir gol pozisyonu yaratabilir Gaziantep Futbol Kulübü. Sorescu ceza alanının içinde döndü kendi etrafında ama rakibi karşılıyor onu. Onun karşıladığı top da Borza tarafından kornere gönderiliyor. Şimdi sağ kanattan Gaziantep Futbol Kulübü sağ kanadından bir köşe vuruşuyla tehlike yaratacak değerli dinleyiciler. Evet, Borza az önceki sistemde söylemiştim. O dörtlünün sol kanadında oynuyor ama tabii ki savunmasına da bir kanat oyuncusu olarak savunmasına da yardımcı oluyor. 13. dakika oynanıyor. 13. dakikada 0-0'lık denge devam ediyor. Köşe vuruşu kullanıldı Gaziantep Futbol Kulübü tarafından. Sol kanatta Kerim cezalarına bir kez daha yükseltti topu. Onu yükseltti. Top sağ kanada geldi. Maxim bu defa kontrol etmedi. Hemen gelen topu o da cezalarına yükseltiyor. Ama topu kaleci Felipe rahatlıkla kontrol ettikten sonra eliyle bıraktı Smolcic'e. Smolcic önünde bir boş alan vardı ama geçmedi o alanı. Hemen topu arkadaşına kazandırdı. Orada topla buluşan futbolcu dönüyor kendi etrafında. Geri oynadı Berat. Berat'tan şimdi Cengiz alıyor. Cengiz de zaman zaman kendi yarı alanına dönüyor. Şimdi bir duvar pası yaptı. Cengiz tekrar topla buluştu. Ceza alanına sokuluyor. Top hala onun kontrolünde. Ama son anda topun kontrolünü kaybedince o gün geliyor topa müdahale ediyor ve kornere çıkmasını sağlıyor topun. Şimdi sol kanattan yine köşe vuruşuyla Çorum Futbol Kulübü rakip kalede bir gol tehlikesi arayacak. Savunmadan gelen oyuncularına bakıyorum. Yine Smolcic geliyor, Çağlar geliyor o yüksek toplarda avantaj sağlamak için. Sol kanattan sağ ayağıyla bir köşe vuruşu kullanılacak şimdi ceza alanına. Kale sahasının uzak köşesine doğru gelen bir top ve herkesi geçiyor bu arada. Top bakıyorum kimin ayağına çarpıyor? Evet, Gigado'nun ayağına çarptı. Taca çıkacaktı. Gigado gitti o topa yetişti. Arkadaşlarına kazandırdı. Şimdi sağ kanada yüksek bir top. O topa yetişme çabasında olan iki futbolcu var. Biri Halil, diğeri savunmada Smolcic. Halil geri oynamayı tercih etti. Sağ kanatta şimdi Perez ceza alanına yükseltecekti. Vazgeçti, geriye döndü o güne. O gün bir duvar pası yapmayı düşüncesindeydi. Halil'in derin pası kaleci Felipe'ye yatıyor, kontrol ediyor. Bir an için savunmanın arkasına Halil Dervişoğlu derin bir top gönderdi ama kaleci Felipe de çok çabuk bir zamanlamayla topu kontrol ettikten sonra şimdi kaleci vuruşunu kullanacak. Topu yere bırakmayı tercih etti ve o yere bıraktıktan sonra da şimdi boş arkadaşını arıyor. İleri oynamayı tercih etti. İleri oynadığı topu orta alanda karşılayan futbolcu Diamande'ydi ama isabetli kullanamadı. Bu arada Çorum yarı alanına gelen topu Çağlar kontrol etti. Çağlar'dan Borza aldı. Borza'nın yanına sokulan yine Berat. Berat hücumları yönlendiren bir görüntü veriyor. Bu arada Cengiz kazandı topu. İyi değerlendiremedi. Savunmaya dönen top Smolcic'den geliyor. Cengiz'in bir faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sorescu ortaya dönmek istedi. İsabetli değil. Karşılıklı top kayıptı.

Ardından şimdi Diamande'nin pası isabetsiz. Diamande de Cengiz sitem ediyor Diamande'ye. Niye doğru dürüst bir top göndermiyorsun der gibilerden. Evet, şimdi kaleci Tobias'a kadar döndü geldi top. Savunmada Silla'nın geri pasıyla Tobias. Ceza alanının dışına çıktı top onun kontrolünde. Hala arkadaşlarını bakıyor ve sağ kanada yükseltti. Sağ kanada yükselttiği topu karşılayan futbolcu Borza. Borza'nın karşıladığı top taça çıkınca şimdi sağ kanattan taç atışı kullanıldı. O Silla ve Abena yine paslaştılar. İki stoper aralarında rahatlıkla paslaşıyorlar. Çünkü bir ön alan baskısı yapmıyor Çorum Futbol Kulübü oyuncuları. Şimdi Halil Dervişoğlu Çağlar'la ikili mücadelesinde Çağlar'ın faulünü tespit etti karşılaşmanın hakemi ama yardımcı hakem de bir offside işareti veriyor, bayrağını kaldırıyor. Evet, Çağlar bir çelmeyle Halil'i yere düşürdü. Ama offside işareti vardı ve offside'den doğan endirekt serbest vuruş hemen kullanıldı. Berat kullandı bu serbest vuruşu. Bu arada sağ kanattan Berat'a gelen bir top. Berat birdenbire rakip yarı alana yükseltti. Onun rakip yarı alana yükselttiği topu Abena karşılıyor. Abena'nın karşıladığı topu da Kerim ileri ucu oynadı. Şimdi orta alandan yine bir top kaybı Gaziantep Futbol Kulübü'nde ama bir faul tespit etti karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ve bir ikili mücadelede Cengiz'in rakibine yaptığı faul üstüne sıçrayarak bir faule neden oldu Cengiz ve serbest vuruş hemen kullanıldı. Şimdi sağ kanatta Perez döndü yine Silla'ya. Silla'dan Abena alıyor topu. Abena iki stoperden biri. O da uzun oynamayı tercih etti. Uzun oynadığı top rakip yarı alanda isabetli değil ve top out'a çıkıyor ve o sol kanatta Kozlovski'nin yetişebileceği bir top olmuyor. Pasın şiddeti öylesine fazla ki koşu yolundan gidip de topa yetişmesi mümkün değil. Felipe kale vuruşunu kullandı. Pereira ileri oynadı. Pereira'nın ileri oynadığı topu da karşılayan futbolcu taça gönderiyor. Bu Abena. Abena dışarı gönderdi. Taç atışını sağ kanattan Pereira kullanacak. Harca Çorum Futbol Kulübü'nün sağ kanat savunucusu. Kafayla indirilen top. Kerim bir faul yapıyor bu defa. O da rakibin üstüne sıçrayarak topu karşılamak isteyince karşılaşmanın hakemi oyunu durduruyor ve serbest vuruş kararını veriyor. Evet. Gökhan bu faulle karşı karşıya kalan futbolcu. Şimdi sağ iç boşluk olarak ifade edebileceğim bir nokta. Gökhan karşılaşmanın hakemiyle konuşurken Cengiz de serbest vuruşun hazırlığını yapıyor. Sol ayağıyla kaleye veya da ceza alanının içine yükseltecek topu. Bakıyor arkadaşlarına. Topun üzerine geldi. Kale sahasının ön çizgisine doğru gelen topu karşılayan futbolcu Maxim ve kaleci Tobias hemen topu kontrol eder etmez kaleci vuruşunu kullanıyor ama isabetli olmayan bu top döndü sol kanatta. Kizirdis geriye oynuyor Smolcic'e. Smolcic'in yanında Berat var. Berat sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta göğsüyle kontrolü yere indiren Gökhan. Cengiz de paslaştı. Cengiz ceza alanına sokulmak istiyor. Top onun kontrolünde. Cengiz hemen sol kanada döndü. Sol kanatta Kizirdis ceza alanına girdi. Kizirdis kaleye vuracak. O gün vurdurmuyor. O gün karşıladı onu. Ve o günün ayağına çarpan top taça çıkıyor. Taç atışını sol kanattan hemen kullanacak Smolcic. Smolcic kullandı. Orta alanda yine Berat. Berat'tan geriye oynanan top Çağlar'a. Çağlar yanına sokulan arkadaşını görünce o sağ kanattan
Gökhan'la Pastel

Karışmayı planlıyor. Gökhan ilk rakibinden sıyrıldı. Şimdi derin bir top yine ceza alanına, savunmanın arasına doğru uzun bir top. Cengiz bu topla buluşuyor. Köşe bayrağına yakın bir yerde ikili mücadele eden, topu söküp çıkartamadı Ramirez ama top yine Gaziantep Futbol Kulübü yarı alanında kaldı ve topun kornere çıkmasına fırsat vermeyen futbolcu da Perez oldu. Gitti köşe bayrağına yakın bir yerden topu taça gönderdi. Taç atışı kullanıldı. Berat döndü sağ kanada. Sağ iç boşlukta topla buluşan futbolcu Perez. Yanına sokulan Diamante. Diamante'nin yerden pası isabetsiz. O gün karşıladı topu. Şimdi bir karşı atak şansı. Halil topla buluştu. Sol kanattan bindirme yapan Kozlovski var. Kozlovski ceza alanına girdi. Karşısındaki rakibiyle ikili mücadelede. Ama o mücadeleden karlı çıkan ifadesini kullanırsam yanlış olmayacak ama top da kornere gidiyor. Pereira karşılamıştı bu topu ve şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Gaziantep Futbol Kulübü'nün sol kanadından bu köşe vuruşu. Duran topları genellikle Maxim kullanıyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Ceza alanının içinde savunmadan gelen İki stoper Silla ve Abena'yı görüyorum. Tabii ki Halil Dervişoğlu da var. Onlar da gol arayan futbolcuları. Gigado, Soresco gibi oyuncular da öyle. Bu arada o köşe vuruşundan sonuç alınamadığı gibi top kaleci Tobias'a kadar döndü. Tobias da kendi yarı alanının ortasına kadar çıkmıştı. Onun rakip yarı alanı yükselttiği topu karşılayan futbolcu Pereira oldu. Pereira'nın karşıladığı top taca çıkıyor. O bir anda alan değiştirdi Pereira. Savunmada arkadaşlarının boş bıraktığı yeri tespit etti. Şimdi Gaziantep'te Perez geriye oynuyor. Onun geriye oynadığı topu Silla sol kanatta Kozlovski'ye kazandırdı. Kozlovski Pereira'dan sıyrıldı. Ceza alanına döndü. Kademede topu karşılayan Çağlar kale sahasının ön çizgisinde kademeye girmişti. Pereira'nın kademesindeydi ve topu karşıladı. Kornere gönderdi. Yine Maxim köşe vuruşu kullanacak. 24. dakikanın ortalarına yaklaşıyoruz. Golsüz beraberlik devam ediyor değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında ki 7. hafta mücadelesinde ve günün pazar gününün ikinci karşılaşmasında Maxim ceza alanına yükseltiyor topu kale sahasının uzak köşesine, kafa vuruşu isabetli değil. Sağ kanattan atak devam edecek. Topla buluşan futbolcu Soresco, o da ceza alanına çevirdi ama Arca Çorum Futbol Kulübü savunması öylesine bir kalabalıktı ki bu arada rakip yarı alana uzun gönderilen topa koşan futbolcu Ramirez yetişemiyor. Ramirez'in yetişemediği topu kalecisine kazandıran futbolcu, savunmasına yardımcı olan Maxim oldu. Hemen köşe vuruşundan sonra geriye dönmüştü. Şimdi orta alanda topla buluşan futbolcu o gün Silla ile paslaştıktan sonra Maxim'e bıraktı topu. Maxim sağ kanada döndü. Sağ kanada gönderdi top. Soresco Perez. Ve Perez'in sektirdiği top şimdi bir gol pozisyonu olabilir. Cengiz vuruyor voleyi. Yüksek bir toptu. Daha yere inmesini beklemeden voley vurmayı tercih etti. Onun voleysinden gelen top da out'a gidiyor değerli dinleyiciler. Kale vuruşuyla oyun tekrar başladı. Şimdi o gün Kozlovski paslaştılar. O gün döndü Maxim'e. Maxim yanına sokulan Silla'ya bırakıyor topu. Silla'dan sağ kanada Soresco'ya. Soresco'nun rakip yarı alanı yükselttiği topu karşılayan futbolcu Çağlar. Çağlar'ın karşıladığı topla bir anda Gigado hücuma gitmek isterken topun kontrolünü kaybediyor ve dönen topla şimdi yine bir hücum şansı bulan takım Arca Çorum Futbol Kulübü oluyor. Sağ kanattan sol kanada gelen uzun bir top. Gizeriz ceza alanına sokulmak istiyor. Top onun kontrolünde. Üç rakibi arasından çıkma mücadelesinde ama bunu başaramıyor ama Çorum Futbol Kulübü'nün atağı devam edecek bu arada. Bir faul söz konusu ve şimdi serbest vuruş kullanılacak.

geri oynamayı tercih etti. Berat topu kontrol ediyor. Berat'tan Smolcic. Smolcic yerden oynadı. Yine Cengiz topla buluştu. Şimdi sağ kanatta Cengiz süratle ceza alanına girmek istiyor. Yerden ceza alanın içine çevirdi topu ama isabetli değil. Çünkü çok çabuk kapanıyor dörtlü savunma Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Şimdi Gökhan'la Maxim'in mücadelesinde top Abena'da. Abena'nın pasıyla orta alana geldi. Şimdi sağ kanattan Perez yerden oynamayı tercih etti. Kısa bir top ama rakibinden kurtaramıyor topu. Borza geldi. Topu aldı rakibinden. Sorescu'dan ve şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü sol kanattan Kizeris'te giriyor. Kizeris cezalarına sokulmak istiyor. Cezalarını yükseltti ama onun yükselttiği top biraz fazla yüksek gitti. Hem pasın şiddeti fazla hem yüksekliği fazla ve o Kizeridis'in ortaladığı topu Ramirez kafa vuruşu için değerlendiremedi. Kale vuruşu kullanıldı. Şimdi sağ kanatta Sorescu. Topla buluşuyor Sorescu. Geriye oynadı orta alandan. Sol kanada Silla'nın göndermek istediği topu Pereira karşıladı ve şimdi bir karşı atak şansı. Yine sol kanatta topla buluşan Kizeridis ikili mücadeleyi kaybediyor. Silla'nın karşıladığı top Sorescu'ya geldi. Sorescu bir duvar pası yapmak istedi, isabetli değil. Yine Arca Çorum Futbol Kulübü hücum şansı buluyor. Berat'tan Cengiz pas verebilecek arkadaşını arıyor. Kendi etrafında döndü, geriye bıraktı Perez'e. Perez'den Berat alıyor. Berat orta yuvarlak içinde rakip yarı alanda. Tekrar Perez'e döndü ve karşılıklı paslaşmaların ardından şimdi bir isabetsiz pas. Evet, pas organizasyonunda isabet olmayınca tabii atağın da durması ve de yeni bir atağın başlatması için topun kendi ayaklarına geçmesi gerekiyor futbolcuların. Şimdi Smolcic sol kanada gönderdi. Borza sol kanata yerden oynadı. Yerden oynadığı top Kizeridis'te. Kizeridis yine ceza alanına sokulmak isterken düşüyor yere ve bir serbest vuruş beklentisi var ama karşılaşmanın hakemi pozisyonu o kadar yakın ki orada bir faul görüntü tespit etmemiş olacak ki oyunun devam etmesini istedi. Şimdi kaleci Tobias ayağıyla kontrol etti topu. Abena yanına sokulmuştu. Hala Abena'ya vermedi. Silla ile paslaşmayı tercih etti. Silla Abena paslaşması. Orta alanda top kaybı. Şimdi bir karşı atak şansı ve bir gol şansı olabilirdi ama Cengiz ceza alanına girerken dengesini kaybetti, düştü. Tehlikeli bir geri pasın ardından topu kazanan Perez yerden oynadı Silla'ya. Silla döndü sol kanada Kerim'e. Kerim'in önünde boş bir alan var. O Kozlovski'yi tercih etti. Topla gitmedi. Kozlovski ceza alanına sokuluyor. Karşısında Pereira var. Ceza alanına yükseltti topu ama isabetli değil. Dönen topu Maxim kazandı. Bir kez daha sol kanattan yine ceza alanına yükseltilen top Çağlar'ın kafasından sekti. Çok sert bir vuruş Sorescu'dan. İsabetli değil. Sorescu takımına iki gol kazandıran futbolcu daha önce. Corendon Alanyaspor karşılaşmasındaki golü ve ardından da deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçta attığı golle takımına 3 puan kazandıran bir görüntü verdi değerli dinleyiciler. 31. dakikanın son saniyeleri yaklaşırken golsüz denge devam ediyor Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir hücumunda Sorescu'nun faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sol kanatta şimdi Borza yanına sokulan arkadaşını bıraktı Diamante'ye. Diamante'den Berat aldı. Berat'tan tekrar Diamante. O sağ kanada bakıyor ama vazgeçti. Çağlar'la paslaşmayı tercih etti. Çağlar birdenbire savunmanın arkasına uzun göndermek istedi ama pasın şiddeti açısı zamanı doğru değil ve doğrudan top kaleci

Tobias'a gidiyor. Tobias kontrol ettikten sonra topu Abena'ya bırakıyor. Abena da sağ kanatta Perez'in elverişli durumda olduğunu gördü. Bu arada Smolcic sağ kanada gelen topu karşıladı. Rakip yarı alana gönderdi ama isabetli değil. O isabetsiz topu karşılayan o gün takımını tekrar hücuma çıkartıyor. Soresco sağ kanattan Perez şimdi bindirme yaptı. Ceza alanı yükseltti. Kale sahasının uzak köşesine doğru geliyor top. O topa yetişmek isteyen futbolcu Kozlovski gitti, yetişti. Hemen Kerim'le paslaştıktan sonra yanına sokulan Maxim'e bıraktı. Maxim yerden oynadı o güne. O gün pas verebilecek arkadaşını hep kaleye vurmayı tercih etti. Ama Çağlar'dan döndü top. Çağlar'dan dönen topla da şimdi Arce Turum Futbol Kulübü hücuma çıkacaktı ki topu kaybettiler. Yine sol kanatta topla buluşan futbolcu Kozlovski ceza alanına girdi ama topu karşılayan futbolcu Pereira'dan dönen top yine kaleye bir uzaktan vuruş ve bu vuruşun ardından Soresco arkadaşlarından özür diliyor. Çünkü çok yüksekten, kalenin çok üstünden top avuta gidiyor. Aslında çok da kaleye isabetli bir top gönderebileceği mesafedeydi Soresco ama bu defa istediğini gerçekleştiremedi. Şimdi sol kanattan sağ kanada bir uzun top yine Soresco'ya geldi. Soresco'nun yere indirdiği topu Halil kontrol edecekti. Halil kontrol etti. İkili mücadeleyi kazanmadı. Hala devam ediyor. Tekrar Soresco'ya bıraktı. Soresco'nun yerden pasını Smolcic kalemede karşıladı. Hemen arkadaşları paslaştıktan sonra o da rakip yarı alanı yükseltti ama bu defa Silla topu kontrol ediyor. Silla'dan Perez yerden gönderdi. Rakibinden kurtaran futbolcu o gün hemen görev alanına döndü. Soresco yükseltti. Kozlovski diziyle topu, daha doğrusu uyluğunun üstüyle topu kontrol etmek isterken bunu başaramayınca top avuta çıkıyor ve kale vuruşuyla Felipe tekrar oyunu başlatacak değerli dinleyiciler. 34. dakikada geride kaldı ve kaleci Felipe kale vuruşunu kullandı. Kimsenin dokunamadığı top doğrudan taca çıkıyor ve taç atışıyla oyunu Gaziantep Futbol Kulübü'nde sağ kanat savunucusu Perez başlatacak değerli dinleyiciler. Perez taç atışını kullandı. Taç atışından gelen toptan şimdi Halil yararlanıyor. Halil'den o günden savunmadaki Abena'ya. Abena döndü sol kanada. Kozlovski kontrol etti. Bindirme yapan sol kanattan Kerim var. Kerim'le paslaştı. Tekrar Kozlovski. Bir kez daha geriye döndü. Bu defa Maxim. Maxim sağ kanada yükseltti. Perez yetişebilirse tehlikeli olabilir. Perez yetişti. Borza var karşısında. Borza dokunuyor topa. Taç. Taç atışını şimdi hemen Perez kullandı. Savunmasına döndü. Savunmasında topla buluşan futbolcu o da ceza alanına sokulmak istiyor. Gidardo'nun pası isabetsiz ve dönen top yine bir karşı atak. Arca Çorum Futbol Kulübü için şimdi Kizeridis sol kanatta topla buluştu. Geriye döndü. Topu Berat ileri oynadı. Bir kez daha Kizeridis'i kaçırdılar sol kanattan. Taç çizgisine yakın bir yerde topla buluştu. Rakibinden kurtardı. İkinci rakibini geçti. Bir ara pası düşünüyor ama isabetli değil. Bu arada topla buluşan Diamante geriye oynadı Berat'a. Berat'tan Gökhan'a. Gökhan'dan tekrar Berat'a. Berat sağ kanatta boşa çıkan arkadaşını arıyor. Evet, o kanatta boşa çıkan arkadaşı tekrar geriye oynamak durumunda kalınca şimdi Çağlar'dan Smolcic'e, Çağlar'da savunmanın derinliğinde kalmıştı. Smolcic Diamante paslaşmasından Diamante topu bir kez daha Çağlar'a gönderdi. Çağlar'dan Smolcic aldı. Smolcic dönüyor Çağlar'a. Çağlar derin oynamayı tercih etti. Yine Cengiz döndü kendi etrafında bir duvar pası düşündü ama olmadı. Bu arada bir gol pozisyonu ve top fileye gidiyor ve gol. Cengiz atıyor golü. Evet, karşılaşmanın 37. dakikası oynanırken Cengiz'in durumu attığı golle

0: Sadece Çorum Futbol Kulübü 3-0, 1-0 üstünlük sağlıyor. Bu Cengiz'in ligdeki 3. golü oluyor değerli dinleyiciler gerçekten. Cengiz orta alandan hücumu başlattı, döndü, yetişti topa. Rakiplerin hatasını affetmedi. Bu arada gol pozisyonunu bulan arkadaşı ise o topu filelere göndermedi. Silla'nın ayağından sekti top. Günün ayağından sekti. Ama Diamante topu filelere gönderebilirdi. O beceremeyince, evet, çok da akıllıca bir pas verdi. Cengiz'in topu takip ettiğini izledi ve topu filelere göndermesini sağladı. Böylece Cengiz takımını 1-0 öne geçirirken karşılaşmanın 37. dakikasında ligdeki 3. golünü, yani Harca Çorum Futbol Kulübü'nde 3. golünü atmış oluyor ve şimdi deplasmanda oynayan Harca Çorum Futbol Kulübü 1-0 önde değerli dinleyiciler 37. dakikadaki bu golle. Oyun tekrar başladı. Kaleci Tobias'a dönen top. Tobias bakıyor arkadaşlarına. Kendi yarı alanın ortasına kadar çıktı. Hala top onun kontrolünde. Topu ayağında istediği kadar tutabiliyor biliyorsunuz. Yere bıraktığı zaman bir süre kısıtlaması yok kaleciler için. Şimdi kaleci vuruşunu uzun kullandı. Borza karşıladı topu. Borza'nın karşıladığı topu Silla geriye çeviriyor. Silla'dan gelen topu da Perez rakip yarı alanına yükseltti. Smolcic kontrol etti. O da kalecisi Felipe'ye dönüyor. Felipe tekrar Smolcic ile paslaştı. Smolcic rakibini karşısında görünce cezalarının ön çizgisine doğru riskli bir pas Çağlar'a gönderdi. Çağlar'dan ileri oynayan Pereira, Pereira'nın uzun gönderdiği topu da şimdi kalecisi Tobias'a kazandıran Abena. Abena'dan kaleci Tobias'tan gelen top bu arada Diamante ile Soresco arasındaki ikili mücadelede Diamante'nin faul yaptığını tespit etti karşılaşmanın hakemi. O gün serbest vuruşu kullandı Abena'ya. Abena'dan Kerim, Kerim'den Kozlovski, tekrar Kerim. Abena aldı, yanına sokulan o gün hücumu yönlendirecek Silla'ya döndü. Silla da sağ kanattaki Perez'le paslaşıyor. Böylece dört savunma oyuncusu aralarında pas yaptıktan sonra şimdi Kozlovski'ye uzun gönderilen topu Pereira karşılıyor. Pereira karşıladıktan sonra da Gökhan'ın pasıyla top kaleci Felipe'ye geldi. Felipe'den Smolcic, Smolcic'den Çağlar. Cezaların ön çizgisi üzerinde yan paslar yaptılar. Pereira'dan kaleci Felipe'ye. Felipe'den çok riskli bir pas. Ama o riski göze aldı savunma oyuncuları ve şimdi takımlarını hücuma kaldırıyorlar. Sol kanatta Kiziridis topla buluştu, yerden oynadı. Cengiz'le paslaşıyor ama isabetli değil. Dönen top yine Arda Çorum takımında kaldı. Şimdi yerden bir pas Borza'dan ama isabetli olmuyor. Kornere gidiyor top ve köşe vuruşu kullanılacak. Arca Çorum Futbol Kulübü'nün bu kazandığı köşe vuruşları üst üste tehlikeler yaratıyor biliyorsunuz rakip kalede. Evet. Cezaların içine yine savunmadan gelen Berat, Smolcic, Çağlar yüksek toplarda avantaj sağlamak istiyorlar. Bu arada köşe vuruşunda savunma ceza alanı içinde bir bazı bölümlerde adam adama savunma var. Bazı alanlarda bölgesel savunmalar var ve köşe vuruşundan gelen top doğrudan diğer taraftan avuta çıkıyor değerli dinleyiciler. 42. dakikada ilk saniyeler oynanıyor. 37. dakikada Cengiz'in golüyle Harca Çorum Futbol Kulübü 1-0 üstün durumda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Ve şimdi kale vuruşu kullanıldı. Silla, Perez, ikili mücadeleleri kazanan takım çoğunlukla Arca Çorum Futbol Kulübü oluyor. Şimdi kaleci Felipe'ye kadar gelen top, Gökhan bu topu geriye oynadı. Kaleci Felipe kontrol ettikten sonra rakip yarı alana yükseltecek ama Borza bu topu iyi değerlendiremiyor. Şimdi taç atışı kullanılacak. Sağ kanattan Perez kullanacak bu taç atışını. Yanına sokulan Sorescu ile paslaştı. Sorescu ileri oynadı. İki rakibin arasından çıkacak Guidado ama bu da karşılaşmanın ilk sarı kartı oluyor. Sportmenlik dışı bir davranış. Guidado'ya yapılan, Diamante tarafından yapılan hareket ve bu sarı kartı ardından serbest vuruş kullanılacak. Evet, formasından çekti, tuttu. İleri gitmesine engel oldu Diamante ve şimdi Maxim serbest vuruşu kullanıyor. Cezaların içine doğru yükseltti topu. Çağlar karşıladı. Çağlar'ın karşıladığı topu o gün iade ediyor. O gün iade ediyor. Ama bu arada bir offside söz konusu. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside'e işaret ediyor. Candaş Elbil. Anıl Usta diye, evet, Anıl Usta bayrağı kaldıran futbol yardımcı hakem ve ofsayttan doğan endirekt serbest vuruş kaleci Felipe tarafından kullanılacak. 44. dakika oynanıyor. 37. dakikada Cengiz'in golüyle 1-0 üstünlüğü var Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Rakip yarı alana gelen topu Silla karşıladı. Silla'nın karşıladığı top Diomande'de kalmıştı ama o isabetli kullanamayınca bir kez daha top taca çıkıyor ve şimdi Sorescu kullanacaktı. Perez'e bıraktı. Perez geriye oynamayı tercih etti Silla'ya. Silla yerden oynadı Abena'ya. Abena pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yine bu defa Maxim'le paslaşmayı tercih etti. Maxim'den Kerim'e, Kerim'den Kozlovski. Kozlovski sol kanata çizgide ama Perez'e takılınca Perez'den dönen topla şimdi Ramirez Cengiz'den aldığı topla gitmek isterken bir faul beklentisinde ama oyun devam ediyor bu arada. Ramirez de yerden kalktı. Top sağ kanatta şimdi. Perez de Perez'den Silla'ya, Silla'dan o güne, o gün tekrar topu aldı Maxim'den. Geriye oynadı Abena'ya. Abena'dan bir kez daha o gün. O gün hemen sol kanada yükseltti topu. Sol kanatta Kozlovski cezalarına sokulmak istiyor ama karşısında Gökhan vardı. Sağ kanada uzun bir yüksek top. Sorescu yine o da kale sahasının ön çizgisine yükseltiyor. O karşılıklı top kayıplarının ardından Gökhan'la Kerim arasındaki ikili mücadelede Kerim topa son müdahale eden futbolcu ve top taca çıkıyor. Bu arada 45. dakikaya geldik. Çok fazla bir duraklama yok değerli dinleyiciler karşılaşmada. Şimdi Abena ile bir hücum hazırlığı. Abena'dan Perez aldı topu. Perez bu arada evet süre kaybı yok demiştim ve 45. dakikada da karşılaşmanın ilk 45 dakikasının son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ve 37. dakikada Cengiz'in attığı golle Arca Çorum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapadı.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: 5-12 Ekim tarihleri arasında Tefal X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 9.999 liraya. Fakir Arya Rozi 1500 watt 5 litre mutfak şefi stand mikser 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Reklam. TRT Radyo 1.
6: Reklamlar.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Değerli dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasındaki mücadelenin ikinci 45 dakikası için takımlar oyun alanına dönüyorlar, hatırlayacaksınız. 37. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle konuk takım Arca Çorum Futbol Kulübü 1-0 üstünlük sağlamıştı. Ve bu üstünlüğünü de ilk yarının sonuna kadar götürdü. İkinci 45 dakika için takımlar tekrar oyun alanına döndüler. Karşılaşmanın hakemi bir değişiklik olacak mı diye bekliyorum ben de. Evet, henüz öyle bir görüntü söz konusu değil. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nün iki galibiyeti var. Bir deplasmanda bu galibiyetlerden biri Eyüpspor karşısında, biri de Göztepe karşısında, ama kendi sahasında oynadığı üç karşılaşmada henüz galibiyeti yok Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Buna karşılık Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda bir galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgisi var. Ve ikinci 45 dakikaya da Arca Çorum Futbol Kulübü başlayacak değerli dinleyiciler. Gürcan Hasova işaretini vermek üzere karşılaşmanın ikinci 45 dakikası. Evet, ilk yarıdaki 11'leriyle döndüler takımlar sahaya ve ikinci 45 dakika başladı değerli dinleyiciler. Ve hemen Çağlar'ın rakip yarı alana sağ kanada gönderdiği top Kerim tarafından karşılandı ve taca çıkıyor top. Taca çıkan topu da şimdi sağ kanattan hemen Gökhan'la değerlendirdi Arca Çorum Futbol Kulübü. Orta alanda Gidado topu kazanıyor. Sol kanada gönderdi. Sol kanatta topla buluşan Borza, o da geriye dönüyordu Smolčić'e. Smolčić'ten Yavuz, Çağlar aldı. Çağlar yerden oynadı sağ kanatta Pereira'ya, ama Pereira'nın sağ kanada gönderdiği topu tekrar Kerim oyun alanının dışına gönderiyor ve taç atışı şimdi sağ kanattan kullanıldı. Yine Pereira kullandı bu taç atışını. Bu kez topu karşılayan futbolcu, bakıyorum, savunmada Silla, stoperlerden biri Gaziantep savunmasında Silla, o sol stoper olarak oynuyor. Taç atışı kullanıldı. Taç atışından gelen top bir faulle sonuçlanıyor. Faul yapan futbolcu Berat rakibine maksime bir faul yaptı. Ardından serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Silla topu kullanıyor. Yanına sokulan o güne bıraktı. O günden diğer stoper Abena aldı. Abena sağ kanada döndü Perez'e. Perez Abena paslaşması. Bu defa Silla'ya geldi. Silla yerden oynadı Maxim'e. Maxim tekrar stoperlerden sağ stoper Abena'ya döndü. Abena bir kez daha topu alıyor. Sorescu'dan gelen topu. Şimdi o da diğer stoper Silla'ya verdi. Böylece iki stoper aralarında paslaştılar. Şimdi bir serbest vuruş kararı daha. Gidado, Diomande ve Gidado arasındaki ikili mücadelede bir faul söz konusu. Evet, serbest vuruş kararı var. Kozlovski'ye yapılan bir faul bu. Berat ikili mücadelede faulle durdurmak istiyor Kozlovski'yi. Bu arada sağlık görevlilerini de oyun alanına davet etti karşılaşmanın hakemi. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahasında galibiyeti yok diye bir not vermiştim. Ayrıca şöyle diğer notlarıma baktığım zaman Kasımpaşa, Göztepe, Samsunspor gibi takımlarında henüz kendi sahalarında galibiyetleri olmadığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'la sahasında berabere kaldı. Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 kaybetti. Göztepe'yi deplasmanda 4-2 yendi. Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı sahasında. Deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Deplasmanda Beşiktaş'a 6-2'lik bir yenilgisi söz konusu. Eyüpspor'u 3-0 yendi

sahasında. Daha sonra deplasmanda Samsunspor karşısında 5-1'lik bir galibiyeti var. Ardından Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybetti. Evet, bu arada Kozlovski'nin tedavisi tamamlandı. Sağlık görevlileri oyun alanına girmişlerdi. Şimdi serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli izleyiciler. Kozlovski de sahanın kenarında bir dakikalık bir bekleme süresi var. Onu tamamladıktan sonra yine hakemin işaretiyle oyun alanına dönecek. Evet, serbest vuruş kullanıldı. Maxim sağ kanada gönderiyor. Sağ kanatta Perez döndü savunmasında Silla. Silla'dan kaleci Tobias alıyor. Tobias da sağ kanada yükseltti ama onun yükselttiği yerde Sorescu'nun olmasını düşünüyordu ama Sorescu biraz daha geriye gelmişti. O alanı boşaltmıştı. Taç atışı kullanıldı. Şimdi Çağlar topu kontrol etti. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Pereira yanına sokuldu. Hareket halinde Gökhan var sağ kanatta. Ama o Berat'la oynamayı tercih etti. Berat sağ kanada döndü. Cengiz birdenbire savunmanın arkasına derin bir top atıyor. Ama o topa Ramirez yetişemedi. Pasın şiddeti fazlaydı. Kaleci Tobias hemen çıktı, topu kontrol etti. Şimdi sağ kanatta Perez Sorescu ile paslaştı. Sorescu'nun yanına sokulan o gün hücumu yönlendirecek. Döndü Silla'ya. Silla sol stoper. Sol çizgide Kerim var ama o sol kanatta Kozlovski ile paslaştı. Kozlovski'den Kerim'e, Kerim'de kalecisi Tobias'a dönüyor. Tobias elverişli durumda. Abena'yı gördü. Abena diğer stoper Silla ile paslaşıyor. Silla uzun oynamayı düşününce karşılayan Çağlar orta alandaki top kaybının ardından şimdi topu kazanan futbolcu hemen döndü. O gün yine kendi yarı alanında Abena'ya, Abena'dan Sorescu, Sorescu'dan Maxim. Gidado topu kontrol ediyor. Onun da pası isabetsiz ve taca çıkan top. Karşılıklı bu top kayıplarının, isabetsiz pasların ardından taç atışından Sorescu topu aldıktan sonra yerden oynadı. Onu yerden oynadığı pas topla Diomande rakip yarı alana girdi. Yerden pasını verdi. Sol kanatta Kiziris. O geriye oynadı. Geride Borza top bekliyordu. Borza'dan orta alana Berat'a. Berat'tan ileri uca. Şimdi ceza alanına sokulmak isteyen Cengiz. Yerden pası gol pozisyonu olabilir. Kozlovski vuruyor. Kaleci Tobias karşıladı. Tobias'ın karşıladığı topu da uzaklaştıran futbolcu Gidado ama yine top Arca Çorum Futbol Kulübü'nde mi kalacak diye bakıyorum ama taca çıkan topun ardından Gaziantep'li futbolcular taç atışını kullandılar. Şimdi Maxim ve Perez paslaştı. Perez sağ kanattan sol kanada uzun gönderiyor. O sol kanatta Kozlovski'nin yetişebileceği kadar ciddi bir pas değil bu ve bu arada Orhan Ak da futbolcularını sürekli motive etmek için uğraşıyor. Şimdi Cengiz yine topla buluştu. Döndü sol kanada. Kiziridis ceza alanına girecek. Kaleye vurmayı tercih edebilir. Kaleye vurabileceği bir mesafeye geldi ama topu karşılayan Perez topun kornere gitmesini sağlıyor. Kiziridis de Çorum Futbol Kulübü'nün 3 golle en çok golcü futbolcusu görevin durumunda. Cengiz'in de bugünkü maçta attığı golle iki futbolcunun da üçer gollük bir katkısı var takımlarına. Şimdi sol kanattan Kiziridis sağ ayağına kale sahasının uzak köşesine doğru kullandı köşe vuruşunu. Bundan sonuç alamıyor Gaziantep'li futbolcular ve Gökhan'ın geri pasıyla top kaleci Felipe o da sol kanada yükseltti ama onu sol kanada yükselttiği topu Perez karşıladı. Sorescu ile paslaştı. Perez ileri oynayamadı. O top sol kanatta Kiziridis'in işine yaradı. Kiziridis ceza alanına giriyor. Bu arada yere düştü. Bir penaltı beklentisi iddiası var Arca Çorum Kulübü futbolcularında. Yine bir top kaybı ve orta alandan şimdi kaleye sokulan
Cengiz. Cengiz yerden oynadı. Cengiz'in Diomande'yi kazandırdı. Top sol kanatta Kizeridis'e geldi. Kizeridis yükseltiyor topa. Kafa vurması isteyen futbolcu Pereira ama isabetli olmayan bir kafa vuruşu. Top doğrudan onun kafa vuruşunun ardından avuta çıkıyor değerli dinleyiciler. Evet, bir ikili mücadele, yani penaltıyı gerektirecek bir görüntü de yok. Karşılaşmanın hakemi de bu görüşteydi ve oyunu devam ettirdi. Şimdi Silla dönüyor o güne. O gün sağ kanada döndü. Sağ kanatta Perez elverişli durumda. O Abena ile paslaştı. Yine iki stoper aralarında paslaşıyorlar. Silla derin oynadı. Savunmanın arkasına doğru, Halil'in koşu yoluna doğru derin bir top ama o topu Çağlar karşılıyor. Çağlar'ı da Fenerbahçe'den hatırlayacaktır futbol severler. Transferin son günlerinde Arca Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu ve orada forma giyiyor. Şimdi Soresco sağ kanatta bindirme yapan Perez'e bıraktı. Perez tekrar Soresco'ya döndü. Soresco'dan yanına sokulan o gün Maxim'in elverişli durumda olduğunu görüyor. Maxim o gün paslaşıyorlar. O gün bir kez daha sağ kanada döndü. Hücuma genişlik kazandırıyor Gaziantep Futbol Kulübü ama o genişlik anında bu pozisyondan da Soresco'nun kale sahasının uzak köşesine doğru yükselttiği toptan yararlanamıyor Gaziantep'li futbolcular ve yine top Gaziantep yarı alanında, yine dört savunma oyuncusu aralarında paslaştı. Sağ kanattan sol kanada kadar geldi top. Şimdi sol kanatta Kerim döndü Silla'ya. Silla uzun oynuyor. Soresco'yu düşündü. Smolcic'i geçti top. Soresco süratle ceza alanına girdi. Gol açısı dar. Kaleye vuruyor ve üstten avuta gidiyor top. Evet, gol açısı dar. Yani oradan gol atmak biraz zor. Kaleci Felipe'nin müdahalesi var mı bakıyorum. Çok hızlı gelişen bir atak ve de daha önce de bir kale direğinden Kozlovski'nin vurduğu topun kale direğinden döndüğünü hemen söylemek istiyorum. Soresco'nun ortaladığı top aynı görüntüyü tekrar yaşayabilir miyiz düşüncesiyle ilgiliydi Soresco'nun düşüncesi ama kaleye vurmayı tercih edince top avuta gitti kalenin çok üstünden. Şimdi Tobias ve Abena paslaştılar. Abena o gün yanında, o güne vermedi. Sağ kanatta Soresco'yu gördü yine. Soresco yerden oynadı. Soresco'nun yerden oynadığı topla gitmek isteyen futbolcu Halil düşürülüyor bir çelmeyle. Hakemin kararı serbest vuruş. Faul yapan futbolcu Cengiz. Serbest vuruş kullanılacak. Evet, Halil Cengiz karşı karşıya geliyorlar. Daha doğrusu Cengiz nizami olmayan bir şarj yapıyor rakibine ve hakemin kararında tabii ki bir serbest vuruş oluyor. Şimdi oyuncu değişikliği olacak. 20 numaralı formasıyla oyuna Ramadani girecek. Ramadani oyundan alınıyor. Oyuna giriyor. Berat oyundan alınıyor. Ramadani orta alanda Berat'ın görevini üstlenecek. Bu arada o gün oyundan alındı. Meleke oyuna giriyor. İki takımın da orta alanda hücum oyuncuları, orta alanı düzenleyen oyuncuları oyundan alın. Bu arada Halil Dervişoğlu da oyundan alındı. Halil Dervişoğlu onun yerine Kamara oyuna giriyor. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra avutta sonuçlanan bir Gaziantep Futbol Kulübü hatağında kale vuruşu kullanıldı. Smolcic uzun oynuyor sol kanada. Sol kanatta topu karşılayan Perez. Perez'den dönen topu
Kizilidis arkadaşlarına kazandırdı.

Çocuktu, kazandıracaktı. Karşılıklı top kayıplarının ardından tekrar Kizilis'e geldi top. Diamande geriye oynadı. Smolcic yanına sokulan Diamande'yi görüyor. Diamande Gidado mücadelesinde top Diamande'de kaldıktan sonra Cengiz de savunmasına yardımcı olmak için gelmişti. Bu arada sağ kanada uzun gönderilen top Ramirez yetişti topa. Gökhan'ın koşu yoluna bıraktı. Gökhan kaleciyle karşı karşıya kalacak. Yerden bıraktı bir ikinci gol şansı ve topu Kozlovski filelere bırakıyor ve Çorum Futbol Kulübü deplasmanda karşılaşmanın 60. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü atıyor değerli dinleyiciler. 60. dakika ve Kizilidis'in golüyle durum 2-0 oluyor. Arca Çorum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında farkı 2'ye çıkarıyor değerli dinleyiciler. Önce 37. dakikada Cengiz, 60. dakikada Gökhan bu golü hazırlayan futbolcu ısrarla takip etti. Israrla takip ettiği pozisyonda da topu kazandırdı. Daha önce topu Ramirez kazandırmıştı Gökhan'a. Gökhan'dan gelen topu da çok akıllı bir şekilde Kızılidis'in önüne bıraktı ve kaleci Tobias'ın çaresiz kaldığı bir pozisyon olarak ifade edeceğim görüntü öyle ve top filelere gidince şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü deplasmanda 2-0 üstün durumda ve artık 61. dakika oynanıyor değerli dinleyiciler. Evet, Kizilidis'in golüyle fark 2'ye çıkıyor ve oyun tekrar başladı. Şimdi Silla sol kanada, sol iç boşluğa gönderiyor. Gidado döndü kendi etrafında. Topa dokuşan futbolcu, az önce oyuna giren Ramadani Taç. Taç atışı sol kanattan kullanıldı. Kerim topu kazandı, kaybetti. Onun kaybettiği topu şimdi kazanan futbolcu tekrar Kerim, cezalarına yükseltti ama Smolcic Borza çok doğru bir yerde, o savunma oyuncularının, iki stoperin boşalttığı alanda kademeye girdi ve onların kademesinde topu kornere göndermeyi başardı. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak sol kanattan. Maxim kullandı, kale sahasının uzak köşesine doğru geldi top, sekti ve taca çıktı. Sol kanattan taç atışıyla da Gaziantep Futbol Kulübü'nde şimdi Borza oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Evet, oyunun başından itibaren, ilk dakikalardan itibaren Arca Çorum Futbol Kulübü topa daha çok sahip olan, oyunu kontrol eden, ikili mücadeleleri kazanan bir görüntü vermişti. Ve bu görüntünün sonucunda da 2-0'lık üstünlük sağladı. Önce Cengiz'in, ardından Kizilidis'in attığı gollerle. Şimdi sol kanattan yine bir hücum şansı. Kizilidis cezaların içine doğru gönderiyor. Kaleci Tobias'ın çıktı. Topu kontrol etmesinin ardından hemen sol kanada gönderdi. Sol kanatta topla buluşan futbolcu geriye oynamayı tercih ediyor. O geriye oynadı. Şimdi geriye oynadıktan sonra orta alanda Meleke, o günün görevini üstlenmiş durumda. Meleke'den Perez, Perez'den Gidado. Gidado Meleke paslaşması, Silla'ya geldi top. Silla sol kanada döndü. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Kozlovski Pereira'ya takılıyor. Pereira kontrol etti topu. Yerden oynadı. Yerden oynadıktan sonra da bir faul beklentisi var Ramirez'de ama oyun devam ediyor. Gürcan Hasova bazı o futbol oyun kurallarında dikkatsiz faul olarak değerlendirilen görüntüleri pek dikkate almıyor. Oyunun devamını sağlıyor aslında. Bizim futbolcularımız bu tip pozisyonlarda hep bir serbest vuruş beklentisi içindedirler ama bu dikkatsiz olarak değerlendirilen görüntülere de pek önem vermiyor. Bu arada bir gol pozisyonu bulacak.
Gaziantep Futbol Kulübü ama bir offside söz konusu ve offside'den doğan en direkt serbest vuruşlu oyun başlayacak değerli dinleyiciler. Bunu daha önceki yayınlarımızda da tekrarlamıştım. Bazı futbol severler, bizi dinleyen futbol severler, niye offside'den doğan en direkt serbest vuruş diyorsunuz diye sordular. En direkt serbest vuruşu gerektiren başka hareketler var çünkü bu. Offside'den doğan bir en direkt serbest vuruş. Çünkü hakem burada offside kararı veriyor. Oyun en direkt serbest vuruşla başlıyor. Yani hakem en direkt serbest vuruş kararı vermiyor. Offside kararı veriyor. Oyunun tekrar başlaması en direkt serbest vuruşla oluyor. Bunu özellikle dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Merak eden, bana bu soruyu soran ki kendilerini birçok defa ifade etmiştim ama yayında da söylememde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Abena yanında Sille vardı, vazgeçti. Kerim'le paslaşmayı tercih etti. Kerim'den top Sille'ye döndü. Sille orta yuvarlak içinde tekrar Abena'yı gördü. Abena yine sağ kanada Sorescu'nun olduğunu düşündüğü yere topu attı ama Sorescu orada olmayınca top şimdi Arjeçor'un futbol kulübünde kaldı. Onlar da yerden paslarla çıktılar ama daha sonra isabetsiz bir pas. O isabetsiz pasın ardından şimdi Kamara cezalarına sokulmak istiyordu ama topu kaybetti. Gidado kazandı. Gidado hemen sol kanada döndü. Sol kanatta topla buluşan futbolcu ceza alanının içine yükseltiyor. Kerim'in pası isabetsiz. Cengiz de kendi yarı alanında şimdi top bekliyordu. Ancak onun topu verip de tekrar almak istediği arkadaşı isabetli kullanamayınca top Gaziantep Futbol Kulübü'nde Abena'da kaldı. Abena'dan Meleke sağ kanada attı. Sorescu bu defa topla buluşmadan önce orada topla buluşan Kerim oldu. Kerim'in de cezalarını yükselttiği topu karşılayan futbolcu çağlar ve top kornere gidiyor. 66. dakikanın son saniyeleri yaklaşırken 2-0'lık yenik durumdaki Gaziantep Futbol Kulübü şimdi köşe vuruşuyla bir gol arayışı içinde olacak ama bu köşe vuruşundan sonuç alınamıyor değerli dinleyiciler. Kaleci Felipe arkadaşlarının ileri gitmesini istiyor. Kale vuruşunu kullandı. Sol kanada, sol kanatta Kiziridis topu kontrol ediyor ama Perez'in müdahalesiyle de top taca çıktı. Taç atışı sol kanattan kullanıldı. Ve Cengiz bir anda sol kanada uzun gönderdi topu. Kiziridis yetişme çabasında köşe bayrağına yakın bir yerde noktaladı. Topu kontrol etti, döndü. Şimdi bir gol pozisyonu bulacak ama dışarıya çıkardı topu. Cengiz vuruyor topu. Cengiz'in karşısında rakibi var. Top Meleke'den döndü. Dönen top şimdi yine Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Gökhan geri oynadı. Gökhan'ın geriye oynadığı topu Çağlar kontrol etti. Çağlar'dan gelen topla şimdi orta alanda sağ kanatta Perez. Perez'den Gökhan. Gökhan geriye oynamayı tercih ediyor. Ramadani'den geriye Smolcic yine böyle bir pas trafiğinin ardından sol kanatta Kiziridis bir kez daha geriye oynadı ki o kalabalık Gaziantep savunması biraz ileri çıksın, boşalsın diye ve şimdi kaleci Felipe'ye kadar döndü. Top Felipe'den tekrar Smolcic aldı. Smolcic'den yanına sokulan Borzo. Kiziridis de geriye geldi. Orta yuvarlığa doğru yükseltti topu. Ramirez'den sekti top ve orta alandan yine geriye geldi. Şimdi sağ kanatta Pereira. Pereira'dan taç çizgi, orta çizgiye paralel yüksek bir top ve sol kanatta topla buluşan futbolcu Kiziridis ilk rakibinden kurtardı. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Ramadani. O da sağ kanada yükseltti. Sağ kanatta göğsüyle Gökhan topu kontrol etmeden Cengiz'e bıraktı. Cengiz'den tekrar Gökhan'a. Gökhan
topu arkadaşına kazandırmak istiyor ama Sorescu topu kontrol etti, savunmasından gelen topu kontrol etti Sorescu.

söz konusu. Daha önce de bir Kamara'nın faulü var mı diye bakıyordum ama hakem az önce de belirttiğim gibi dikkatsiz denilen faulleri, yani kural kitabında dikkatsiz olarak geçen faulleri pek dikkate almıyor. Ardından da Sorescu'nun rakibine Ramadana'ya yaptığı faulü değerlendirince Sorescu biraz hakeme sitem ediyor değerli dinleyiciler. Tabii bu arada kaleci Felipe daha önceki bir kale vuruşundan sonra bir sakatlık anı yaşıyor ve hakem Gürcan Hasova da sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor değerli dinleyiciler. Kaleci Felipe'ye bir ilk müdahale yapılacak. Pazar günün ilk karşılaşması değerli dinleyiciler biliyorsunuz. TİMOSAN Konyaspor'la Başakşehir Futbol Kulübü arasındaydı. Golsüz berabere sonuçlandı. Pazar gününün son karşılaşması saat 19'da Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanacak. 7. haftanın son karşılaşması ise yarın Eyüpspor'la Göztepe arasında. Bu arada Serdar Dursun oyuna girecek Gaziantep Futbol Kulübü'nde değerli dinleyiciler. Evet, Felipe kalktı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra. Şimdi serbest vuruşlu oyunu başlatıyor. Sorescu'nun bir serbest vuruşu gerektiren hareketi vardı. Hakem faul vermişti ve o serbest vuruş kullanıldı. Şimdi sol kanattan taç atışı kullanılacak. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Perez'in taca gönderdiği top. Ardından Perez rakipten gelen topla rakibi arasına girip avuta çıkmasını sağlıyor topun ve şimdi kale vuruşuyla Tobias bir kez daha oyunu başlatacak. 72. dakika oynanırken Serdar Dursun oyuna girme hazırlığı yapıyor değerli dinleyiciler. Gökhan oyundan alındı. Gidado'nun yerine Dursun oyuna giriyor. Gökhan'ın yerine de Karsbek oyunda değerli dinleyiciler. Karsbek genç bir futbolcusu, Arda Çorum Futbol Kulübü'nün. Oyun devam ediyor. Sağ kanattan Sorescu yine kontrol ettiği topla cezalarına yükseltmek istedi ama sol kanada gitti. Uzun bir top. Kozlowski Kerim'le paslaştı. Kozlowski tekrar Kerim'e veriyor topu. Kerim ortaya döndü. Meleke'ye. Meleke'den sağ kanada tekrar Sorescu'ya. Evet, hücuma genişlik kazandırıp Serdar'ın yüksek toplardaki avantajından yararlanmak istiyor şu anda Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları. Ama bu düşünce son iki atakta istediği sonucu vermedi. Şimdi bir karşı atak şansı olabilir. Karşılıklı top kayıplarının ardından Kamara sol kanatta Kozlowski'yi boş durumda gördü. Kozlowski kontrol etti. Tekrar Kamara ile paslaştı. Kamara topu kontrol ettikten sonra geriye bırakıyor. Onun geriye bıraktığı top en geriye kadar gidiyor. Abena'ya. Abena sağ kanada döndü. Yine Sorescu sağ kanatta. Sorescu, Perez var aslında bu defa sağ kanatta. Şimdi Kamara ceza alanına sokulmak istiyor ama vurduğu top Çağlar'dan geri döndü. Oyun Arda Çorum yarı alanına sıkışmış durumda. Şimdi Diomande topu kontrol etti. Bu arada yerde yatan Gaziantep'li bir futbolcu var. Bu sanıyorum Kamara olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, Kamara itildi Ramirez tarafından. Ramirez faul yapıyor ama
faule karşı

karşıya kalan futbolcu. Silla, evet Silla. Rakip yarı alana gitmişti. Stoper Silla orada bir faulle karşı karşıya kaldı. Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Silla kalktı, görev alanına dönüyor. Arca Çorum yarı alanında sıkışan bir oyun söz konusu. 76. dakikanın ilk saniyeleri oynanırken 2-0 üstünlüğü devam ediyor Arca Çorum Futbol Kulübü'nün. Önce Cengiz, ardından Kiziris'in attığı gollerle iki en golcü futbolcusunun, Arca Çorum Futbol Kulübü'nün en golcü iki futbolcusunun attığı gollerle iki futbolcunun da şu anda ligde üçer golleri var. Takımları önce Cengiz, sonra Kiziris'in karşılıklı golleriyle 2-0'lık, karşılıklı gol değil tabii, üst üste attıkları iki golle 2-0'lık üstünlükleri var. Bu arada Sorescu'yla rakibi arasında bir tartışma yaşandı Kiziris arasında. Karşılaşmanın hakemi geldi. Ramadani'nin sol kanada yükselttiği top Kiziris kontrol ettikten sonra ikili mücadelede Sorescu'nun biraz sportmenlik dışı bir davranışı söz konusu değerli dinleyiciler. Oyun tekrar başladı. Yine Silla, Abena paslaşıyorlar. Orta alandan Guidado sağ kanada çevirdi topu. Sağ kanattan şimdi Perez hücuma çıktı. Perez cezalarını yerden gönderdi. Ve bu arada Cengiz savunmasına yardımcı olurken kendi kalesine neredeyse gol atacak pozisyona giriyordu. Kalesine doğru bir geri pası düşündü ama çok sert bir şekilde top kale direğine çok yakın bir yerden kornere çıktı. Sağ kanattan Sorescu köşe vuruşunu kullandı. Şimdi o köşe vuruşundan gelen top orta alanda Arca Çorum Futbol Kulübü'nde ve sol kanada yükseltilen top ve şimdi bir üçüncü gol şansı Arca Çorum Futbol Kulübü için. Evet, ama kaleci Tobias bu gole izin vermiyor. Aslında çok elverişli pozisyondaydı Ramirez ama bundan yararlanamadı. Kiziris de pozisyonun içindeydi. İki rakibini birden oyundan düşürdü ifadesini kullanırsak yanlış olmayacak. İki stoper de kayarak müdahale etmek istediler. İkisinin de müdahale alanının dışına çıktı ama Kiziris bu pozisyondan yararlanamadı. Bu arada Sorescu'nun uzaklaştırmak istediği top Ramadani'de kaldı. Ramadani Diomande ile paslaştı. Diomande ceza alanına girmek üzere bir duvar pası düşündü ama gerçekleşmedi bu. Ama dönen top yine Arca Çorum Futbol Kulübü'nde. Perez karşılıyor. Perez'in karşıladığı topla Kamara bir hücuma çıkma düşüncesindeydi. Yine top kaybı. O kadar çok top kaybetti ki Gaziantep Futbol Kulübü. Cengiz. Cengiz'den şimdi sol kanada Kiziris kaleye vuruyor ama kalenin çok üstünden top out'a gidiyor değerli dinleyiciler. ...79. dakika ve şimdi orta alandan Guidado'nun uzun gönderdiği top yine isabetli değil, yine takım arkadaşına gitmiyor. Bu arada Serdar Dursun da kaleci Felipe'ye bir baskı yapma düşüncesi içinde. Felipe ayağıyla kontrol ettikten sonra şimdi ayağından çıkardı, sağ kanada yükseltti. Orada topu karşılayan Silla yerden oynadı Kamara'ya. Tekrar Silla, Kerim, Kozlovski. Kozlovski'nin pası isabetsiz ve şimdi
bir gol pozisyonu daha bulacak Ramirez'le Arjeçorum Futbol Kulübü, ama buna fırsat vermeyen Abena dönen topla da Sorescu atak şansı elde ediyor. Sorescu ilk rakibinden sıyrıldı, cezalarına sokulmak istiyor. Top hala onun kontrolünde. Sorescu bu kadar çok topla oynarsa rakip yarı alanda ona da bu son şut imkanı vermezler. Smolcic topu karşıladı. Daha sonra sol kanatta Kiziridis'e gönderdi. Kiziridis'ten Diomande aldı topu. Diomande'den Borza, Borza'dan kaleci Felipe. Felipe tekrar döndü Smolcic'e. Smolcic ve kaleci Felipe bir kez daha paslaşıyorlar. Şimdi Diomande, kaleci Felipe. Evet, bu 81. dakika oynanırken Arjeçorum Futbol Kulübü oyuncuları biraz daha topa daha çok sahip olmayı, oyunu kontrol etmek istiyorlar. Ama tabii bu kendi yarı alanlarında bu sürekli olunca kalelerinde de tehlike olabilir. Şimdi taça giden bir top. Kiziridis attığı golden sonra çok mutlu bir görüntü arz ediyor. Önümüzdeki görüntüden de sürekli onu gülerken görüyoruz, ama bir sarı kart gördü. Biraz centilmenlik dışı bir görüntüsü vardı. Ve o sarı kartın ardından da şimdi top Silla'da. Silla döndü sol kanattaki Kerim'e. Kerim'den tekrar Silla. Silla uzun oynadı bu defa. Uzun oynadı top sol kanatta. Şimdi Kozlovski'de. Kozlovski, o da geriye oynuyor. Kamara süratle girdi. Kaleciyle karşı karşıya Kamara. Kaleci Felipe mükemmel bir kurtarış yapıyor. Kamara iki rakibin arasından çıktı. İki stoperin arasından çıktı. Kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı ve yerden bıraktı topu. Aslında kalecinin en zayıf noktalarından biridir. Yerden gelen toplar karşı karşıya kalınca, ama Felipe çok dikkatliydi ve hemen soluna yattı, topu kontrol etti. Şimdi bir gol pozisyonu daha ve top filelere gidiyor. Topu filelere gönderen futbolcu 8 numaralı formayı taşıyan Karsbek oyuna daha sonra girmişti. Ve Karsbek'in attığı golle karşılaşmanın 83. dakikasının ilk saniyeleri oynanırken durum 3-1, 3-0 oluyor değerli dinleyiciler. Karsbek'in golüyle şimdi Arjeçorum Futbol Kulübü 3-0 üstün durumda. Önce Cengiz, sonra Kiziridis, ardından Karsbek. Kiziridis'in bitirici pasını final vuruşuyla filelere gönderiyor. Aslında bakıyorum sağ kanat savunucusu Perez'in bir offside iddiası var, ama benim gördüğüm kadarıyla topun son oynandığı anda bir offside görüntüsü yok. Bu arada oyuncu değişiklikleri oluyor. Perez oyundan alındı. Maxim oyundan alındı. Hansen oyuna giriyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nde bu değişiklikler yapıldı. Cengiz'in yerine de Mokoko oyunda, Arjeçorum Futbol Kulübü'nde Cengiz oyundan alındı. Mokoko oyuna giriyor. Evet, bu 80. dakikada 3-0'lık bir skordan sonra bir Borza oyundan alınıyor Arjeçorum Futbol Kulübü'nde. Arda oyuna giriyor. Arda oyunda, Borza'nın yerine Arda oyunda. Bu değişikliklerin ardından oyun tekrar başladı ve Çorum Futbol Kulübü 84. dakikanın son saniyelerine 3-0'lık üstünlükle giriyor değerli dinleyiciler. Kozlovski geri oynuyor Kamara. Kamara'nın pasında topu Hansen kontrol edemiyor. Sağ kanattan şimdi tekrar bir hücum hazırlığı. Yine orta alandan Meleke, sol kanada dönüyor Kerim'e. Kerim'den
Hansen ilk rakamı

Kimiyle ikili mücadelede ama rakibi onu itiyor, düşürüyor ve bu da bir sarı kart nedeni oluyor değerli dinleyiciler. Evet, bu sarı kartı gören futbolcu Mokoko. Sarı kart görüyor. Rakibiyle ikili mücadelede biraz rakibinin için tehlikeli ve sakatlayıcı bir darbesi var Mokoko'nun. Sarı kart gördükten sonra şimdi serbest vuruş kullanılacak. Soresco geldi serbest vuruş için. 86. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Soresco sol kanattan ceza alanının yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği yere yakın bir nokta. Çapraz doğrudan kaleye vurabileceği bir nokta. Soresco'nun kale sahasının uzak köşesine doğru yükseltti topu. O topu uzaklaştıran futbolcu Arda savunmasına yardımcı olmuştu ama Kamara kontrol etti. Hemen döndü sağ kanattaki arkadaşına. Ceza alanına yükseltilen bir top ve köşe vuruşu. O köşe vuruşu da bakıyorum oyuna sonradan giren Arda tarafından oluyor değerli dinleyiciler. Arda o da savunmasına yardımcı oldu. Borza'nın yerine oyuna girmişti. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanının dışına kadar geldi top. Hatta taç çizgisine yakın bir yokta da Kamara topu kontrol etti. İlk rakibiyle ikili mücadelede top hala onun kontrolünde. Ama son müdahale Pereira'dan top Kamara'ya çarpıp taça çıkınca taç atışını Arda Çorum futbolcuları kullandılar. Onlar da isabetli kullanamadı. Yine sağ kanattan bir yüksek top ceza alanın içine. Kademede Pereira karşılıyor. Onun karşıladığı top sağ kanatta. Soresco'da. Soresco ısrarla ikili mücadelede ve yine kale çizgisine kadar inen toptan sonuç alamıyorlar. Ve şimdi bir karşı atak Arca Çorum Futbol Kulübü için. Arca Çorum Futbol Kulübü'nde bir gol pozisyonu olabilir ama pas isabetsiz. Abena karşılıyor bu isabetsiz pası. Hemen Kamara'ya kazandırdı topu. Kamara yerden oynadı. Topla buluşan Hansen cezaların içine çevirdi. Gol pozisyonu olabilirdi ama topu bir yarım vole vurmayı düşünmedi. Serdar Dursun cezaların içinde ve topun da kontrol edemeyince, yarım voleyi de vuramayınca sonuç alamadı. Şimdi Kamara tekrar bir hücum hazırlığında. Soresco ile paslaşıyor. Sağ kanattan hücuma çıkan futbolcu bir gol arayışı içinde. Sabahattin oyuna girmişti Perez'in yerine. O sağ kanat savunucusu. Onun geliştirdiği atak bir köşe vuruşuyla sonuçlandı. 88. dakika oynanıyor. Şimdi Soresco köşe vuruşu için gitti köşe bayrağına. Serbest köşe vuruşunu o kullanacak. Ceza alanının içinde Silla var, Abena var. Kale sahasının yakın köşesine gelen topu Arda karşıladı. Top taça çıktı. Hemen taç atışını yine Soresco kullandı. Sabahattin ceza alanını yükseltiyor. Bir kafa vuruşu daha. Arda'dan genç oyuncusu. Arda Çorum Futbol Kulübü'nün kornere gidiyor top. Şimdi sağ kanattan yine Soresco kullanıyor. Kale sahasının ön çizgisine gelen top. Kaleci Felipe yükseliyor. Şarja rağmen, ona yapılan şarja rağmen topu kontrol ediyor. Tabii kaleci topa yükseldiği zaman kolları havada olduğu için şarj bölgesi kaybolduğundan ona yapılan bir şarj faul olarak değerlendiriliyor. Taç atışı kullanılacak. Bakıyorum sağ kanattan taç atışı için hazırlık yapan Sabahattin Kamara'ya gönderdi topu. Kamara taç çizgisine paralel rakip yarı alana girdi. 90. dakikanın ilk saniyeleri. İkinci 45 dakika içinde çok kısa duraklamalar olmuştu. Bu duraklamaları tabii ki dikkate alacaktır karşılaşmanın hakemi. Bu arada Tobias ceza alanı dışında topu ayağıyla karşıladı. Sol kanatta Hansen topu aldı. İki rakibi var. İki rakibin arasından topu arkadaşına kazandırıyor. Ama Kozlowski'ye kazandırdı topu.

Kozlowski iyi değerlendiremedi. Top kaleci Felipe'den tekrar istemese de Hansen'e geldi. Hansen'den yine rakip yarı alanına gönderilen top out'a çıkıyor. Ve bu arada artık karşılaşmada 90. dakika oynanıyor. O kaybolan zaman olarak değerlendirdiğimiz dakikalar bakalım kaç dakika olarak ekrana yansıyacak. Evet, 4 dakika olarak yansıyor ve artı 4 oynanacak. 90 artı 4 oynanacak. Yani maçın tamamlanması için en az 4 dakikada zamana ihtiyaç var değerli dinleyiciler. Silla rakip yarı alana gönderdi ama top taça çıkıyor. Pasın şiddeti fazla. Kerim'in yetişebileceği bir top değil. Taç atışı kullanılacak. Sağ kanattan Pereira kullanacak taç atışını. Arkadaşlarının yerine sokulmasını istiyor. Rakip yarı alana yükseltti topu. Karşılayan futbolcu Hansen şimdi o geriye oynadı. Silla'ya. Silla'dan Abena aldı topu. Abena sağ kanada bakıyor. Sağ kanatta Sabahattin. O kontrol etti topu ama kontrolü çok istediği biçimde gelişmedi. Ama bir faul mü söz konusu diye bakıyorum. Çünkü Arda ile bir ikili mücadeleye girdiler. Evet, serbest vuruş kararı verdi karşılaşmanın hakemi. Şimdi Kamara topu aldı. Döndü kendi etrafında. Pası isabetsiz. Ramadani'den orta alanda Soresco. Soresco'nun pası Diomande topu kazandırıyor arkadaşlarına. Sol kanattan şimdi bir hücum şansı da Arca Futbol Kulübü için ama top isabetsiz ve o sol kanattan gelen top Arda'nın ortaladı. Top diğer köşe bayrağına yakın bir yerden taça çıkıyor. 90 artı 2'nin son saniyeleri oynanıyor değerli dinleyiciler. 3-0'lık üstünlüğü var Hacı Çorum Futbol Kulübü'nün Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Hacı Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'dan sonra deplasmanda bir maç daha kazanıyor. Eyüp Spor'u da mağlup etmişti. Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Ama Eyüp Spor'u deplasmanda mağlup etti. Samsun Spor karşısındaki galibiyeti söz konusu. Şimdi sol kanatta Hansen Gaziantep futbol takımında. Orta alanda Kamara. O da dönüyor sağ kanada Sabahattin. Artık artı dördün üçüncü dakikası içinde futbolcular biraz da maç bitsin diye uğraşıyorlar diye düşünmemek mümkün değil.

sol kanattan. Evet, bu arada hakem oyunu durduruyor. Bir sorun yaşanıyor o oyun alanı içinde. Şimdi evet, hakeme çarpıyor top. Bizim önümüzdeki görüntüde bir an o görünmedi. Hakem atışına tekrar başladıktan sonra şimdi topu alan futbolcu döndü kendi etrafında. Diomande sol kanada gönderiyor. Sol kanatta topla buluşan futbolcu süratle hücuma çıkıyor. Artık artı dördün de son saniyeleri yaklaşıyor değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü sahasında hiç galibiyeti olmayan Gaziantep Futbol Kulübü 3-0 yenik durumda Arjeçorum Futbol Kulübü karşısında. Gürcan Hasova kronometresini kontrol ediyor. Hansen sol kanatta topla buluştu. Pereira ile ikili mücadelede top Hansen'de kaldı. Hansen'den Kerim'e. Kerim'in pası isabetsiz. Kaleci Felipe topu kontrol etti bu arada. Evet, bu artı dördün içinde de çok kısa bir duraklama söz konusu ki artı dört de geride kaldı. Ama

0: Gürcan Hasov'a karşılaşmanın son düdüğünü henüz çalmadı. Evet, oyun hala devam ediyor. O artı dört geride kaldı. Artı beşin içindeyiz artık. Bir gol şansı ve kaleci Felipe bu gol şansına fırsat vermiyor ve bir dördüncü gol şansından yararlanamıyor. Çorum Futbol Kulübü evet, enteresan. Felipe kornere giden bir top, arkadaşlarını uyarıyor. Artı beş oynanıyor, hatta artı altının içine girdik. Henüz son düdüğünü çalmıyor karşılaşma hakemi. Bu arada Abena'ya bir sarı kart gösterdi karşılaşmanın hakemi. Abena sarı kart gördü. Bir ikili mücadelede Hansen'in rakibiyle yaptığı bir ikili mücadelede evet, sarı kart söz konusu ama oyun devam etti. Hansen sol kanattan hata giderken karşılaşmanın hakemi de bu arada VAR görüntüsünü izlemeye gidiyor. Bir ayağa basma var mı diye, evet, biz önümüzdeki monitörden de bu görüntüyü izliyoruz. Gürcan Hasova hala VAR monitöründe. Bir uyarıdan sonra geldi, monitörü izledi, görüntüyü izledi, kararını verecek. Görüntüyü gösterdikten sonra bir sarı kart çıkarmıştı cebinden. O sarı kartı gösteriyor Hansen'e. Evet, sarı kart gören futbolcu Hansen rakibinin ayağına basıyor. Artık son saniyelerde olan şeyler. Artı beşin içine de girdik, hatta o beşte geriye kalmak üzere değerli dinleyiciler. Evet. Ve şimdi maçı bitiren düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ve Arca Çorum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederken gollerini Kiziridis, Karsbek ve Cengiz atıyor. Böylece 3-0'lık bir galibiyetle Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ediyor Arca Çorum Futbol Kulübü. Değerli dinleyiciler, ben Tansu Polatkan. Bu karşılaşmada sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: edeceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: spor gündemi.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarımız. Saatimiz 18'i gösteriyor ve maçın ardından sizlerle birlikteyiz ve bildiğiniz gibi Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlamıştı ve Çorum deplasmanda 3-0 kazandı sevgili dinleyiciler. Biz de hemen spor gündemi programı olarak hemen yayınımıza başladık. Bizler program yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve İyi bir pazar günü diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi voleybolu konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizlerle birlikte. Savaş Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli karşılaşmalar oynandı. Voleybol gündeminde dün ve bugün neler oldu? Bir 10 dakika içinde bizimle paylaşırsanız sevinirim. Çünkü bildiğiniz gibi programımızın süresi maç yayınlarından dolayı biraz sınırlandı.
2: Elbette. Ben izin verirseniz hemen yurt dışından güzel bir haberle başlayayım. Yunus Öçal Yunanistan'da Panathinaikos takımı ile birlikte ikinci kez üst üste Yunanistan Süper Kupası'nı kazandı. Kupa biriktirmeye devam ediyor. Daha önce de Ajax takımı ile aynı başarıları elde etmişti. Beşinci kupasını 3 sezondur yaptığı görevinde. Yunanistan'da 3 sezon görev yapıyor ve 5. Yunanistan Kupası'nı kazandı. Gönülden tebrik ediyorum kendisini. Hemen Sultanlar Ligi'ne geçelim. Sultanlar Ligi'nde önemli karşılaşmalar var. İlk haftanın mağlup takımları birbirleriyle karşılaştı. Galip takımları birbirleriyle karşılaştı. Özellikle Zeren Spor İlbank karşılaşması bir Ankara derbisine sahne oluyor. İnanılmaz bir çekişme var bu karşılaşmada da. Ve şöyle söyleyeyim, Zeren Spor geriye düştüğü karşılaşmada ki set skorları 28-30, 25-21, 32-30 şeklinde sürüyor. Müthiş bir mücadele var. Zeren Spor 2-1 önde İlbank karşısında. Akıfbank Göztepe'de İzmir deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Kendi evindeki ilk karşılaşmasında Eczacıbaşı Peron İstanbul Aras Kargo'yu konuk etti ve 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Geçen haftanın iki mağlup takımı olan Galatasaray ve Nilüfer Belediyespor, ki ikisi de 3-2 mağlup olmuştu geçtiğimiz hafta, ilk sezonun ilk haftasında. Bu sefer kazanan Galatasaray oldu. Galatasaray'da 3-1 yenerken yıldız oyuncuların katkı aldığı bir karşılaşma oldu. Şu hali hazırda Manisa'da inanılmaz bir karşılaşma var. Kuzey Boru'yla Manisa Büyükşehir Belediyespor karşısında setlerde 2-1 önde. Müthiş bir çekişme var. 4. set başladı. Orada da yani çok setin henüz başı 2-1'lik bir skor var. Ev sahibi takım Manisa Büyükşehir Belediyespor önde. Bu karşılaşmada hedef karşılaşmalar diye bahsedebileceğimiz karşılaşmalar ligin geneli için. Size haftanın son karşılaşmasında da bir ezeli rekabet Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacaklar ve Sultanlar Ligi'nde ikinci hafta tamamlanmış olacak Yüce Bey.
1: Şöyle ki biraz da akşam derbiden bahsedelim. Beşiktaş Fenerbahçe Medicana maçından. Şöyle ki Fenerbahçe Medicana haftanın başından itibaren bu maça hazırlandığını belirten videolar atmaya başladı sosyal medyaya. Anladığımız kadarıyla Beşiktaş'ı çok önemseyerek bu maça hazırlık yapıyorlar. Beşiktaş da önemseyerek bu maça hazırlık yapıyor. Bu maç nasıldır? Siz takip edebildiniz mi hazırlıkları ve nasıl bir maç seyredecek seyircilerimiz? Neden seyircilerimiz TRT ekranlarından yayınlanacak diye?
2: Evet, TRT Spor ekranlarından karşılaşma canlı olarak yayınlanacak bir derbiyi, mücadeleyi bir kez daha TRT konforuyla evlerimizin rahatlığında izleyecek voleybol severler. Neden böyle bir paylaşım yapıldı? Hemen şöyle söyleyeyim Yüce Bey. Beşiktaş sezona çok iyi başladı. Mağlup oldu. İlk haftada mağlup oldu. Bu değildi sonuç. İlk haftada biliyorsunuz son şampiyon Vakıfbank'la oynadı ama Vakıfbank karşısında set skorları farklı bile olsa özellikle 3. seti, karşılaşmanın 3. seti müthiş bir direniş gösterdi. Müthiş bir direnç gösterdi. 4. seti de alabilirdi aslında ama işte Vakıfbank'ın yıldız oyuncuları maçın 5. seti uzamasına, 2. setine uzamasına izin vermemişlerdi. Genç bir takım, dinamik bir takım, Türkiye'yi bilen yabancılarla kurulu bir takım ve Michelin ile birlikte geçen sene de takımın başında başına. Geçen sene de iyi top oynattı takımına Lorenzo Micheli, İtalyan antrenör. Böyle olunca da Fenerbahçe sezon başında milli takıma yaklaşık 11 ya da 13 oyuncu veriyor olması lazım Fenerbahçe Medikanı'nın. Dolayısıyla dönen oyuncular var, sakatlıkları var, sakatlıklardan tedavi olan oyuncular var. Her an için bir sezon başı sürpriziyle karşılaşmamak için böyle paylaşımlar yapmışlardır. Gayet normaldir. Kaldı ki neresinden bakılırsa bakılsın, arada önemli bir güç farkı da olsa Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmaları her zaman için tüm spor severlerin, sadece voleybol severlerin değil, tüm spor severlerin ilgiyle takip ettiği, merakla, sonucunu merakla beklediği karşılaşmalardandır. Bu bakımdan aynı ciddiyetle bütün takımlara olduğu gibi ezeli rakibine de ciddiyetle hazırlanmıştır. Keza aynı şekilde Beşiktaş'ın da paylaşımlarında ve demeçlerinde, sosyal medyaya yansıyan demeçlerinde tek handikapı onların, yani ev sahibi takım, fakat Beşiktaş hani o semtteki sahasında oynamayacak. Bu önemli bir dezavantaj Beşiktaş için. Ama her ne olursa olsun Beşiktaş dirençli bir takım. İyi bir antrenörleri var. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe karşısında alabileceği puan ve puanlarla, bir ya da iki puanla veya üç puanla karşılaşabilecekse önemli bir eşiği geçmiş olacak. Çünkü kolay değil. İlk hafta Vakıfbank'la oynayacaksınız. İkinci hafta Fenerbahçe'yle oynayacaksınız. Dolayısıyla bu karşılaşmalar o kadar da kolay görünen karşılaşmalar değil. Sezonun başında zorluk derecesi yüksek olan karşılaşmaları sezonun başında yaşamış oluyor Beşiktaş siyah beyazlar. Bakalım, biz, ben de merakla bekliyorum. Nasıl bir direnç ortaya koyacak? Fenerbahçe nasıl bir sistem ortaya koyacak? Çeşitli sakatlıkları vardı Fenerbahçe'de. Onların iyileşip iyileşmediğiyle ilgili şu anda net bir bilgi yok. Maç saati bekleniyor bununla da ilgili olarak. Ama her ne olursa olsun güzel bir derbi müsabakası voleybolda, kadınlarda bizleri bekliyor.
1: Şöyle ki, esasında çok da şanssız bir planlama. Neden diyeceksiniz? Beşiktaş'ın saat 19'da futbolda Kocaeli Spor'la maçı var ve Dolmabahçe'de maç. Şimdi ve Beşiktaş'ın voleybolda da Fenerbahçe ile bir derbisi var yine saat 19'da. Şimdi bunun planlaması için biraz keşke daha iyi davranabilselerdi ve Beşiktaş seyircisi oraya gidebilseydi, seyirciler daha fazla ilgi gösterebilseydi voleybol maçlarına. Evet, bir hani rahatlamamız var, TRT Spor ekranlarından yayınlanabiliyor ama orada maç seyretmek, o temaşayı orada görmek çok daha farklı bir duygu diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum bu görüşünüze Yüce Bey. Şöyle söyleyeyim, Burhan Felek Vestel voleybol salonunda günün ilk karşılaşmasında Galatasaray Nilüfer Belediyespor'la karşılaştı. Galatasaray'ın futbol maçı bir önceki gün yayınlandığı için bu karşılaşmayla onun yer değiştirilebilmesi muhtemelen daha da iyi olurdu. Ama hani İl Güvenlik Kurulu'nun vermiş olduğu bir karar da olabilir. Çünkü biliyorsunuz deplasman seyircisi sorunu da var. Son aldığım bilgilere göre salon kapasitesinin %20'si kadar sarı lacivertli taraftarların, yani deplasman takımının taraftarlarının sahaya alınacağı yönündeydi. Belki de bunu düşünerek maçın saatini aynı ana denk getirmiş olabilirlerdi. Maalesef biliyorsunuz ki salonlarımızda istenmeyen olayların olduğu karşılaşmalardan bir tanesi Beşiktaş Fenerbahçe karşılaşması. Böyle olunca da bu tür olaylara sebebiyet verebilecek futbol taraftarı diye nitelendirilen kişilerin Kocaeli Spor taraf maçına yönelmesine sağlamış olabilirler diye düşünüyorum açıkçası Yüce Bey.
1: Şimdi geçelim erkek voleyboluna. Erkek voleybolunda neler yaşanıyor? Nerede, ne zaman başlayacak ligler?
2: Erkek voleybolunda şöyle söyleyeyim, bir voleybol ülkesi, erkek voleybolu ülkesi olan Polonya'da katılmış oldukları hazırlık turnuvasında Halkbank ile Spor Toto takımlarımız Türk bayraklarıyla güzel pozlar verdi ve o voleybol ülkesi diye benim böyle büyük bir sitayişle bahsetmiş olduğum Polonyalı voleybol severler de her iki takımı da tamamen dolu tribünler önünde alkışladılar ve inanılmaz bir mücadele oldu. Turnuvanın üçüncülük maçıydı. Halkbank'la Spor Toto karşılaşması 3-2'lik 5 setlik mükemmel bir voleybol keyfi yaşattı Polonyalılara. Maç öncesinde de, maç sırasında da, maç sonrasında da Polonyalı voleybol severler her iki takımı hakikaten iyi ağırladılar ve iyi karşıladılar. Şimdi önümüzde pazartesi günü oynanacak Kırıkkale Merkez Yeni Voleybol Salonu'nda oynanacak Ziraat Banka Galatasaray HDI Sigorta Şampiyonlar Kupası karşılaşması var. Bir tarafta oynadığı bütün finalleri kazanan Şampiyonlar Kupası'nda 5 kez final oynadı Ziraat Banka. 5'ini de kazandı. Diğer tarafta da Galatasaray son 3 senede gerçekten inanılmaz yatırım yapıp hem kupalarda hem de ligde finaller oynayan, playoff finalleri oynayan takım Galatasaray 2 kez katılmış olduğu Şampiyonlar Kupası finalinde bir kez kazandı, bir kez kaybetti. Bakalım neler olacak. Kırıkkale'de de TRT Spor Yıldız ekranlarında, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşma erkek voleybolunun ilk resmi karşılaşması olacak. Bundan önce de hafta içinde biliyorsunuz Aksa Sigorta Kupa Voley karşılaşmaları evet. oynandı. Orada da çeyrek finalistler belli oldu. Çeyrek final sonunda çeyrek finale grup karşılaşmaları sonunda 3 takımımız çeyrek finale yükseldi. Akedaş 12 Şubat Belediyespor Kahramanmaraş temsilcisi ligin yeni takımı, Gebze Belediyespor ve Onotel Alanya Belediyespor takımları çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde de rakipleri geçen sezonun ilk 5 takımı olacak. Kim bunlar? Ziraat Bankkart, Galatasaray, Halkbank, Fenerbahçe takımlarıyla birlikte çeyrek final müsabakalarında eşleşecekler kura usulü. Erkek voleybolunda da artık sezon ilk resmi kupa karşılaşması da tamamen başlamış olacak. Hafta sonunda da Efeler Ligi başlamış olacak İcere.
1: Peki milli takımlarla ilgili, ki milli takımlar sezonu bitti şu anda kısa bir süre için. Ligler başlayacak. Milli takımlar için haberler var mı? Ne gibi çalışmalar var? Hani daha iyi performans gösterebilmemiz için bir dahaki organizasyonlarda.
2: Milli takımlar sezonuyla ilgili olarak biliyorsunuz önceki haftalarda programımıza konuk aldığımız Semih abi... biliyorsunuz ki bir çalışma başlatılacak ama şu an sezon aşamasında bütün hani teknik yönetimde oyuncular da lig maçlarına hazırlanıp odaklandıkları için bir süre sonra bu teknik kurul toplantısıyla bir yola doğru girilecek diye söylemişti. Onun haricinde herhangi bir gelişme yok erkek milli takımımız için de kadın milli takımımız için de. Yani şu an için Türkiye Voleybol Federasyonu ve milli takımlar sorumluları aynı şekilde bir beklemedeler. Liglerin başlamasını bekliyorlar. Kupa maçlarının bitmesini bekliyorlar. Ona göre gelişen durum içerisinde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edebiliriz. Bakalım ne şekilde bir tasarruf olacak. Hani Slobodan Kovac'la devam edileceği yönünde ilk bilgileri almıştık. Herhangi bir teknik kadro değişikliği evet. olmadığı bilgilerini almıştık zaten biliyorsunuz Semih abiden. Böyle olunca da hani oyuncu havuzunun geliştirilmesiyle ilgili tabiri caizse de sıkıştırmıştık biz biliyorsunuz Semih abi,
1: evet.
2: Semih Oktay'ı. Böyle olunca da bu konuyla ilgili ciddi ciddi düşünülüp ciddi ciddi çalışmaların başlayacağının arefesinde olduğumuzu söyleyebilirim Yüce Bey.
1: Şöyle ki gerçekten de çok önemli ve bunu hayata geçireceklerini de biliyoruz. Bildiğimiz için bu soruları sormuştuk.

0: ve bu soruların karşılığında da gerçekten bu anlamda önemli adımlar atılacağını da biliyorduk. Demek ki sorularımız yerine ulaştı.
1: Tabii ki, tabii ki yok. Allah var yani hakikaten nokta atışlı konuklarımızdan almış olduğumuz bilgiler ve söylediklerimizin hedefine ulaştığı yönünde herhangi bir endişemiz yok. Sizlerin de desteğiyle voleybolun takip edilebilirliği, sesinin radyolardan da duyuluyor olabilmesi bakımından da bir kez daha nezdinizde kurumuza teşekkür ediyorum Yüce Bey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Savaş Eskigülek, haftaya tekrar birlikte olacağız. Kolaylıklar diliyorum.
1: Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Güzel ülkeme de güzel, harika bir hafta diliyorum.
0: Sağ olun. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Ve saatimiz 18.14'ü gösteriyor. 18.30'a dek sizlerle birlikte olacağız. Şöyle ki 18.30'da ana haber bültenimiz var. Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde sevgili dinleyiciler. Şimdi futbola geçiyoruz. Süper Lig'e geçiyoruz. Süper Lig'de teknik direktör Celal Kıbrızlı maçlarla ilgili, sorularımızla ilgili yorumlarda bulunacak. Sayın Kıbrızlı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Yüce. İyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi demin biten karşılaşmadan başlayalım isterseniz. Gaziantep evet. Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Evet. Ve Burak Yılmaz eski takımını çok iyi değerlendirmiş ki deplasmanda, Gaziantep deplasmanında 3-0 gibi net bir sonuçla kazandı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılaşmayı?
2: Çorum Spor bu arayı çok iyi değerlendirmiş ve o katılan oyuncular, en son katılan oyuncular var Fenerbahçe'den alınan. O oyuncuların uyum süreci de tam geçmiş ve takıma uyum sağlamışlar. Her ne kadar Burak Yılmaz cezalı olup tribünden de maçı izlese, Çorum Spor bu maça çok iyi konsantre olmuş. Bana göre Gaziantep takımı hiçbir varlık gösteremedi. Çorum Spor 3-0 kazandı ama belki de 6-7-0 olurdu. Eğer o sol tarafta oynayan Yunanlı oyuncu bencil olmasaydı skorun daha da farklı olacağı bir gösterge vardı. Çorum Spor takımı iyi yolda gidiyor. Gaziantep takımı ise son 3 maçtır kazanamıyor. Artık bu kazanmama olayına dur demesi gerekir. Ama ben tahmin ediyorum ki Gaziantep yönetimi kesin bir tedbir alacaktır diye de söylemek istiyorum.
0: Sayın Kıbrızlı, şöyle ki Burak Yılmaz'ın hafta içinde milli takım arasında takımı çalıştırırken şöyle bir söyleme oldu. Tam buna çıkar çıkmaz bilemiyorum ama evet. Hani özellikle Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü için veya işte büyük takımlardan gelen futbolcuları için ben dedi hani kısaca hak etmeyen futbolcuyu 11'e yazmam dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani evet, bunu bir futbolcunun yüzüne söylemek teknik direktör olarak güzel ama basına bunu söylemek nasıl bir şekilde yorumlanır futbolcular tarafından?
2: Ya tabii ki o esasında futbolculara olan güvenini orada söylemek istedim.
0: Evet.
2: Benim tahminim o. Çünkü Burak Yılmaz da bugün Türkiye'de bütün kulüplerde futbol oynamış ender oyunculardan bir tanesi. Yani dört büyüklerde oynadı değil mi?
0: Bir de üst düzey oynadı yani.
2: Trabzonspor, Fenerbahçe bütün bu takımlarda görev yaptı. Yani baktığımız zaman Burak Yılmaz'ın artık deneyimi, tecrübeyi tamamen kazandığını görüyorum. Ve kendisini de Gaziantep takımını çok yakından da tanıyordum. Bu maçta ona göre hazırlanmış. Oyuncuların esasında orada bir motivasyon sağlamak için onu kullandı. Oyuncular da onun ne demek istediğini çok iyi anlamışlardır. Zaten Burak Yılmaz'ın son dönemlerinde oyuncularla da Burak Yılmaz futbolda oynamıştır. Hem beraber hem karşılıklı oynadığını tahmin ediyorum. Yani bu onlara bir enerji verme düşüncesi olarak yorumluyorum ben bir teknik adam olarak.
0: Peki şimdi akşam Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşması var saat 19'da.
2: Evet.
0: Ve biz Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bunu naklen dinleyicilerimize aktaracağız.
2: Evet.
0: Siz nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ki ben Beşiktaş'ta arkadaşlarımız var. Onlara gerçekten sert bir mücadele olacağını söyledim. Çünkü iki takımın teknik direktörü, iki takımın oyuncuları da hem topa sert hem taktik çalışmalarını aynen sahaya yansıtan iki takım.

0: Siz nasıl görüyorsunuz bu anlamda?
1: Ya, Kocaelispor takımının 4-5 tane takip ettiğim kadarıyla medyadan, hem yazılarını görsel medyadan takip ettiğim kadarıyla 4-5 tane oyuncusunun bu maçta kadroda olmadığı sakatlıktan nedeniyle. Beşiktaş'ta ise bir Raşika'nın eksikliği var. Bu maç hem Beşiktaş'ın iç sahada oynayacağı maçta bana göre Kocaelispor karşısında daha üstün oynayacağı, daha baskılı oynayacağı. Kocaelispor takımı tabii oynayan oyuncular da Kocaelispor takımının oyuncuları ama tabii beraber alışkanlık haline gelmiş bir 11'den 4-5 tane oyuncunun eksilmesi o takımın oyun düzenini de bayağı etkiler. Baktığımız zaman tabii ki Beşiktaş takımı daha bu maça konsantre olarak görüyorum. Mesela Orkun'un da sakatlığı var. O da geçmiş. O da ilk 11'de oynayacak. Beşiktaş takımı Kocaelispor karşısında daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş takımı orta sahası maçı götüren bir ekip olarak görüyorum. Ben orada Salih olsun, Orkun olsun, Oleytan olsun müthiş bir uyum içindeler. Zaten bir takımın kalbi her şeyi orta sahadır. Ve orta sahasında ki bu üçlünün sürekli yan yana oynamaları, beraber oynamaları, bir de buna savunmadaki oynayan oyuncuların da dörtlü savunmada üç tane oyuncunun beraber oynaması bazen değişiklik oluyor bir tane oyuncu ama fazla etkilemez ve takım uyumu ben burada öne çıktığını görüyorum ve bu pas organizasyonlarında bölgeler arası geçişlerde hem pas oyunu olsun hem geçiş oyunlarında Beşiktaş'ın daha işlerlik kazandığını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş takım bu maçtan sonra da biliyorsunuz Avrupa'da Hoffenheim takımıyla Almanya'da oynayacak. Ondan sonra dönecek gelecek Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bu maç Beşiktaş için çok önemli bir maç olarak da yorumlamak istiyorum.
0: Şimdi gerçekten çok değişik bir fikstürü var. Geçen senelerde de Fenerbahçe'nin böyle bir fikstürü vardı. Aynen, Avrupa bravo. Kupalarından dönünce doğrudan deplasmana giderdi çoğunlukla. Evet. Ve nasıl bir yapay zekaysa bu fikstürü çekerken bu yapay zekada hani yapay zeka mıdır yoksa farklı bir zeka mı girmiş devreye? Evet. Burada çekilen toplarda bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir istatistiğin böyle bir olasılığın üst üste olması ki bunu daha evvel 2 sene evvel de Fenerbahçe yaşamıştı.
1: Evet.
0: Biraz farklı bir zekaya sahip bir şekilde elle çekilmiş diye düşünüyorum ben.
1: Ya şimdi sevgili Yüce, Futbol Federasyonu neresinden tutarsan elinde kalıyor artık bu sene.
0: Evet.
1: Yani yönetimde yani
0: bu,
1: sürekli
0: bu hoş istifalar. Değil. Bu hoş değil. Onun için söyledim.
1: Evet. Yani sürekli istifalar var. Yedekten alınıyor. Kongre kararı almak isteyen bir grup var. İstifa ettiler. Mecrot Yakmaz Başkan ve 4'ten arkadaşı. Yedekten alındı. Hakem MHK'de büyük olaylar. Tutuklanan içeri mahkum olan hakemler var. Bunun yanı sıra 450 tane yönetici Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de bahis iddia şike yapanlar var. Bunun yanı sıra işte teknik adamlar antrenörlerde var. Oyuncu gruplarında var. Yani burada esasında Futbol Federasyonu'nun çok cesaretli olup önemli kararlar alması gerekirdi. Maalesef o kararları alamadılar. Çünkü bu oynayanları oynamayanlarla ayırt etmek lazım. Beyazla siyah karıştırmamak lazım. O zaman gri bir renk olur. O gri renkte her şeye açık bir renktir biliyorsun.
0: Evet.
1: Onun için beyazla siyah ayırmak lazımdı. Maalesef ayıramadılar. O zaman beyaz olanların suçu ne? Siyah olanlara siz cezası veriyorsunuz. Bittikten sonra gene çalışabiliyorlar. Bu da bana göre yanlış bir uygulama. Hem yöneticiler açısından ki yöneticilerin de bir daha yönetim kadrolarında olmaması gerekir diye bir karar alınması lazım. Ya verilen cezaların az olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu laflarında kırılacak olanlar varsa da hiç fark etmez. Kırılsınlar, gücensinler. O zaman beyaz olanlara büyük haksızlık yapılıyor. Bu haksızlığın önüne de bir an evvel futbolcuların geçmesi gerekirdi. Daha da geç kalınmış değil. Bu cezaları da ona göre vermeleri gerekir diye düşünüyorum. Bu sene maalesef Futbol Federasyonu görevini layıkıyla yapmıyor. Bundan sonra inşallah yaparlar diye de söylemek istiyorum.
0: Buradaki esas fiyasko Sayın Kıbrıslı. Şimdi

0: Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen sene Aralık ya da Kasım ayında diyor ki bahis oynamış, illegal bahis oynamış veya bahis oynamış
1: Evet,
0: olan yöneticileri, futbolcuları bir listeniz var elinizde. Bunu ne diyeyim yayınlamadan ya da bunu cezalandırmadan evvel bize haber verin. Biz ne diyeyim delillerin karartılmaması için hamle yapacağız. Bunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yolluyor federasyona. 2025'te. Şimdi ve bu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve diğer kişiler
1: üyeleri, hakemler.
0: Gözaltına alınıyor, ardından tutuklanıyor ki mahkemeye çıkacak. Bunların iddianameleri ona göre yazılacak. Ama bunun ardından Palas Pandras bir anda federasyon bu listeyi yayınlıyor. Bir, eğer yayınlayacaksan o zaman niye yayınlamadın? İki, o zaman yayınlasaydın farklı bir belki 11 ay geçti. 11 ay içinde o listeden çıkanlar da vardır. 11 ay evvel. Şimdi iki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla niye ortaklaşa hareket etmedin? Ve niye bu zamanda yaptın? Yani o kadar çok soru sorulacak durum
1: Çok
0: var
1: soru
0: ki
1: var,
0: Sayın Kıbrızlı. Yani esasında evet biz Beşiktaş'tan bu noktaya geldik. Beşiktaş'ın maçları Avrupa maçlarının ardından deplasmana gidiyor ama neresinden tutarsanız bir sıkıntı var ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı gözaltına alınıyor, ardından tutuklanıyor. Ardından hakemler yani lige ara verilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
1: Tabii doğru, esasında doğru düşünüyoruz. Tam bir temizlik daha yapılmadı, yani
0: Evet.
1: yapılmadan lig başladı. Ya o zamandan bugüne kadar oynanan maçlar var. Burada bu
0: Evet.
1: maçları yöneten hakemler var.
0: Evet.
1: Yani bunların hepsi esasında gene kulüpler mahkemeye verip kulüpler farklı şekilde haklarını da arayabilirler diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Geç kalıyoruz ve temiz futbol diyoruz ama maalesef temiz futbol yerine kirlenmiş futbolun artık iyice tap yapmak üzere bir an evvel bunu önlem alınması gerekir diye düşünüyorum. Madem Futbol Federasyonu 2027 yılı Haziran ayında yapılacak seçime kadar görevin başında, o zaman kesin ve net kararlar alması gerekir diye düşünüyorum. Ben de böyle kararları net bir şekilde alacağı ve bu cezaların da tamamen caydırıcı bir şekilde cezalar olacağına kesinlikle ve kesinlikle emin olmak istiyorum. Bir teknik adam olarak, bir sporun içinde yıllarını vermiş bir insan olarak.
0: Çünkü futboldan soğumaya başladı. Hani son 2 dakikanın içindeyim Sayın Kıbrızlı. İnsanlar futbolun sonuçlarına karşı inançlarını kaybetmeye başladı. Sıkıntı bu.
1: Tabii. Şimdi yayın ihalesi de var Ocak ayının
0: Evet.
1: ortasında. Yani her şey üst üste geliyor. Siz o zaman futboldan uzaklaşırsanız oradan da gelecek gelirin daha ne olacağı da meçhul.
0: Evet.
1: Yani o da farklılık yaratır. Yani bakalım, önümüze bakacağız. Geldiği zaman net bir şekilde göreceğiz. Ben bu arada Galatasaray futbol takımına Barcelona karşısında, Fenerbahçe takımımıza Aston Villa karşısında, Beşiktaş takımına Hoffenheim karşısında, Trabzonspor'a da Kurs Kupa takımı karşısında hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe günde oynayacaklar Avrupa maçlarında başarılar diliyorum.
0: Peki bir cümlede bu 4 takımın maçlarının sonuçları için bir düşünceniz var mı?
1: Valla Trabzonspor ben burada galibiyete yakın olarak görüyorum.
0: Evet.
1: Hoffenheim takımı şu anda Bundesliga'da küme düşme hattında. Bu sakat oyuncuları falan da var takip ettiğim kadarıyla. Beşiktaş takımı da burada avantajlı. Aston Villa takımı da her ne kadar Premier Lig takımı olsa da Aston Villa takımı diyoruz ama burada da geri gidiş var Aston Villa takımında. Fenerbahçe de isim üzerine iyice gelmeye başladı. Fenerbahçe'nin burada ben oradan da bir puan veya puanlar vereceğini tahmin ediyorum. Bak, en zor iş Galatasaray futbol takımımızın Barcelona karşısında, ki Barcelona takımı artık kurulu bir makine gibi oynuyorlar. Bu hafta oynadıkları maçı da seyrettim. Net bir skorla kazandılar. Yani ben yok orada, biz var. Biz Augusto Barcelona takımını tapa çıkarıyor. Bu da çok kaliteli bir takım olduğunun göstergesi. Hem genç takım oluşu, hem oyuncuların birbirine olan uyumu, tempoyu arttırıp tempoyu düşürmeleri, geçiş oyunlarını çok iyi yapmaları,

Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3, Konyaspor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Çorum Futbol Kulübü 3 olarak sonuçlandı. Az sonra ana haber bültenimiz var. Ardından da Beşiktaş Kocaeli Spor maçını dinleyebilirsiniz. Ve yayınımızın sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak istiyoruz. Yapımcımız Işılay Dikmen, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize iyi bir akşam diliyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek, dedi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Ankara saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi.
2: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayındaki gençlik buluşmasında müjdesini bizzat verdiği bu etkinliğin Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, Türk dünyasının farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de işaret etti.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 2 şoför hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından taziye mesajları paylaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay yerinde müdahale çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise yaralılara yönelik destek çalışmalarının başladığını açıkladı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manisa'daki trafik

0: kazasına ilişkin mesaj paylaştı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı mesajla kutladı. Bir kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır dedi. Emine Erdoğan kız çocuklarına kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kız çocuklarına daima yanınızda olacağız diye seslendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek dedi. Bakan Çiftçi Konya'da konuştu.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: Kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu getirildi. Engelli ve 65 yaş üstü ise uygulamadan muaf tutuldu. Elektronik tebligat sistemindeki kapsam, başvuru süreleri, istisnaları ve uygulama usullerinde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. Zorunluluk kapsamında olup henüz sisteme dahil olmayanlar için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak belirlendi. Yeni işe başlayanlar içinse 15 gün süre verildi. Temmuz 2026'dan önce sisteme dahil olanlarsa yeni bir başvuru yapmadan mevcut bilgilerini kullanmaya devam edecek. İşini kapatan gerçek kişilerin sistemden otomatik çıkışı sağlanmayacak. Başka bir zorunlulukları yoksa kapanışı izleyen 5. takvim yılının sonundan itibaren başvuru yaparak sistemden çıkabilecekler. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon düzenlendi. 32882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü CHP'de yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alınacak. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, geleceğin iletişimcilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 12. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması kapsamında düzenlenen eğitimler sürüyor. Finalistler, yarıştıkları alanlarda kendilerini geliştirmek ve mesleki deneyim kazanmak için TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir araya geliyor. Bu yıl 12.si düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında 133 eseri üreten 167 kişi finale kaldı. Radyo yayıncılığından internet haberciliğine, animasyon film yapımına kadar farklı alanlarda eğitim alan gençler, sektörün önce isimlerinin deneyimlerinden de faydalanıyor. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında hafta boyu etkinliklerle süren heyecan, 13 Ekim Salı akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Ankara MEP Şura Salonu'ndaki tören saat 20'de TRT 2'den canlı yayınlanacak. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'de Husi hedeflerini vurdu. Öte yandan Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sivilleri hedef alan bu saldırının uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze ve Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Sahada çatışmalar sürerken Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Rusya'da zatüre vakasında bulaş olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi. Açıklama Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek, dedi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Ankara saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan sürüyor. Gündüz bölümünde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3. Saat 19'da başlayacak maçta Beşiktaş'la Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Bu maçı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Yol durumu.
0: Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Polatlı Karayolu'nun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden düzenleniyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.

0: A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i hep bilir.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kasasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İstik.

0: Reklamlar.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.

Radyo 1. Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam. TRT Radyo 1.
4: Reklamlar. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
5: sizin. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Parafpara hediye. Üstelik Parafparalar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Parafpara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: benim.
1: Fellas, lezzeti ezber bozar.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Alyanslı olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: 14 Ekim tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Garanti BBVA alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Turbo marş gücü.

0: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
1: Değerli futbol severler, merhaba, mutlu akşamlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'de 7. haftada Tüpraş Stadyumundayız. Dolmabahçe'de

Beşiktaş Kocaelispor karşılaşacak ve bu maçın heyecanını sizlerle birlikte yaşayacağız. Ben Onur Şahin, bu maçı sizlere anlatacağım. Teknik yönetmen arkadaşlarım Salih Yılmaz, İhsan Bulut bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. İki takım futbolcuları oyun alanında, maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy son kontrollerini yapıyor. Ceyhun Sesi Güzel, Suat Güz yardımcı hakemler, Burak Olcar mücadelenin dördüncü hakemi VAR odasında. Juan Martinez Munoera var AVAR'da. Hüseyin Aylak görev yapıyor. Kocaelispor misafir takım maça başlayacak. Her iki takımın da 12'şer puanı var. Beşiktaş 12 puanla 5. Kocaelispor aynı puanda 6. sırada ve bu durum maçın önemini daha da artırıyor. Çok güzel bir havada oynanacak. Mükemmel bir sonbahar akşamında gerçekleşecek mücadele. Tribünler dolu. Beşiktaşlı taraftarların büyük ilgisi. Bunun dışında Kocaelisporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Onlar da büyük destek veriyor takımlarına. Son kontrollerini yapıyor hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. Ve şu anda ilk düdük çaldı, mücadele başladı. Beşiktaş'ta Nübel Karel'de, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü savunmada. Salih bu dörtlünün önünde. Miretti ve Orkun orta alanda, diğer isimler. Sağ kanatta Černý, sol kanatta Trossard oynuyor. Ve Vlahović en uçta Beşiktaş'ta. Kocaelispor'da Serhat var karede. Uğurkağan, Onur, Emir ve Şov dörtlüsü savunmada. Tayfur, Sisoğlu ve Berkan orta alanda. Adye ve Souza kanatlarda. Metehan santrfor bölgesinde en uçta misafir takımda. Beşiktaş'ta Raşitsa'nın sakatlığı var. Kocaelispor'un çok sayıda ve önemli eksiği var. Hemen onu belirteyim. Bu arada Beşiktaş'ın geliştireceği bir atak, rakip sahanın ortalarında Murillo çalım denedi. Attı çalımı ceza alanının dışında. Şimdi sağ kanada bıraktı. Miretti topu aldı. Bu maça 11 başladı Miretti. Černý içeri doğru. Orkun topu geriye doğru aktardı. Evet, Kocaelispor'da Haydara, Jovanović, Baksin, Zucru, Maklitska ve Petković forma giyemeyen isimler. Çok önemli ve kritik eksikleri var Kocaelispor'un. Şimdi Beşiktaş'ta topu alan futbolcu Calo oldu. Orta çizgiye doğru bıraktı Miretti. Bu sezon ilk kez 11'de bir maça başlıyor. Miretti, İtalyan oyuncu, 23 yaşında, Juventus'tan transfer edilmişti. Vlahović ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta rakibinden sıyrılamadı. Müdahale eden Emir ve Taç Beşiktaş'ın ceza alanının yanındaki boşluğa yakın atak yönüne göre sağ kanatta Miretti tacı kullandı. Calo topu aldı. Orta yuvarlağın içinde Emirhan. Yuvarlağın rakip yarına bakan diriminden çıktı. Sol iç koridora pası aktardı Orkun'a. Orkun taç çizgisi yakınlarına gönderdi. Orada topla hareketlenen Trossard iki oyuncu arası pasını verdi Salih. Salih'ten gelen top orta yuvarlağın sağında, rakip sağda. Calo derin pas isabetli değil. Karşı atak şansı tekrar Calo. Kocaelisporlu oyuncuların ileri gönderdiği topu karşıladı, ardından Miretti bekletmeden topu sol kanada yolladı kaptan Orkun'a. Orkun taç çizgisi kenarına gönderdi Trossard Belçikalı oyuncunun ceza alanına doğru yolladığı top. Kocaelispor savunması tehlikeyi önlüyor. Berkan sağ kanada bıraktı Uğurkağan. O topu yerden ileri doğru gönderdi. Beşiktaş presi sonuç verdi. Rıdvan'la Černý aldı. Kaleye sokuldu. Sağına bıraktı. Çapraz pozisyonda Vlahović. Geri açıldı. Miretti soluna çekti. Vuruşunu yaptı. Emir'den döndü top. Yeni bir atak şansı. Salih'ten pas. Orkun havalandırdı. Penaltı noktası yakınları. Dönen top yine Beşiktaşlı oyunculardan Murillo. Murillo ceza alanı ön çizgisine yöneldi. Bir ara pas. Černý için hızlı ve dışarı çıkıyor. Out. Kale vuruşunu kullanacak kaleci Serhat. 3 dakika geride kaldı. Beşiktaş Kocaelispor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik. Her iki takımın da 12'şer puanı olduğunu bir kez daha belirteyim. Beşiktaş 5. Kocaelispor 6. sırada. Ligde Galatasaray 16 puanla zirvede. Bu maçın bir kazananı çıkarsa, puanını 15'e yükseltebilirse iki takımdan biri, ligde 2. sıraya yerleşecek. Beşiktaş 6 maçta 4 galibiyet aldı. 2 kez mağlup oldu. 14 gol attı, 7 gol yedi. Kocaelispor'da 6 maç sonunda 4 galibiyet aldı. 2 kez mağlup oldu.
7 gol attı, 4 gol gördü firelerinde. Ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor. Şimdi Kocaelispor atağı, ceza alanına sokulan Akiye'yi sıyrılamıyor rakibinden. Araya giriyor Çalo, top oyun alanının dışına gönderdi ve taç Kocaelispor'un. Evet, 7 4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda Körfez ekibi Kocaelispor. 2 İstanbul deplasmanında Başakşehir ve Galatasaray karşısında kaybetmişlerdi. Beşiktaş da ligde 2 yenilgisine deplasman maçlarında uğradı. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında savunmadan uzun mesafeli topla çıktı Kocaelisporlu oyuncular. Top kaleci Nüvel'de, o hemen oyun kurdu, sol kanada bıraktı Trossard. Karşı tribünler önü, rakip yer alana şimdi girdi Trossard. Onu karşılıyor Sissoko. Trossard ortaya doğru bıraktı Salih. Orta yuvarlağın yanında ters tarafa diagonal pas Cerny. Sol ayak içi indirdi. Üzerine gitti rakibinin. Çalım verildi ama sıyrılamadı. Şol bu topu uzaklaştırdı. Beşiktaş sahasına havadan yolladı. Emirhan kafayla topu Salih'e gönderdi. Salih orta alanda. Gretti ile paslaştı. Tekrar Salih aldı. Sol kanatta taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde hareketli Trossard. Onun yanına sokulan Orkun. Orkun'un pasında Salih. Tek top oynadı Salih. Emirhan. Jalo topla buluştu. Sağ iç boşlukta Jalo. Taç çizgisi yakınlarında Cerny. Ceza alanının yanındaki boşluğa sokuldu. Rakibinin üzerine doğru gitti. Çalımı attı. Ceza alanının sağ köşesi. İkinci çalımı atamadı. Tayfur araya girdi. Ardından Şov. Bu maçta sol bekte oynuyor Şov. Şimdi Trossard ceza sahası dışı topu aldı. Havalandırdı. Ceza alanı sağ çaprazı Murillo. Kontrol ikinci hareketi yaptırmıyor. Araya giriyor Souza. Ve korner köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Atak yönüne göre sağ kanatta 6. dakikada 0-0'lık beraberlik altında Beşiktaş köşe vuruşunu Orkun'la kullanacak. Beşiktaş ilk yarıda Dolmabahçe'de Deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Orkun topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Arkadaşlarının dağılımını kontrol ediyor. Sağ elini havaya kaldırdı. Topun üzerine geldi. Şimdi durdu. Bir kez daha geliyor Orkun. Son kez ceza sahası içindeki arkadaşlarına baktı. Sağ ayakta yaptı ortayı, kale alanı ön çizgisine savunmadan dönen top Cerny'de. Ceza alanının yanındaki boşluk Orkun bekletmeden bir orta. Kocaelispor savunmasında yükseklik kazandırılan top sol tarafa açırdı. Beşiktaşlar Trossard son hamleyi yapmak istiyor top oyun alanı dışında. Ve taç Kocaelispor'un. Beşiktaş beyaz forma, siyah şort ve siyah ponçlarla oynuyor. Forma numaraları siyah renkte yazılmış durumda. Kocaelispor yeşil ağırlıklı formasıyla sahada. Yeşil forma, şort ve konçlar beyaz renkte yazılmış forma numaraları. Güzel bir zeminde oynanıyor maç. Az önce de belirttim. Yazdan kalma bir gün vardı bugün. Yine İstanbul'da dün olduğu gibi çok güzel hava şartlarında oynanan mücadele. 0-0'lık beraberlik. Aynı puana sahip iki takım, 12'şer puanlı Beşiktaş ve Kocaelispor. Kocaelispor da gerçekten lige iyi bir başlangıç yaptı. Yıllar sonra geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi. İlk sezonlarında kalıcı oldular ve bu sezonda 6 maç sonunda 4 galibiyet elde ettiler. Şimdi Şov topu aldı, yerden çıkardı. Orta alanda hareketlenen Souza çalım denemesi, Murillo bastırdı, faul yapıyor. Murillo faul yaptı. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Başta da vurguladım. Kocaelispor'un çok sayıda eksiği var. Haydara, Jovanović, Daxtel, Zucru, Maklitska ve Petković eksikleri Kocaelispor'un. Beşiktaş'ta Raşitsa sakat. Orkun kaptan bu maçta 11'de sakatlığını tamamen atlattı. Bu arada kart ceza sınırında olduğunu belirteyim Orkun'un. Bir orta ceza sahası içine kaleci Nübel kontrol etti. Ati'yi ortayı yapan isimdi. Beşiktaş gelecek hafta ligde Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak. Onun öncesinde 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Üst üste zor maçlar bekliyor Beşiktaş'ı. Sağ kanatta Kocaelispor'un geliştirdiği atak. Ceza alanının yanındaki boşluk. Uğur Kağan orta şansı arıyor. Top oyun alanı dışında ve korner. Uğur Kağan hücuma çıktı. Top dışarıda, Rıdvan ayak koydu. Köşe vuruşu Kocaelispor'un. Uğur Kağan 6 maçta 1 asistlik katkı sağladı. Göztepe'den transferi Kocaelispor'un. Rıdvan'dan oyun alanı dışına giden top köşe vuruşu kullanılma hazırlığında misafir takımda. Değerli dinleyenler,
Şimdi ceza sahası içinde 5 oyuncu görüyorum Kocaeli Spor'da.

Beşiktaş savunması yerini aldı. Orta geldi. Kale alanı ön tarafında kafayı vurdu. Murillo sol çapraza açılan top Souza. Souza'nın ortası Emirhan'ın kafasından top oyun alanının dışına gitti. Korner köşe vuruşu yön değiştiriyor. Bu kez sol kanattan akın yönüne göre köşe vuruşunu kullanacak misafir takım. İstanbul'da dolu tribünler. Çok güzel bir atmosfer var. Beşiktaşlı taraftarlar yine takımlarını yalnız bırakmıyor. Tekrar belirteyim, Kocaelisporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Havadan gelen top çok rahat biçimde aldı. Nübel topu aldı, hemen oyun kurdu. Hızlı hücum şansı olabilir Beşiktaş için. Süratle hareketlendi. Calo sağına soluna baktı. Rakip yer alana girdi. Sol iç koridoru kullandı. Derinlemesine pası çok iyi noktaya. Trossard kaç karşıya gole gidiyor. Vuruşunu yaptı. Kaleci Serhat son müdahaleyi yapıyor. Top oyun alanının dışına çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. Calo ile başlayan atak. Onun nefis pası ceza alanı sol çaprazında. Son çizgiye doğru hareketlendi. Trossard vuruşunu yaptı. Serhat'ın müdahalesiyle top dışarı gitti. Genç kaleci topu kornere yollamayı başardı ve sağ kanatta Orkun köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş'ta. Kaptan ceza sahası içindeki arkadaşlarını kontrol etti. 6 Beşiktaşlı içeride. Sağ ayak orta Orkun'dan kafa vuruşu Calo. Ceza alanı dışına gönderilen top. Černi'den gelen pası Orkun aldı. Bir kez daha Václav Černi ortaya doğru yöneldi. Bir orta Miretti uzak kare direğine. Kocaelispor savunması kapandı. Tekrar Miretti aldı. Pası verdi. Calo soluna çekti. Vuruşunu yaptı direğin. Hemen üzerinden top avta gitti. Calo uzaktan bir şutla şansını denedi. Direğin biraz üzerinden top havadan oyun alanının dışına avut olarak çıktı ve kaleci Serhat kale vuruşunu kullanacak. Calo ligde 5. maçında forma giyiyor. Thiago Calo. Calo Emirhan stoperler Beşiktaş'ta. Murillo sağ bek, Rıdvan sol bek. Salih orta alanın ortasında. Merkezde diğer isimler Miretti ve Orkun. Kanatlarda Černi ve Trossard var. Vlahović en uçta Beşiktaş'ta. Kocaelispor'da Serhat karede. Uğurkan sağ bek, Şov sol bek bu maçta. Onur Emir ikilisi savunma göbeğinde tandemde. Onur ilk kez Süper Lig seviyesinde bir maça 11'de başlıyor. Onu da belirteyim. Orta alanda Tayfur, Sisoğlu ve Berkan oynuyor. Akyi ve Souza kanatlarda ve Metehan en uçta Kocaelispor'da. 0-0'lık beraberlik altında 12. dakikanın içerisindeyiz. Sağ kanatta hareketlendi Thiago Calo. Topu sağ taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Orada Černi ortaya döndü. Tekrar Salih'ten topu aldı. Černi orta yuvarlan, rakip yer alana bakan dirimine doğru pası gönderdi. Şimdi Emirhan. Emirhan sağ tarafına topu bıraktı. Calo stoperler paslaştı ardından. Sağ bek Murillo. Merkezde Salih. Salih'ten Miretti'ye. Miretti'nin pasını aldı. Emirhan bekletmeden sol kanada gönderdi. Orada Rıdvan karşı tribünler önü taç çizgisinin biraz içinde tekrar Salih'le yardımlaştı. Salih'ten sağ kanada yerden kısa mesafeli pas Murillo'ya. Ondan daha sağ çizgideki Černi. Çizgiye paralel derinlemesine pas Murillo'nun koşu yoluna ama Murillo yardımcı hakemin hemen önünde faul yapıyor rakibine. Serbest vuruş kullanma hakkını elde ediyor misafir Kocaelispor. Misafir takım kendi yarı alanında ceza alanının yanındaki boşlukta sol yan çizgiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda bu serbest vuruşu kaleci Serhat'la kullanmak üzere 21 yaşında 7. maçında görev alıyor kaleci Serhat Kocaelispor'da. Arkadaşlarının yerleşmesini bekledi. Serhat şimdi topun üzerine doğru geldi. Havadan topu yolladı Beşiktaş sahasına gelen top. Sol kanada doğru aktarıldı. Kafayı vurdu Metehan. Ondan sonra Agi'ye geriye doğru bıraktı Souza. Souza Miretti ayak koydu. Černi müdahale etti. Murillo iki rakibiyle mücadele etti. Alamadı. Agi'ye araya girdi. Ceza alanı sol köşesi. Çalım denedi. Murillo dar alana sıkışan top. Černi bekletmeden ortaya Vlahović. Markaj altında Vlahović. Topu saklamaya çalıştı yerde ve ona yapılan faul var. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Faullü hareket geldi Sisoğlu'dan. Serbest vuruş kullanacak. Siyah beyazlılar bu arada şovun bir tepkisi var hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a. Sözlü uyarı geldi.

hakem Taşkın Soy'dan Şov'a ve şimdi Beşiktaşlı oyuncular kendi yarı alanlarında serbest vuruşu kullandı. Hareketlenen Thiago Şalo orta çizgiye 5-6 metre kadar uzaklıkta. Kısa mesafeli pas orta yuvarlağın yarı alana bakan yüzünde Salih. Bir kez daha Şalo topu aldı. Şalo rakip yarı alana topla girdi. Topu sürüyor. Taç çizgisi yakınlarında Çerni. O topu bıraktı orta yuvarlağın sağında Salih. Yuvarlağın solunda sol kanatta sol iç koridora gelen Emirhan. Yuvarlan rakip yanına bakan diriminde tekrar Salih. Sağ ayak içi pasını verdi Jalo'ya. Jalo sağ iç koridorda ilerleyecekti, vazgeçti. Enlemesine pas Salih'e. Onun da yan pasını alan Emirhan. Bir kez daha Salih. Beşiktaş topla oynarken, atak geliştirirken Kocaeli Sporlar daha çok kendi yarı alanlarının ortalarına bekliyor. Uzaktan vuruş dışarı gitti Salih. Salih topu biraz sürdü. Bir pas seçeneği var mı? Ona baktı, sonra şut çekmeyi tercih etti. Sağ ayakta vuruşunda top out'a gitti. Ve kale vuruşuyla misafir takım tekrar oyunu başlatmak üzere. Maçın hakemi de saymaya başladı. 5 saniyeden geriye doğru yeni kurallar gereğince. Kaleci Serhat şimdi yüksek top Agiye'ye. Jalo ile yükseldi Adiye'ye, ardından Tayfur ve Miretti. Miretti bu mücadeleden galip çıktı. Tekrar Tayfur ayak koydu. Çalım denedi. Başarılı değil. Orkun söktü topu rakibinden. Çerni ile yardımlaştı. Dar alanda Orkun 3 oyuncu etrafında pası verdi Salih'e. Salih'ten sol kanada. Orada Trossard. Trossard'ın vuruşunda Uğurkağan'a çarpan top oyun alanı dışında taç. Siyah beyaz ekip karşı tribünler önünde bu taçı kullandı. Salih hemen geriye doğru bıraktı Emirhan'a. Beşiktaş maç başından beri tüm hatlarıyla yükleniyor. Topla daha çok oynayan taraf ve hücum denemeleri var Beşiktaş'ın. Çok net olmasa da oyuna hükmeden bir siyah beyaz ekip var. İlk 16 dakika itibariyle onu söyleyelim. Kocaeli Spor kendi sahasının ortalarında daha çok, az önce belirttiğim gibi Beşiktaşlı oyuncuları karşılamaya çalışıyor. Ceza alanı içine gelen top Onur sağ tarafa bıraktı. Şimdi uzun bir top araya girdi Emirhan. Tayfur ıskaladı Souza. Orkun topu aldı. İki kaptan karşı karşıya. Orkun ve Tayfur. Çerni ile oynadı Orkun. Geriye gelen top Miretti'de. Miretti rakip yarı alanının ortalarına yöneldi. Kısa mesafeli pas Salih. Bir kez daha Miretti aldı. Miretti'nin sağında topla buluşan futbolcu kaptan Orkun. Tayfur kendisini karşıladı. Topla hareketlenen Miretti. Enlemesine pas Emirhan, çalım attı. Emirhan tekrar Beşiktaşlı oyuncular topu geriye taşıdı. Ve sonrasında kaptan Orkun sağ iç boşluğa girdi. Topu aldı. Salih ile yardımlaştı. Kapanan kalabalık Kocaeli Spor savunması arasında boşluk arıyor siyah beyaz oyuncular. Rıdvan da hücum bölgesinde, top onun ayağının üstünden geçti. Oyun alanının dışına, köşe gönderine yakın bir yerden out olarak çıkan top ve kale vuruşuyla oyunu başlatmak üzere Kocaeli Spor'da kaleci Serhat arkadaşıyla konuşuyor. Maçın hakemi saymaya başladı yine. Kale vuruşu kullanıldı. Serhat topu aldı. Kale alanı ön çizgisi üzerine, Vlahovic üzerine gelirken o soluna bıraktı. Sol tarafında Emir. Emir topu havadan gönderdi Beşiktaş sahasına. Murillo'nun kontrolünde top dışarıda, taç. Murillo atışı kullandı. Topu alan Salih oldu. Salih topu yerden çıkardı. Şimdi hareketlenen Emirhan sol stoperi Beşiktaş'ın boşa çıkan bir arkadaşını aradı. Diğer stoperi Jalo ile oynadı. Sağ stoper Jalo'dan orta alanın ortası Salih. Ardından Orkun dengesini kaybetti ama top yine Beşiktaş'ta. Savunma arkasına çok iyi pas Çerni'ye. Çerni ceza sahası son çizgi. Geriye bıraktı. Orkun vurdu köşeye, gol! Murillo ile başlayan atak. Ceza alanı sağ çaprazında Çerni. Onun pasında Orkun yerden köşeye çok güzel bir gol vuruşu yapıyor. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde sağ ayak içiyle kalecinin Serhat'ın uzanamayacağı uzak köşeye doğru yerden çok güzel bir vuruş yapıyor. Orkun golü atıyor. Maçta 18. dakika. Beşiktaş kaptan Orkun'la 1-0 öne geçiyor Kocaeli Spor karşısında. Murillo'nun derinlemesine pası çok güzeldi. Çerni ceza alanı sağ çaprazında topu ön çizgiye doğru bıraktı ve ön çizgi üzerinde sağ çapraz pozisyonda sağ ayakla topu uzak direğe doğru yerden gönderdi. Klas bir vuruşla.

Kocaelispor 0, Orkun gol atıyor. Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Asist Şerni. Ama dediğim gibi Mourinho'nun da güzel pasını unutmamak lazım. Ve Orkun topu ağlara yolladı. Orkun ligde ikinci golünü attı. Bu sezon değerli futbol severler. Beşiktaş 1, Kocaelispor 0. Maç başından beri baskılı oynayan siyah beyazlı ekip golü buldu. Şimdi Emir pasını gönderdi kaleci Serhat. Serhat sağ ayakta topu havalandırdı. Metehan en uçta, topla buluşma çabası Emirhan karşısında. Ceza alanı ön tarafında kaleci çıkmıştı Nübel. Bir röveşata Jalo'dan. Atak devam edecek. Sissoko şut pozisyonu. Uzaktan vurdu, direkten geri geldi top. Kocaelispor beraberlik golünü çok çabuk bulabilirdi. Sağ çaprazda uzaktan Sissoko'nun vuruşu. Top direkten geri geldi. Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı değerli dinleyenler. Ardından Kocaelispor yeniden bir atak denedi. Faulü tespit etti hakem. Berkan'a yapılan müdahale sonrasında Abdullah Buğra Taşkınsoy. Sissoko uzaktan şut çekti. Falsolu bir vuruş, direkten geri geldi. Sissoko'nun etkili şutu, direkten dönen top ve şimdi serbest vuruş. Orta yuvarlan 5-6 metre kadar önünde kullanıldı. Kocaelispor da uzak noktaya doğru Emir'e ulaşmadı. Ceza alanının yanındaki boşluğa açılan top Beşiktaşlı oyuncuların kontrolünde kalacaktı. Şov araya girdi. Tekrar Emir müdahale etti. Bir orta Emir'den ama topsuz alanda Beşiktaş'ta yerde kalan bir oyuncu var, Salih. Ve şimdi serbest vuruş Beşiktaş'ın. Siyah beyazlı ekip serbest vuruşu kullanacak. Bu arada Beşiktaşlı oyuncuların itirazları oldu. Abdullah Buğra Taşkınsoy'a 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. 21. dakika itibariyle az önce Salih yerde kaldı. İkili mücadelede şov faul yaptı. O faulün ardından bir sarı kart beklentisi içerisindeydi siyah beyazlı oyuncular. Bundan dolayı tepki gösterdiler hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a. Beşiktaş'ta kaleci Nübel topu aldı. Ceza sahası yayının dışına topu taşıdı. Sağ kanada pasını gönderdi Thiago Jalo. Jalo sağ kanada tam orta çizgi üzerinde orta gönderdiklerinde Çerni ayak içi pası verdi. Orada Salih geriye doğru bıraktı. Miretti. Miretti topu sol stoperi Emirhan'a yolladı. Kendi sahasının ortaları Emirhan. Bir dip pas Orkun'a. Orkun iki oyuncu arasında kaptırdı. Şimdi Kocaelispor atağa başlıyor. Sissoko topu aldı. Taç çizgisi yakınlarında ceza alanının yanındaki boşlukta Uğurkan ortayı yaptı. Kafayı uçarak vurdu Emirhan ve ardından serbest vuruşu kullanacağını Kocaelispor'un işaret ediyor. Hakem Taşkınsoy faulle durdurulduğunu işaret etti Berkan'ın. Berkan 28 yaşında 2 gol 1 asisti var. 7. maçında bu sezon Berkan Kutlu. Çok deneyimli bir oyuncu. Ve Beşiktaş yarı alanında sağ iç boşlukta bu serbest vuruş. Kaleye çok uzak bir mesafeden kullanılma hazırlığı içerisinde. Berkan topun gerisinde. Uğurkan hemen yanında. Uğurkan ve Berkan tek kişilik bir baraj. Uğurkan yaptı ortayı, havalandırdı. Agi'den önce Beşiktaşlı oyuncular müdahale etti. Yükseklik kazandırılan top Tayfur uzaklaştırıyor. Vlahovic savunmasına yardımcı. Trossard topu aldı. Taç çizgisi kenarını iyi sakladı topu. Geriye doğru bıraktı Emirhan'a. Emirhan kalecisine döndü. Nübel. Alman kaleci hemen sağ kanada bıraktı. Mourinho. Baskı altında Mourinho. Miretti ve Çerni. Dar alandan geniş alana topu taşıdı siyah beyazlılar. Orkun topu aldı, rakip yarı alana topla geçti. Süratlendi. Sol iç koridoru kullandı. Şimdi bıraktı Trossard'a. Ceza alanına sol köşeden sokuldu. Trossard şut pozisyonu aradı. Ortaya doğru penaltı noktasına yakın. Vlahovic kalabalık arasında. Orkun. Orkun ceza alanı ön çizgisi üzerinde sökemeli topu. Ardından Agi. Kontratak şansı sol kanattan geliyor Agi. İki rakibi karşısında kademeli savunma. Agi yerde, ona yapılan faulü işaret ediyor hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. İki teknik adam da ayakta, Vincenzo Italiano ve Selçuk İnan. Oyuncularına sürekli talimatları var. Özellikle Italiano yine yerinde duramıyor, çok heyecanlı.

Canlı İtalyan teknik adam. Şimdi Şov yerden pası gönderdi. Topu aldı Berkan. Kendi yarı alanına döndü Emir'e. Emir'in paralel pasında topla hareketlenen Onur. Onur'dan sağ kanada. Sağ kanatta Uğur Kağan topu havalandırdı ceza alanı içine. Thiago Jalo kafayı vurdu. Dönen topta Agüero çabuk davrandı. Pası verdi. Gol pozisyonu. Sisoko vurdu. Kaleci Nübel kurtardı. Mutlak bir gol pozisyonu. Korner. Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı. Ceza alanı sağ çaprazında Agüero iyi araya girdikten sonra topu bıraktı. Sisoko onun vuruşunda Nübel topu kornere çelmeyi başardı. Köşe vuruşu Kocaelispor'un. Beşiktaş golü attıktan sonra Kocaelispor'un direkten dönen bir şutu var. Yine Sisoko şutu çeken isimdi. Aynı Sisoko bu kez karşı karşıya kaldı, pozisyonla gole yaklaştı. Kocaelispor beraberlik arıyor. Bu bölümlerde şu anda kaleci Nübel bir sakatlık problemi yaşıyor ve sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Nübel'in durumuna bakılıyor. Nübel'in yüzünde bir problem olabilir. Ayakta şu anda ve ilk tedavisi gerçekleştiriliyor. Maçta Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü, Orkun golü atmıştı. 18. dakikada değerli dinleyenler. İki takımın lig tarihinde bu 43. maçı. Beşiktaş 25 kez, Kocaelispor 5 kez galip geldi. 12 maç berabere bitti. Kocaelispor en son Beşiktaş'ı 6 Mart 1999'da deplasmanda 3-0 yenmeyi başarmıştı. İki takımın da 12'şer puan olduğunu belirteyim. Son lig maçında iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yenmişti Kocaelispor. Beşiktaş Samet Spor'a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Nübel'in tedavisi tamamlandı. Misafir takım köşe vuruşunu kullanmak üzere. Ceza alanı içinde 5 Kocaelisporlu paslaşarak kullandılar. Şimdi bir orta şansı. Falsolu top Nübel. Kale sahası boşta ve gol geliyor. Şov attı. Kaleci Nübel ve savunma arasındaki anlaşmazlık. Boşta kalan topu kale sahası üzerinde tamamlayan ve gole atan 27. dakikada şov oluyor. Kocaelispor İstanbul deplasmanında skoru 1-1'e taşıdı değerli futbol severler. Sevinme sırası Kocaelisporlu taraftarlarda. Paslaşarak kullandı Kocaelisporlular köşe vuruşunu. Yapılan ortada kaleci Nübel topu uzaklaştırmaya çalıştı yumrukla. Orada savunma oyuncularıyla, arkadaşlarıyla anlaşamadı. Ve boşta kalan topu o kalabalık arasında filelere gönderen şov oldu. Uğur Kağan'ın ortası, Nübel'in yumruğu. Ve Nübel'in yumrukla uzaklaştırmak istediği top rakiplerine çarptı. Karambol anında şov topu filelere gönderdi. Skor 1-1 oldu İstanbul'da. Kocaelispor beraberlik sayısını çabuk yakaladı. 1-1'lik beraberlik. Yeniden oyun başlamak üzere. Bu arada her iki teknik adam da oyuncularına çeşitli talimatlarda bulunuyor. 1-1'lik eşitlik. Beşiktaş golü bulduktan sonra Kocaelispor'un direkten dönen bir şutu Sisoğlu'yla, yine Sisoğlu'nun karşı karşıya kaldığında Nübel'in kurtarışı vardı. Ve kullanılan köşe vuruşu sonrasında gol geldi. Skor 1-1. Heyecan daha da artmış durumda. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumunda. Şimdi Murillo topu aldı. Pasını gönderdi Salih. Salih orta yuvarlağın içinde. Sağ tarafa pasını gönderdi Murillo. Murillo sağ iç koridor. Taç çizgisi yakınları, ceza alanının yanındaki boşlukta Černý sağına çekti topu. Ortasını yaptı. Solza'dan top oyun alanının dışına çıkıyor. Korner. Atak yönüne göre sağ kanatta siyah beyazlı ekip köşe vuruşunu kullanmak üzere topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Václav Černý. Savunmadan Jalo ve Emirhan iki stoperde ön tarafa gitti. Sağ bek Murillo da içeride. Uzak noktada Vlahović var. Černý'den orta. Vlahović'e gelmedi. Kale sahası. Penaltı iddiaları ve penaltı diyor hakem. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy elle oynamayı tespit ediyor. Ve penaltı noktasını gösteriyor.

0: iletişimi devam ediyor. Abdullah Buğra, Taşkın Soy'un. Kocaeli sporluların itirazları var. Bir birlik beraberlik İstanbul'da. Kocaeli Spor'un beraberlik golü sonrasında köşe vuruşu kullandı Beşiktaş. Kale alanı ön çizgisi üzerindeki karambol ve o karambol sonrasında penaltıya hükmetti hakem. VAR odasıyla iletişime geçmişti. Şimdi o iletişimi tamamladı ve penaltı vuruşu kullanılacak Beşiktaş'ta. Vlahovic topu aldı. 31. dakika mücadelede Vlahovic topun başında, Beşiktaş için yeniden öne geçme şansı. Vlahovic 4 maçta ligde 5 gol attı. Juventus'tan gelen yıldız santrforu Beşiktaş'ın, Sırp oyuncu Vlahovic topun gerisinde. Son uyarılarını yaptı hakem Taşkın Soy. Kaleci Serhat'ı uyardı. Yine heyecan dorukta. İşaret gelmek üzere. Şimdi işaret geldi. Vlahovic geliyor. Vlahovic vuruşunu yapıyor ve gol. Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Tekrar üstünlük golünü atıyor Beşiktaş. Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Gol Dušan Vlahovic. Bu maçı da boş geçmiyor Dušan Vlahovic. Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. 27. dakika Şol beraberlik golünü atmıştı. Ve 31. dakikada Vlahovic Beşiktaş'ın üstünlük sayısını atıyor.
1: Beşiktaş'ımızın ikinci golü. 28 numaralı forması.
0: Yeniden santra yapılacak Kocaeli Spor'da. Şu ana kadar heyecanlı, güzel bir maç. Vlahovic topun üzerine geldi. Şöyle bir durdu. Kalecinin hareketine baktı. Ve kaleci Serhat'ın sol tarafına doğru topu gönderdi. Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Şimdi Beşiktaş sahasında Murillo topu kafayla indirdi. Sissoko araya girdi. Jalo karşılıyor Tayfur'u. Bu arada Sissoko yerde. Faul işaret ediyor maçın hakemi. Sissoko ayağa kalkamadı. Serbest vuruş misafir takımın, Kocaeli Spor'un. Kocaeli Spor'da Berkan serbest vuruş kullanacak. Penaltı kararı sonrasında bir de sarı kart çıkmıştı Berkan'a. Tekrar hatırlatalım. Şov topu aldı, havalandırdı. Rıdvan sol bek yerinde topu uzaklaştırdı. Kocaeli Spor'da da Şov takımının golünü atmıştı. O da 7. maçında ilk golünü attı. Bir asisti var Şov'un. Şimdi Kocaeli Spor sağ kanatta atak geliştirecek. Yerde kaldı Metehan. Taç çizgisi yakınlarında Beşiktaşlı oyuncular araya girdi. Orkun geniş alana, orta çizgiye doğru topu gönderdi. Orada Miretti rakip yarı alana girdi. İki oyuncu peşinde. Miretti çalım denedi. Top ayağından açıldı. Müdahale geliyor Onur'dan. Onur tehlike uzaklaştırdı. Top dışarıda, taç. Atış Beşiktaş'ın. Sol kanatta rakip yarı alanın ilk bölümünde Rıdvan Butacı kullandı. Emirhan topu aldı. Emirhan'ın paralel pası orta yuvarlan biraz gerisinde hareketlenen Thiago Jalo. Jalo topu aldıktan sonra sağ tarafına hareketlenen arkadaşına bıraktı, Salih'e. Ondan taç çizgisi yakınları Çerni. Çerni içeri çok çabuk yürüdü. Ayak iç pası verdi. Tek top Miretti. Atak yönü değişti. Sol kanatta Rıdvan. Sol ayak. Orta kale sahası ön tarafı. Savunmadan geri geldi. Dönen top Salih. Pas verdi. Orkun aldı. Bir orta. Bir kafa Çerni'den dışarı çıktı. Orkun ceza sahasının bir metre kadar içinde topu havalandırdı. Kısa mesafede tam Çerni'nin kafasına gönderdi. Çerni'nin kafa vuruşunda top direğin biraz üzerinden oyun alanının dışına out olarak çıktı. Ve kaleci Serhat kale vuruşunu kullanmak üzere. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için sık sık skoru tekrarlıyorum değerli futbol severler. Beşiktaş bu sezon sahasında oynadığı 7 resmi maçı da kazandı. Lig ve Avrupa Kupası mücadelelerinde iç sahada çok başarılı oldu şu ana kadar Beşiktaş. Şimdi Jalo'nun havalandırdığı top orta çizgi üzeri Şov yumuşattı, yerden bıraktı. Arkaya doğru Souza'dan bir pas. Berkan savunma derinliğine, uzun mesafeli Metehan'a doğru. Rıdvan'ın kontrolünde kaleci Nübel. Nübel topu bıraktı önündeki arkadaşı Emirhan'a. Emirhan'dan gelen top kaptan Orkun'da.

Orkun sol taç çizgisi yakınlarına gönderdi. Trossard. Trossard'ın pasında rakip sağda hareketli Orkun. Savunmanın arkasına derinlemesine pas. Vlahovic'den koşu ama çıkan ve rahat biçimde topu alan kaleci Serhat eliyle oyun kurduğu sağ tarafındaki arkadaşına bıraktı. Ardından Sissoko taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Şimdi sağ kanattan ileri gönderilen top Beşiktaş'ta Rıdvan'la araya girdi. Rakibine çarptı top. Salih müdahale etmeye çabası. Sissoko bıraktı. Kocaelispor yine uzun mesafeli topla çıktı. Topla buluşan Soluza ceza alanı ön tarafı ıska geçti. Topa vuramadı. Top Beşiktaşlı oyuncularda. Kocaelisporlular kendi yara alanlarından Beşiktaş savunmasının arkasına doğru uzun mesafeli toplar gönderiyorlar. Maç başından beri bunu sıkça denediler. Ama çok fazla istedikleri sonucu bu açıdan alamadılar. Fakat bu arayışları devam ediyor. Çok fazla pas yapan, hücuma kalktığında seti kuran bir takım görüntüsünde değil, savunmadan, orta alandan o uzun mesafeli savunma arkasına atılan toplarla etkili olma çabası var. Yine benzer bir top attılar. Emirhan araya girdi. Salih kafayı vurdu. Vlahovic markaj altında. Markaja rağmen sağda iyi verdi pası Mourinho'ya. Onun durumunu bozan Shaw. Shaw yerden çıkardı. Şimdi topu bıraktı geriye. Uzun mesafeli bir vuruş yine Berkan'dan. Ama biraz dikkatsiz vuruş kaleci Nübel'de. Nübel hemen eliyle topu merkeze gönderdi Salih. Önünde geniş bir hareket alanı var Salih'in. O hareket alanını kullandı. Sonra Trossard merkeze girmişti. Sağ kanada pası gönderdi. Topa ilk dokunuşu Çerni'nin. Top biraz açıldı ama Çerni hareketliğine çalım deniyor. Sıyrılamadı ikili mücadelede rakibinden. Dönen top Salih'te. Ardından Mourinho. Mourinho yerden pas gönderdi. Rakip sahanın ortalarına yakın Miretti. Ayak içiyle topu orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzündeki Emirhan'a yolladı. Emirhan'dan sol kanada taç çizgisinin biraz içerisinde Leandro Trossard. Üzerine gidiyor rakibinin. Trossard boşluk arıyor. Trossard onu karşıladı. Metehan. Trossard sıyrıldı. Yaptı ortayı. Ceza alanının dışına gönderilen top. Souza. O topu bıraktı geriye doğru. Shaw topu aldı. Sol bek yerinde bir çalım denedi. İkili mücadele Miretti ısrarla bastırdı. Shaw kaybetmedi. Ardından Tayfur bir üçgen oluşturdu Kocaelisporlular. Shaw'un vuruşu Çerni'ye çarptı ve dışarı gitti. Bu arada son müdahale Kocaelisporlu oyunculardan mı diye bakıyorum. Shaw da arkadaşlarına sitem etti. Niye boşa çıkmıyorsunuz diye. Beşiktaş'ta Çerni şimdi bir sakatlık problemi yaşıyor. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. İlk gol 18. dakikada Orkun'la geldi. Beşiktaş 1-0'ı bulduktan sonra Kocaelispor yüklendi. Fırsatlar yakaladı. 27. dakikada Shaw skoru 1-1 yapan golü kaydetti. Ve 31. dakikada bir elle oynamayı tespit etti Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında hakem. Abdullah Burak Taşkınsoy ve penaltı vuruşunu gole çeviren Vlahovic oldu. Bu arada Çerni sakatlandı. Az önce belirttiğim gibi sağlık ekibi bir değişiklik işaretinde bulundu. Beşiktaş kulübesinde İlhan Fakılı genç oyuncu hazırlık yapıyor. Evet İlhan şu anda kenara doğru geldi. Çerni oyunu sürdüremeyecek. Ve taraftarlarının sevgi gösterileri altında sağlık ekibinin yardımıyla şimdi oyun alanı dışında ilerlerken Çerni onun yerine İlhan oyuna giriyor. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri İlhan. Milli takımımızda da forma giydi bildiğiniz gibi. 2 golü 1 asisti var 6 maç sonunda ligde. 20 yaşındaki İlhan'ın. İlhan oyunda şimdi topu aldı İlhan. İlk dokunuşu orta yuvarlağın içinde Salih. Salih'ten uzun mesafeli bir pas. Nübel yayın önündeydi Nübel. Yerden bıraktı Emirhan'a. Emirhan'dan Jalo'ya. Stoperler paslaştı. Salih stoperlerine sokulduğu topu aldı. Kocaelisporlular maç başından beri kendi yara alanında Beşiktaş takımını karşılıyor. Özellikle maçın ilk bölümünde ilk golü yiyene kadar kendi sahasının ortalarında kalıyordu. Daha sonra biraz daha takım olarak öne çıkmaya başladılar. Salih orta yuvarlak yakınları sağ kanada pası gönderdi İlhan'a. İlhan markaj altında savunma derinliğine döndü. Jalo daha da geriye kaleci Nübel. Nübel ceza sahası yayı içinde. Yanına sokulan arkadaşını gördü. Şimdi Miretti'den sağ kanada derinlemesine bir pas. Topla buluşan Mourinho ceza alanının yanındaki boşluğa yakın. Yaptı ortayı. Vlahovic stop.
top dışarı gidiyor. Uzak direk dibinde, ikinci direk dibinde Murillo'nun ortasında zor da olsa topa yetişti. Yatarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta Vlahovic topu kaleye doğru tam istediği gibi çeviremedi. Direğin biraz yanından top out'a çıktı ve kale vuruşunu kullanacak kaleci Serhat. Serhat arkadaşlarının ileri gitmesini bekledi. Şimdi geldi sağ ayakta, topu havadan yolladı. Beşiktaşlı oyuncular Salih ile uzaklaştırdı. Vlahovic'e gelmedi. Salih yine kafayı vurdu. Orkun havalandırdı. Sağ kanatta İlhan. Onun peşinde Şov. Şov ikili mücadelede ayakta. İlhan faul yapıyor rakibine. Şov yerde kaldı. Serbest vuruş Kocaeli Spor'un. İlk yarıda son dakikalar yaklaşıyor. Dakika 41. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi. Beşiktaş 12 puanla 5. Aynı puanda Kocaeli Spor 6. basamakta. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Emir'in pasında kaleci Serhat. Serhat topu havadan gönderdi. Beşiktaş sahasında Salih. Topu uzaklaştırdı orta alanda. Kocaeli Sporlular topu aldı dediğimiz anda maçın hakemi bir offside pozisyonunu tespit etti. İndirek serbest vuruşla oyunu başlattı siyah beyazlılar. Jalo'dan sağ kanada İlhan'a. İlhan Fakılı ortaya doğru yöneldi. Şov'dan sıyrıldı. Yerden pas Salih. Salih orta yuvarlağın içinde sol ayak çıpasını verdi Rıdvan. Beşiktaşlı taraftarların büyük desteği var takımlarına. Yatarak Onur'un müdahalesi. Uğur Kağan'ın uzağında taç Beşiktaş'ın. Rakip sahanın ortalarına yakın. Trossard bıraktı. Rıdvan topu aldı ve tacı kullandı. Rakip sahanın ilk bölümünde hareketlenen Emirhan. Orta yuvarlağın yaralanına bakan yüzünde Jalo. Jalo'dan sağ kanada. Sağ kanatta topla hareketlenen futbolcu İlhan. İlhan pres altında geriye doğru topu aktardı Jalo. Jalo'dan da ceza sahası yayı üstündeki Nübel'e geliyor top. Nübel'in solunda Emirhan var. 42. dakika Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Nübel sağ kanada topu gönderdi. Jalo taç çizgisi kenarına yöneldi. Çalım denedi. Yerde kaldı. Faul yapıyor Adi. Adi faul yaptı. 6 maçta 1 golü var. 29 yaşındaki oyuncunun. Bu maçta en uçta Metehan var. Bir kanatta Adi, bir kanatta Souza oynuyor. Serbest vuruşu Miretti kullanacaktı. Vazgeçti Thiago Jalo. Oyunu başlattı. Salih topu aldı. Salih topu havalandırdı ama direkt olarak top oyun alanının dışına gönderdi. Taç Kocaeli Spor'un. Sağ kanatta yeşil siyahlı takım atışı kullanmak üzere. Orta çizgiyle taç çizgisinin kesiştiği yere yakın. Uğur Kağan atışı kullandı. Uzun mesafeli. Şimdi bir kafa pası. Agye koştu. Yatarak müdahale. Top oyun alanı dışında. Köşe vuruşu Kocaeli Spor'un. Atak yönüne göre sağ kanatta Emirhan'ın müdahalesi sonrasında köşe vuruşunu kullanacak Kocaeli Spor'da Berkan. Berkan gitti. Topu şimdi çeyrek daire içerisine bıraktı. Savunmadan Şov yine ileri çıktı. Ceza alanı içinde 5 Kocaeli Sporlu oyuncu görüyorum. Berkan arkadaşlarının dağılımına baktı. Dakika 44. Bu arada sözlü uyarı var. Topsuz alandaki mücadeleler dolayısıyla sözlü uyarı geldi. Miretti'ye ve Şov'a. Berkan topun üzerine geldi. Berkan ortaladı. Kavisi uzak kredi. Ortaya çevrilen top. Vlahovic uzaklaştırdı. Kontratak şansı olabilir Orkun. Kafayla topu çevirdi sol tarafa. Rıdvan kafayla önüne indirdi. Süratlendi Uğurkan karşısında. Rıdvan şimdi bastı topa. Pas vermek istedi. Olmadı. Vlahovic aldı. Sol tarafta tekrar Rıdvan. Rıdvan'ın yerden pasında Trossard. Sol iç koridorda Trossard. Sağ tarafa doğru havalandırıyor Murillo. Karnıyla topu önüne indirdi. Bıraktı topu Jalo'ya. Jalo yerden çıkardı. Orta yuvarlağın içinde Miretti. Sağ tarafından Murillo. Taç çizgisi yakınlarında İlhan. İlhan'dan tekrar Murillo. Yine İlhan ve Murillo ikili oyunu çok iyi yaptılar. Murillo süratlendi. Ceza alanına yöneldi. Girdi içeri. Top sol ayağında. Son hareketi yapamadı. Bitirici hareketi yapamadı Murillo. Berkan geriye doğru döndü. Sissoho sağ tarafa pası gönderdi. Agi. Agi ikili mücadelede Rıdvan rakibinin ilerleyişine engel oldu. Taç Kocaeli Spor'un. Şu anda 45. dakikanın

içerisindeyiz. Biraz sonra ilave süre işaret edilecek. Bakalım oynanmamış kabul edilen ek süre ne kadar ilk yarı için? Biraz sonra göreceğiz. Serhat topu havadan yolladı. İkili mücadelede Jalo kafayı vurdu. Ardından Şov orta yuvarlakta en az 4 dakika. Evet, en az 4 duraklama dakikası işaret edildi. Dördüncü hakem Burak Olcar tarafından sol kanada aktarılan pas. Taç çizgisi yakınlarında Solza topu geriye doğru bıraktı Şov'a. Şov topu aldıktan sonra yerden ceza alanı ön çizgisine bıraktı. Orada Emir. Emir'den kaleci Serhat'a. Serhat'ın sağ tarafında Onur var. Serhat ceza alanını ön tarafında sağ ayakta topu sol çapraza doğru havadan yüksek gönderdi. Beşiktaş sahasının ortaları. Metehan indirdi. Solza topu aldı. Solza'yı durduruyor Salih. Araya girdi. Kritik bir hamle ve kaleci Nübel. Nübel arkadaşlarını yönlendirdi. Sol tarafa doğru bıraktı Emirhan'a. Agi'yi peşinde. Emirhan yerde ikili mücadelede faul. Agi faul yapıyor. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. 45 artı birinci dakika, biraz sonra geride kalacak Beşiktaş'ın. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Orkun ve Vlahovic Beşiktaş'ın gollerini attı. Şov Kocaelispor'un golünü kaydeden isim. Nübel topu aldı ceza sahasında. Sağ kanada havalandırdı. İlhan sol ayak içi pası gönderdi. Vlahovic markajdan kurtulmaya çalışıyor. Taç çizgisi kenarına sokuldu. Ters tarafa döndü. Onun havadan gönderdiği top Uğur Kağan'da. Uğur Kağan bastı topa, sonra kalecisine doğru yolladı. Kaleci Serhat topla buluştu. Havadan topu gönderdi. Başlama vuruşunun yapıldığı yer. Tayfur'u açtı. Bir kafa pası şimdi Metehan'dan geriye doğru Souza, tekrar sol tarafa deplase oldu Metehan. Ceza alanının yanındaki boşluk. Tayfur ceza sahası ortaya çıkardı Nübel. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı pozisyon tamamlandıktan sonra. Ceza alanının sol yan çizgisinden içeri girdi Tayfur. Topu içeri doğru gönderdi. Nübel uzandı ve pozisyon tamamlandıktan sonra Tayfur'un pozisyonu için offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem Suat Güz. Endirekt serbest vuruş Nübel tarafından kullanılmak üzere en az 4 dakika işaret edilmişti. Şu anda 45 artı 3'teyiz. Nübel endirekt serbest vuruşu kullandı havadan Vlahovic'e. Savunmada uzaklaştırılan top Tayfur. Ardından savunma derinliğinde topu alan futbolcu Onur sağ tarafına bıraktı. Orada Uğur Kağan. Uğur Kağan gitti. Yerden gönderdi Agi. Agi ortaya doğru yöneldi. Agi pası yolladı. Yatarak müdahale başarılı. Orada Miretti'den Salih Rıdvan. Tekrar Miretti mükemmel döndü. Mükemmel klas hareket pasını Vlahovic'e kazandıramadı. Vlahovic'e gelmeyen top Kocaelispor için şimdi atak şansı. Hareketlenen Tayfur. O da eski bir Beşiktaşlı Tayfur Bingöl. Şimdi sol taç çizgisi yakınlarında topu alan futbolcu Metehan bıraktı Souza. Ardından Berkan. Berkan orta yuvarlığa döndü. Orta yuvarlakta sağ kanada aktarılan bir pas Onur tarafından. Sağ kanatta Uğur Kağan. Üzerine gitti Rıdvan'ın orta şansı. Rıdvan'a çarptı. Uğur Kağan koşuyor ve taç sağ köşe göndere yakın noktada Kocaelispor'da Uğur Kağan tarafından kullanılacak. 45 artı 4. dakika. İlk yarıda son anlar artık. Topu kontrol etti Onur. Sağına bıraktı Uğur Kağan'a. Onun yanına sokulan Berkan tekrar Uğur Kağan taç çizgisinin kenarında. Rakip sahada pas yapmaya devam ediyor Kocaelisporlular. Onur ve Uğur Kağan. Uğur Kağan derinlemesine gönderdi içeri. Tayfur'un uzağına ve kaleci Nübel'e ulaşıyor top. Nübel topu aldıktan sonra eliyle sağ kanada gönderdi. Uzun biçimde İlhan. Pres altında Şov bastırdı. Faul diyor hakem. Abdullah Buğra Taşkınsoy. Serbest vuruş kullanılacak Beşiktaş'ta. İlk yarıda her an son düdüğü çalabilir hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. Şimdi serbest vuruşun kullanılmasını istedi hakem. Nübel topu aldı. Ve ilk yarı sona eriyor değerli futbol severler. İstanbul'da ilk yarıda 7. hafta maçında Beşiktaş 2 Kocaelispor 1. İlk yarının sonucu 18. dakikada Orkun Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Şov Kocaelispor'da skoru 1-1 yaptı. Ve 31. dakikada Vlahovic'in penaltı golüyle Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarının sonucu Beşiktaş 2 Kocaelispor 1. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.

0: Petrol Ofisi'nin sunduğu Futbol Heyecanı devam edecek.
1: Reklam.
0: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
0: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her gün kazan.

0: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: misiniz?
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
0: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
0: Mutlu Akü bir numara.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Handi Kredi. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
0: buldum,
5: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
0: Opet'te duracaksın.
5: Aradığın ne varsa
0: buldum,
5: Opet'te bulacaksın.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.

0: Radyo 1.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: önce vatan. Vatan, vatan, vatan.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şu.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Değerli futbol severler, tekrar merhaba, mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş Kocaelispor karşısında ilk yarıda 2-1'lik üstünlük sağladı ve mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk yarıda Beşiktaş'ın gollerini 18. dakikada Orkun ve 31. dakikada penaltı vuruşundan Vlahović atmıştı. 27. dakikada Şov Kocaelispor'un tek golünü kaydetti. 12 puanlı iki takımın mücadelesi dolu tribünler önünde oynanıyor. Çok güzel bir havada Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda maçın ikinci yarısının heyecanını yaşıyoruz. Trossard pası verdi. Vlahović ilk anda rakibinden sıyrıldı. İkinci çalımı atamadı. Ardından Mretti rakibini durduramıyor. Ve Kocaelispor için karşı atak şansı Sissoko. Beşiktaş sahasının ortaları sağ tarafına bıraktı Metehan. Tekrar Sissoko son çizgi önü. Yerden sert orta. Jalo araya girdi. Topu dışarı gönderdi. Ve taç kullanılacak sağ kanatta değerli futbol severler. Kocaelispor takımında atış kullanıldı. Şimdi topla hareketlenen futbolcu Kocaelispor'da Onur oldu. Onur topu yerden bıraktı. Topla hareketlenen Emir. Emir'den gelen pas ve ardından şimdi topu kontrol eden futbolcu savunma derinliğinde Onur. Tekrar Emir sol tarafa doğru pasını gönderdi. İkinci yarıda 2 maçta 47. dakikayı geride bıraktık. Beşiktaş savunmasının derinliğine gönderildi. Şimdi son çizgi Metehan. Gol açısından aldı Nibel. Tekrar Metehan direğe çarptı. Top dışarı gitti. Out. Gole çok yaklaşıyor. Kocaelispor Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı. Metehan kale alanı sol çaprazında Nübel'le karşı karşıya kaldı. Nübel'in müdahalesi Metehan yerdeyken bir kez daha topa dokundu. Ve bu topta direğe de temas etti ve dışarı çıktı. Kocaelispor önemli bir gol şansını kullanamadı. İlk yarıda da savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışmıştı. Kocaelispor yine bir şans bulmaya çalıştılar. Ama Metehan gol şansını istediği biçimde değerlendiremedi. Nübel de gol açısını iyi kapattı. Sonra Metehan'ın vuruşu üst dağlarda kaldı top. Evet, heyecanlı bir maç şu ana kadar. 3 gol izledik Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ederken. Şunu da belirtelim, Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Çerni'nin yerine İlhan oyuna girmişti. Kocaelispor'da bir değişiklik olmadı bu bölüme kadar. Şimdi Uğurkan Beşiktaş sahasında numaralı tribünler tarafı pasını aktardı Berkan'a. O içeri doğru oynadı. Tayfur topu aldı. Tayfur da hemen şu düzeltmeyi de yapayım. İlk yarıda elle oynama sonrasında penaltı noktasını gösterdi demiştim. Abdullah Buğra Taşkınsoy. Ama pozisyonu tekrar dikkatli incelediğinizde Tayfur'un Jalo'ya yaptığı hareket dolayısıyla, faullü hareket dolayısıyla penaltıya hükmetmiş hakem. Hemen onu da aktarmak istiyorum. Şimdi Beşiktaş sahasına inen top. Metehan koştu. Savunma derinliğinde Murillo'nun kontrolünde kaleci Nübel topu aldı. Beşiktaş 12 puanla 5. sırada. Kocaelispor'un da 12 puanı var ve 6. sırada yer alıyor misafir takım. Orta yuvarlaktan çıktı Salih. Sol kanada pası gönderdi. Kaptan Orkun ayak içiyle pasını yolladı Salih'e. Onun önünde Trossard, bir kez daha Salih. Tekrar boşalttı kendini. Trossard topu aldı. Sol tarafta topsuz depar. Vlahović'ten kafayı vurdu Onur. Ardından Emir. İki stoper tehlikeyi önledi. Şimdi topu alan futbolcu savunmasını sağ tarafına

Furkan. Havadan topu gönderdi. Koşan Agi. Agi Emirhan'la mücadele ediyor. Top oyun alanı dışında. Taç Kocaeli Spor'un Sisoho. Bekletmeden tacı kullandı. Tayfur'dan sağ kanada Uğurkan'a. Uğurkan Agi. Kaleye sokuldu. Uzaktan şut çekti. Kaleci blok ediyor topu. Kapandı aldı. Nübel eliyle oyun kurdu. Sağ kanatta Beşiktaş takımı şimdi atak hazırlığında. Topla buluşan Murillo. Kısa mesafeli pas Miretti. Miretti de Beşiktaş'ta ilk kez 11'de başladı bu sezon İtalyan oyuncu. Bir lig mücadelesine 3. lig maçında Trossard'ın pası Miretti 2'ye 1 yaptı. Vlahovic de sağdaki boşan Miretti'den nefis pas. Sağ çapraz son çizgi önü. Vuruş İlhan'dan kaleci kurtarıyor mükemmel biçimde Serhat. Korner. Sağ kanatta bir boşluk oluştu ve ceza alanı sağ çaprazında vuruşunu yaptı. Sert bir şut gönderdi. İlhan kaleci Serhat kornere çeldi. Köşe vuruşu pas açılarak kullanıldı. Orkun ceza alanı köşesinde ortalıyor topu uzak noktaya doğru. Vlahovic topa yetişme çabasında ama bu çabası yeterli olmadı. Fakat taraftarından ciddi bir alkış alıyor Vlahovic ve kale vuruşuyla Serhat oyunu başlatacak. İkinci yarıda 6 maçta 51. dakika geride kaldı. 2-1 üstün Beşiktaş radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için sık sık skoru tekrar ediyorum. Beşiktaş bu sezon sahasında oynadığı 7 resmi maçı da kazanma başarısı gösterdi. Kaleci Serhat sağ ayakta topu havadan gönderdi. Beşiktaş sahasının ortalarına top yerden sekti.

Aktar. Miretti'ye iyi noktaya pası aktardı. Miretti orta yuvarlar. Rakip yanına bakan diriminde. Sağ kanatta İlhan. Bindirmeyi yaptı Murillo. İlhan içeri yöneldi. Çalım attı. Önü boşaldı. İlhan yerden vurdu. Direkten geri geldi. İlhan'ın şutu direkten döndü. Trossard aldı. Bir şut şansı daha. Soluna çekti vurdu. Serhat'tan tekrar Trossard. Yine kaleci. Tekrar Trossard. Müthiş bir pozisyon. Beşiktaş hata devam ediyor. Sağ kanattan Murillo pası verdi. Sağ köşe gönderdikleri. Beşiktaş üst üste gole yaklaştı. Bir kanat akını. Vlahovic topla buluşamadı. Ve ceza alanının yanındaki boşluğa açılan top. Beşiktaşlı taraftarların desteği artıyor. Top oyun alanının dışına çıktı. Şimdi Beşiktaş'ta sakatlık geçiren bir isim Vlahovic var. Biraz önce Beşiktaş gole çok ama çok yaklaştı. Önce uzaktan bir şut İlhan'dan geldi. Çalım sonrasında önünü boşalttı ceza alanına. Tam girerken vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. Trossard topu aldı. Sol ayağına çekti. Vuruşunu yaptı. Serhat ancak geldi. Tekrar Trossard vurdu. Kaleci ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaş 3. gole çok ama çok yaklaştı. Biraz önce Vlahovic ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonunu kaybetti. O pozisyonda VAR tarafından incelendi tahmin ediyorum. Onur karşısındaydı Vlahovic'in. Şimdi savunmasının sağ tarafında Kocaeli Sporlular taçla oyunu başlatacak. Uğur Kağan uzun mesafeyi kullandı. Metehan indirdi geriye. Sisoho Akye'yi aktaramadı. Emirhan kafayı vurdu. Şimdi top Beşiktaş'ta Orkun'da. Orkun sol kanattan geldi. Pasını istediği gibi gönderemedi. Berkan uzun mesafeli pas sağ kanada. Hareketlenen Metehan onu karşılıyor ve topu dışarı gönderiyor. Jalo taç Kocaeli Spor'un ceza alanı ön çizgisi paraleli. Atak yönüne göre sağ kanatta bu taç kullanılmak üzere. Uğur Kağan uzun mesafeli taçlar kullanabilen bir oyuncu. Kısa mesafeli kullandı bu kez. Topu aldı. Çizgi kenarı pası verdi. Sisoho sağ ayak orta. Ardından tekrar Uğur Kağan'ın kontrolünde top dışarıda. Sisoho'nun da ilk yarıda uzaktan çektiği bir şutta top direkten geri gelmişti değerli futbol severler. İlk yarının genelinde daha etkili olan Beşiktaşlı. Şimdi bir orta ceza sahası uzak köşesine açıldı. Agi ve Trossard. Trossard araya girdi. İyi zamanlama. Serin kanlı hareketler. Pası gönderdi ileri Miretti. Ondan sol tarafa Orkun'a. Orkun ikili mücadelede sıyrılamadı rakibinden. Yatarak müdahale başarılı Onur'dan. Ve taç Beşiktaş'ın. İlk yarıda maça iyi başladı Beşiktaş. 18. dakikada Orkun'la golü buldu. Çerni pası veren oyuncuydu. Sonra Kocaeli Spor'un üstün olduğu dakikaları gördük. Sisoho'nun bir şutu direkten döndü. Aynı Sisoho kaleci Nübel'le karşı karşıya kaldı. Nübel topu kornere yolladı ve kullanılan köşe vuruşu sonrasında karambolde Şol beraberlik sayısını kaydetti Kocaeli Spor'un. Ve 31. dakikada Vlahovic'in penaltı golü geldi. Tayfur'un ceza sahası içinde Jalo'ya yaptı. Faullü hareketi tespit etti hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ve penaltı vuruşunu gole çevirdi Vlahovic. Kocaeli Spor'un çok ciddi eksikleri var. Onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Haydara, Jovanović, Daksil, Zucru, Maklitska, Petković gibi isimler forma giyemiyor. Beşiktaş'ta da Raşitsa'nın sakatlığı var. Ceza alanının yanındaki boşlukta Uğur hareketli Rıdvan karşıladı. Uğur sağ köşe gönderdiklerine yöneldi. Top oyun alanı dışında taç Kocaeli Spor'un. İkinci yarıda deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Misafir Kocaeli Spor ceza alanının yanındaki boşlukta Uğur Kağan pasını aktardı geriye. Biraz daha geriye aktarılan pası alan Onur. Onur'dan taç çizgisi yakınları Sisoho. Orta yuvarlak içerisinde Emir. Onun verdiği pas sonrasında Şol sağ çapraza uzun mesafeli Uğur Kağan'a. Sağ köşe göndere yakın Uğur Kağan. Trossard'la mücadelesi. Trossard ısrarla mücadele etti. Ve bu mücadeleden galip çıktı. Topla rakibinin arasına iyi girdi. Uzun mesafeli gönderdiği top. Arkadaşı İlhan'a ulaşmadı. Topu alan Souza. İki Beşiktaşlı peşinde. Top oyun alanı dışında ve son temas Souza'dan. Taç Beşiktaş'ın. Daha geriden diyor, yerinden kullanın diyor hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. Beşiktaşlı oyuncular hemen atışı kullanma isteğindeydi. Yerinden kullanın dedi.

Abdullah, Murat, Aşkın Soy, Uğurkan, Beşiktaş yara alanında bir sakatlık geçiriyor. Ayağa kalkamadı. Savunmanın sağ tarafında Uğurkan, 24 yaşında. Bir asisti var. Göztepe'den transfer edilen oyuncunun. Şimdi sekerek ayağa kalktı. Oyun alanının kenarına doğru gitti. Arka derisinde bir sorun olabilir. Tedavisi gerçekleştiriliyor hemen. Taç kullanılma hazırlığında dakika 58. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü sürüyor. Kocaeli Spor önünde. Beşiktaş 6 maçta 4 galibiyet aldı. 2 kez mağlup oldu. Alanya Spor ve Ahmet Spor'a 2 deplasman maçında kaybetti Beşiktaş. Haftaya ligde Trabzonspor'la oynayacak siyah beyazlı ekip. Deplasmanda 15 Ekim'de ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la mücadele edecek siyah beyazlılar. Zorlu bir fikstürü var Beşiktaş'ın bu ay itibariyle. Şimdi Beşiktaş'ta rakip yarı alanın ilk bölümünde bir pas geriye doğru geldi Emirhan. Orta yuvarlak içi Emirhan rakibini aldattı. Derinlemesine pas gönderdi. Sol iç koridorda Trossard topu geriye doğru çekti. Kendisine daha iyi bir açı oluşturdu. Pas Miretti'ye, tek pas Miretti'den. Sağ kanatta hareketlenen futbolcu Murillo taç çizgisi kenarına pasını gönderdi İlhan'a. İlhan kademeli bir savunma var önünde. İlhan geriye doğru bıraktı. Trossard yanına sokuldu. Trossard sağ köşe gönderdiklerine yöneldiği anda Souza'yı karşısında gördü. Geriye çıkardı Miretti. Topu aldı Orkun. Orkun'dan Trossard. Ayağı paslar kısa mesafeli etkiliydi. Son pas iyi değil. Ve kaleci Serhat, genç kaleci topu kontrol ediyor. Kaleci Serhat topu aldıktan sonra arkadaşlarının dağılımına baktı. Maçın hakemi saymaya başladı. Serhat eliyle bıraktı şimdi topu Şov'a. Şov geriye doğru oynadı Emir'e. Emir'den tekrar kaleci Serhat. Serhat topu sağ ayakla havadan gönderdi Beşiktaş sahasına. Yüksek gelen topu Murillo kafayla indirdi. Salih topla buluştu. Salih baskı altında savunma derinliğine pasını aktarıyor. Emirhan ceza sahası yayı içinde topu aldı. Emirhan sol tarafa doğru yöneldi. Rahat pozisyonda bekledi. Üzerine geliyor Metehan. Emirhan da topu enlemesine bir pasla diğer stoperi sağ stoperine gönderdi. Jalo'ya ondan gelen top. Şimdi orta alanda Orkun topu kaptırdı. Orta alanda Kocaeli Sporlular hücuma hazırlanıyor. Bir derin pas Metehan'ın koşu yoluna ceza sahası vurdu Metehan kaleci Nübel'de. Orta alanda Beşiktaşlı oyuncuların kaptırdığı top sonrasında bir iki pasın ardından savunmanın arkasına doğru derinlemesine gönderilen bir top ve Metehan vurdu. Top kaleci Nübel'de kaldı. Orta alanda Kocaeli Sporlular yine topu kontrol etti. Topu kontrol eden Agiye'ye sol tarafa doğru pasını aktardı. Sol kanatta Souza orta çizgiye doğru pasını gönderdi. Sol iç koridorda Berkan Beşiktaş sahasında sol ayak içi taç çizgisi yakınlarına doğru pası yolladı. Topla hareketlenen futbolcu Souza o yerden çıkardı Agiye'ye. Agiye'ye sol köşe gönderdikleri yaptı ortayı birinci direğe. Ve direğe çok yakın kaleci Nübel rahat biçimde topun kontrolünü sağladı. Hemen eliyle oyun kurdu. Sol tarafta hareketlenen futbolcu Rıdvan. Biraz sonra Kocaeli Spor'da bir oyuncu değişikliği olacak. Kocaeli Spor'da Rivas hazırlanıyor. Bu misafir takımdaki ilk değişiklik olacak aynı zamanda. Ceza sahası yayı üstünde Miretti. Sağ tarafa doğru pasını gönderdi. Sağ kanatta Jalo'dan tekrar Miretti'ye. Miretti sola çevirdi oyunun yönünü. Numara tribünler tarafında rahat pozisyon Rıdvan kontrol edemedi. Sissoko taç kullanma hazırlığı ama öncesinde oyuncu değişikliği yapılıyor. Souza oyundan alınıyor ve 99 numaralı formasıyla Rivas oyuna giriyor. Rivas oyunda değişiklik yapıldı. Şimdi Kocaeli Spor savunmasında topu kontrol eden Şov. Şov boşa çıkan arkadaşını aradı. Derinlemesine pas isabetli. Orta alanda Sissoko sol çapraza pası aktardı. Tayfur kontrol ediyor. Murillo adeta yapıştı ona. Tayfur sıyrılamadı. Faul beklentisi içinde. Tayfur sol tarafa doğru pasını gönderirken yerde ve şimdi serbest vuruş kullanılmasını işaret ediyor hakem faulli hareketin ardından Kocaeli Spor lehine. Abdullah Buğra Taşkınsoy taç çizgisine yaklaşık 2-3 metre kadar mesafeden

ceza alanının sol tarafındaki boşluğuna yakın sayılabilecek bir noktadan bu serbest vuruş kullanılma hazırlığında duran top şansı için kalabalık biçimde rakip ceza alanına yöneldi Kocaeli sporlu futbolcular. Beşiktaş takımında tek kişilik bir baraj oluşturdu Trossard. Ceza alanı ön tarafı 2-3 metre içi bir hayli hareketli. Şimdi orta geliyor havadan uzak kare direğine. Nübel müdahale edemedi. Kafa vuruşu Beşiktaş savunmasında Emirhan'dan. Onun ikinci hamlede uzaklaştırdığı top derken bir faulü tespit ediyor hakem Beşiktaş lehine. Nübel'e yapılan bir faulü işaret etti. Kale sahası içerisinde hakem Taşkın Soy ve serbest vuruş Beşiktaş'ın. 63. dakikaya geldik. 2-1'lik üstünlüğü sürüyor Beşiktaş'ın. Siyah beyaz ekibin gollerini Orkun ve penaltıdan Vlahovic atmıştı. Tek golü şovla gelmişti Kocaeli Spor'un. Beşiktaş sahasında ve sağ kanattan Miretti. Taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Jalo onun yerden pası. Şimdi ileri doğru bir pas Murillo'ya ulaşmadı. Top Kocaeli Sporlu oyuncularda ve yeşil siyahlı takımda. Emir topu kalecisine doğru aktardı Serhat'a. Serhat yerden çıkardı Onur'a. Onur topu aldıktan sonra sağ tarafına baktı. Tekrar kalecisine dönmeyi tercih etti Serhat. Orkun'dan baskı geldi. Serhat bekletmeden ileriye Salih kafayla rakip sahaya. İlhan geriye doğru döndü. Murillo bir kez daha İlhan aldı. İlhan topu kendi sahasına yolladı. Thiago Jalo. Beşiktaş'ın sağ stoperi Jalo şimdi yavaş adımlar sol ayak içi pasını yolladı. Sağ tarafta kendini gösteren İlhan ters tarafa uzun mesafeli Trossard'a ulaşmadı. Kafayı vurdu Onur ardından Sissoko Uğur Kağan'a doğru topu aktardı. Uğur Kağan boşa çıkan Sissoko'ya. Sissoko kontrol edemiyor. Taç Beşiktaş'ın ceza alanının yanındaki boşlukta Trossard Beşiktaş'ta atışı kullanma hazırlığında. Trossard bıraktı. Rıdvan kullanacak. Belçikalı Trossard 5 maçta 1 gol 1 asisti var ligde. Bu 6. maçı. Şimdi pas ileri doğru Orkun'a. Orkun yay üstüne Miretti'ye. Miretti topu Vlahovic'e yollayamadı. Dönen top Murillo'da. Sağ kanatta hareketlendi ve Beşiktaş'ta İlhan üzerine gidiyor rakibinin. İlhan sıyrıldı soldan. Pası verdi. Miretti'den alamadı. Orkun araya girme çabasında olmadı. Ardından Kocaeli Sporlar uzun mesafeli topla çıktılar. Hareketlenen Metehan avantajlı olan ve müdahaleyi yapan Emirhan. Ardından bir faulle maruz kalan, durdurulan Murillo Beşiktaş'ta. Ve serbest vuruş siyah beyaz ekibin. 65. dakikaya geldik. 7. hafta mücadelesi Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş Kocaeli Spor maçında. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Kocaeli Spor önünde değerli futbol severler. Serbest vuruş kullanıldı. Jalo topu aldı. Ceza sahası yayının biraz önündeki Emirhan'a. Emirhan topu sol kanada bıraktı Rıdvan. Taç çizgisi kenarı derinlemesine pas. Vlahovic topuk pası mükemmel. Trossard topla buluştu. Yay üstünde vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarı gidiyor. Çok iyi atak. Beşiktaş seri biçimde rakip kaleye indi. Topuk pası geldi. Trossard'a doğru. Onun vuruşunda direğin biraz yanından top oyun alanının dışına out olarak çıktı. Şimdi Kocaeli Spor'a bir atak şansı yakalamak istiyor. Hareketlenen futbolcu Rivas topla buluşamadı. Jalo araya girdi. Pası biraz hızlı. Topa yakın olan Şol. Orta çizgi yakınları Berkan. Sol tarafa doğru pasını gönderdi. Tayfur'dan taç çizgisi yakınlarına hareketlenen tekrar Rivas'ın pasında sol kanatta Berkan bir orta içeri savunmada tehlike uzaklaştırıldı. Beşiktaş'ta Jalo tarafından ve taç ceza alanının yanındaki boşlukta misafir takımda Kocaeli Spor'da kullanılmak üzere. 65 dakika geride kaldı. Berkan şimdi topu aldı. Berkan tacı kullandı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Tayfur. İkili mücadelede yerde kaldı. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Top Beşiktaş'ta. Geriye doğru aktarılan pas hızla çıktı Beşiktaş. Orkun soldaki boşluğa. Trossard'ın koşu yoluna. Trossard ceza alanına sol köşeden sokuldu. Üzerine gidiyor rakibinin. Trossard sol yan çizgiden girdi içeri. Son çizgi sol ayak. Orta kale alanı ön tarafına. Vlahovic'e gelmedi. Dönen topu aldı Orkun. Orkun pasını aktardı. Şimdi ortaya doğru. Topla hareketlenen Miretti. Kısa mesafeli pas. Tekrar Miretti. İçeri doğru gönderdi Orkun.

Orkun geriye bıraktı Salih. Salih bastı topa, soluna döndü Orkun'a. Orkun'dan şimdi Miret'te ceza alanı sağ çaprazı, son çizgi Vlahovic çalımı attı, geriye bıraktı. Şut pozisyonu Miret'te, savunmanın bir müdahalesi var mı diye bakıyorum. Out. Bu arada yardımcı hakem pozisyon bittikten sonra offside bayrağını da kaldırdı ve en direkt serbest vuruşta şimdi oyunun başlatılmasını istiyor Abdullah Buğra Taşkınsoy. En direkt serbest vuruş kullanıldı. Metehan topu kontrol edemedi. Top kaleci Nübel'de. Beşiktaş'ta biraz sonra oyuncu değişikliği olacak. Ouattara oyuna girecek. Sol kanatta Rıdvan topu aldı. Tat çizgisi yakınları. Yerden pas Orkun'a ulaşmadı. Top Kocaelispor'lu oyuncularda. Hareketlenen Agi Rıdvan'la mücadele. Sağ tarafa doğru pası gönderdi. O bölgede Sisoğlu. Rıdvan yine rakibinin karşısına geçti. Sisoğlu geriye bıraktı. Uğurkağan hücuma katıldı. Uğurkağan havalandırdı. Kale sahasının sağ yan çizgisi Tayfur. Vuruşu rakibine çarpıyor. Korner. Atak yönüne göre sağ kanatta misafir takım bu köşe vuruşunu kullanmak üzere paslaşarak kullandılar. Uğurkağan topu aldı. Ceza alanı sağ köşesine yolladı. Şimdi yerden pas Tayfur. Bıraktı Uğurkağan. Tekrar Tayfur. Sağ ayağında top. Ayak içi pası verdi. Ceza sahası dışı Berkan'ın pası. Göğüs kontrol. Şut pozisyonu top oyun alanının dışına çıkıyor. Ve bir kez daha korner. Yüklendiği anlar Kocaelispor'un. Şimdi sağ kanatta Uğurkağan gittiğine, bu köşe vuruşunu kullanmak üzere Kocaelispor 6 oyuncuyla Beşiktaş ceza sahası içinde. Orta geldi Uğurkağan. Birinci direk. Tayfur çevirdi uzak nokta. Son müdahale gelmiyor Kocaelisporlu oyunculardan. Ve şimdi Beşiktaş'ın atak şansı rakip alanda. Sağ kanatta İlhan aldı. İlhan Rivas onu karşılıyor. İlhan yanına sokulan Miretti var. Kocaelisporlular savunmaya döndü. Beşiktaş atağı şimdi bir olgun atağa dönüşmüş durumda. Engin'i de biraz sonra oyunda olacak Beşiktaş'ta. Ceza alanı sol köşesinde Orkun durdu, bekledi, bastı topa, çekti, sola doğru yöneldi, yan çizgiye koştu. Sol köşe gönder dipleri, vuruşunu yaptı, rakibine çarpan top dışarı çıktı. Kocaelispor'da da iki oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Az sonra her iki takımda da ikişer oyuncu değişikliği yapılacak. Beşiktaş'ta Endidi ve Ouattara oyuna girecek olan isimler. Şimdi Beşiktaş takımı rakip sahada top kullanıyor. Salih topu geriye doğru gönderdi. Jalo o yerden bıraktı. Sağ iç koridora girdi. Rakip sahanın ortalarına doğru yöneldi Salih. Sağ

Akbadu da kenarda, Emirhan Beşiktaş'ta oyundan çıkıyor ve Akbadu oyuna giren isim. Emirhan, Salih, Rıdvan çıktı. Uhtara, Kartal ve Akbadu oyuna girdi. Guliksen ve Florian Aye oyuna girdiler. Kocaelispor'da. Yeniden oyuna döndük. Orta alana doğru gelen top. Hareketlenen Siso topu geriye doğru bıraktı. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Kocaelispor önünde. Orkun ve Vlahovic golleri attı. Şov Kocaelispor'un tek golünü atan isimli. Kocaelispor hata. Derinlemesi pas. Ceza sahası dışarı doğru çıkartılan pas etkili değil. Aye'den top Beşiktaşlı oyuncularda, Orkun'da. Orkun'dan sağ kanada. Sağ kanatta topu alan futbolcu Murillo. Murillo rakibiyle ikili mücadelede. Orada Guliksen'in baskısı. Murillo topu çevirme çabasında başarılı olamadı. Ve taç Rivas tarafından kullanılacak Kocaelispor'da. Rivas ceza alanı içindeki arkadaşlarına baktı. Uzun mesafeli bir taç kullanabilir. Reklam panolarına kadar gerildi. Şimdi kullandığı ceza sahası içinde Endidi kafayı vurdu. Ardından sol tarafa Berkan topu havalandırdı. Sol köşe gönderdikleri. Geriye doğru Guliksen çalım denedi. Top dışarıda. Bir kez daha taç. Ceza alanı yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda bu taç kullanıldı. Sol kanatta Kocaelispor yeniden atak geliştiriyor. Berkan topu aldı. Berkan ceza alanının sol tarafındaki boşlukta yerden ortaladı. Beşiktaş savunmasında tehlike uzaklaştırıldı. Top oyun alanının dışına çıktı. Endidi topu dışarı gönderdi ve korner. Sol kanatta bu köşe buluşunu Berkan değerlendirecek. Kocaelispor'da savunmadan Onur ve Emir de ileri giden isimler. Ceza sahası içinde 6 Kocaelisporlu şimdi hareket halinde. Orta geldi. Berkan kale alanı ön tarafına doğru. Akbadu'nun kafa vuruşu. Dönen topu alma çabası. Uğurkan uzun mesafeli topu kalecisine kadar yolladı. Bu arada Beşiktaş'ta sakatlık geçiren bir oyuncu var ama ayağa kalkıyor şimdi Trossard. Sağ kanatta topu alan ve pasını veren Onur. Uğurkan içeri girin dedi arkadaşlarına. Bir kanat akını orta geldi. Beşiktaş savunmasından geri gelen top hareketlenen Miretti yerde faulle durduruldu. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. 2-1 üstün Beşiktaş. Dakikalar 74'ü gösteriyor. 12 puanlı iki takım Beşiktaş ve Kocaelispor. 7. hafta maçı. Ve şimdi serbest vuruş kullanıldı. Jalo topu aldı. Jalo'nun ellemesine pası sağ kanada Akbadu. Taç çizgisi yakınları orta çizgi üzerinde İlhan pasını aktardı. Murillo topu aldı. Bu arada yaşanan bir sakatlık var. Beşiktaş'ta İlhan pası verdikten sonra yerde kaldı. Sakatlık geçirdi. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyuncunun yanında. Her iki takımda da biraz önce değişiklikler yapıldı. İlhan ayağa kalktı. Beşiktaş'ta şimdi Jalo'dan kaleci Nübel'e doğru gönderilen top. Nübel kendi sahasının ortaları. Biraz önce oyuna giren Uhtara'ya topu bıraktı. Uhtara havalandırdı Vlahovic'e. Savunmadan dönen top. Uğurkan kafayla çevirdi. Siso yerden bıraktı. Berkan o topu ileri gönderdi. Guliksen sağ iç koridor pasını gönderdi. Metehan sağ kanatta ceza alanının yanındaki boşluk. Beşiktaş savunması yerini alıyor. Siso ayağın dışıyla pasını verdi. Bir pas arası geldi orada. Başarılı bir hamle. Ardından Jalo'nun vuruşu top oyun alanının dışında rakibine çarptırıyor. Jalo ve taç Beşiktaş'ın savunmasının sol tarafında Uhtara taçı kullanmak üzere maçın hakemi saymaya başladı. Uhtara uzun mesafeli Vlahovic'e göğsüyle kontrol. Vlahovic yerden pas Orkun. Orkun orta alandaki boşluğa Miretti. Miretti'den sağ tarafa İlhan sevdiği toplardan birini aldı. Şov karşısında İlhan bekledi. İki oyuncu önünde geriye doğru pasını aktardı. Şimdi Murillo ekseni etrafında döndü. Taç çizgisi kenarına giden arkadaşına İlhan'a. İlhan yerden ceza alanının ön tarafındaki Orkun. Tekrar İlhan sol ayak vurdu. Direğin yanından dışarı çıkıyor top. Korner beklentisi Beşiktaş'ta. Hayır diyor. Alt noktasını işaret ediyor.

hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. Kale vuruşunu kullanacak kaleci Serhat. Beşiktaş 2, Kocaelispor 1. Dakika 76, savunmasının sağ tarafında Uğur Kağan havadan topu gönderdi. Kafayla uzaklaştırıyor Uattara, ardından Jalo, sonra indirdi. Ve şimdi Beşiktaş savunmasının merkezinde göbekte Akbadu pasını verdi. Akbadu oyuna girdikten sonra Jalo sol stoper, Akbadu sağ stoper Beşiktaş'ta. Sol köşe göndere yakın Vlahovic vuruşunu yaptı. Onu karşılıyor, topa ayak koyuyor Emir ve taç Beşiktaş'ın. Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden oyunda. Sol kanatta köşe gönderine yakın taç kullanmak üzere Ouattara. Yanına sokulan arkadaşı Trossard'a. Trossard markaj altında. Trossard çalım denedi, olmadı. Sonra rakibini çekti, düşürdü, faul yaptı. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Savunmasının sağ tarafında Uğur Kağan bıraktı kaleci Serhat'a. Serhat zannediyorum uzun mesafeli bir top gönderecek. Evet, serbest vuruşun kullanılacağı nokta ile ilgili Trossard orada kısa bir tartışma yaşadı. Kaleci Serhat da şimdi Onur Trossard'ı uzaklaştırmaya çalışıyor. Maçın hakemi de o bölgede. Biraz tansiyon yükseldi o bölgede. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Orkun da geldi kaptan. Şimdi Trossard'ın açılması isteniyor. Serhat da sinirlendi. Serhat'a kart, Trossard'a sarı kart. İki oyuncu da kart gördü. Maçın hakemi uzaklaşmasını istedi Trossard'ın. Orkun da arkadaşını teskin etmeye çalışıyor. Şimdi savunmanın sağ tarafında serbest vuruş kullanılacak. Yine vuruşun kullanılacağı yer konusunda tartışmalar yaşanıyor. Şimdi Serhat topu yerden gönderdi. Savunmasının merkezinde topu alan futbolcu Emir sol kanada pasını yolladı. Sol kanat atak yönü şimdi Rivas gidiyor. Rivas Beşiktaş ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa sokuldu. O az önce yaşananların ardından tansiyon yükseldi. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü 79. dakikaya geldik. Oyun alanının dışına çıkan toptaç Beşiktaş'ın. Sağ kanatta siyah beyazlı takımda taç şimdi kullanılmak üzere. Atış kullanıldı. Rakip sahanın ilk bölümünde Vlahovic topu alamadı. Müdahale geldi Berkan'dan. Bu arada topsuz alanda Vlahovic yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Sağ tarafta bir boşluk. Uğur Kağan ceza alanına doğru sokuldu. İki oyuncu karşısında yerden pasını gönderdi. Sisoo duvar pası düşüncesi Beşiktaş savunmasından geri gelen top. Ardından hareketlenen Berkan. Berkan'dan sol kanada topu alan Şov. Taç çizgisi kenarına pasını gönderdi. Orada Rivas var. Rivas geriye doğru bıraktı Şov'a. Şov ayak içiyle pasını gönderdi. Orta alanda hazırlık pasları şimdi Kocaelispor'da. Onur sağ çizgiyi gördü. Beşiktaş sahasında Uğur Kağan. Çizgiye paralel derin bir pas. Hareketlenen Gulliksen geriye doğru oynadı. Ayağı paslar Kocaelispor'da. Beşiktaş savunmaya çekildi. Son 10 dakika 2-1 üstün Beşiktaş. Kocaelispor çok adamla gelmeye çalışıyor. Şimdi orta çizgi üzerinde Onur. Boşa çıkan arkadaşını bulmakta zorlandı. Bir kez daha topu aldı Onur. Sağ kanatta topu havalandırdı. Topun indiği yerde Beşiktaş'ta topu yere indiren, kontrol eden ve sonra faulle, Gulliksen'in faulüyle yerde kalan oyuncu Jao oldu. Ve şimdi ayağa kalkıyor. Serbest vuruş Jalo yerde kaldıktan sonra Beşiktaş takımında kullanıldı. Jalo yerden çıkardı. Endidi. Endidi. Geriye doğru döndü Nübel'e. Nübel'den sağ kanada. Sağ kanatta hareketlenen Akbadu. Akbadu baskı altında tekrar kaleci Nübel'le yardımlaştı. Nübel ceza sahası yayının içinde. Yayın dışına doğru topu çıkardı. Sağ ayakta sol çapraza havadan Trossard'ın olduğu yere topu gönderdi. Ayak içi kontrol Trossard. Leandro Trossard ikili mücadele. Yerden pas geriye doğru. İyi kontrol gelmedi Ouattara'dan. Ve taç kullanacak şimdi Uğur Kağan. Uğur Kağan atışı kullandı. Kontrol tekrar Uğur Kağan'a geldi. Onur'un pasında. Sonrasında

0: Soho kalecisine doğru döndü Serhat'a. Serhat şimdi arkadaşlarının dağılımına baktı. Topu havadan gönderdi. Beşiktaş sahasına yüksek gelen top. Siyah beyazlılar uzaklaştırdı. Sağ kanada aktarılan pas Uğurkağan. Ortaya doğru döndü Berkan. Derinlemesine pas. Hızlı bir pas bu. Metehan için top oyun alanının dışına çıktı. Out. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak siyah beyazlı ekipte kaleci Nübel topu aldı. Kale alanı ön çizgisine doğru getirdi. Beşiktaş'ta biraz sonra bir oyuncu değişikliği daha yapılacak değerli futbol severler. Şimdi kaleci Nübel arkadaşlarının dağılımına baktı. Uzun mesafeli bir vuruş gerçekleştirdi. Topu aldı. Vlahovic geriye doğru bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru. Sağ kanatta İlhan. İlhan sokuldu. İlhan yerden pası gönderdi. Tekrar İlhan topu alma çabasında. Müdahale geliyor. Savunmadan. Vlahovic bu arada yerdeydi. Top oyun alanının dışına çıktı. Gözler maçın hakeminde. Vlahovic'in tepkisi. Ceza alanı içinde. Yerde kaldıktan sonra hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'la bir diyalog içerisine girdi. Bir penaltı beklentisi oluştu. Vlahovic'in topsuz alanda yaşanan bir mücadeleydi bu. Vlahovic bir hayli sinirlendi. VAR odasıyla iletişimde Juan Martinez, Munera, Vlahovic emir mücadelesinde. Vlahovic penaltı bekledi. Değerli futbol severler. Oyun henüz başlamadı. Kaptan Orkun da hakemin yanında. Şimdi bekleyiş devam ediyor. VAR odasıyla iletişimi sürüyor. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un ceza sahası içinde. Vlahovic emir mücadelesi yaşandı. Topun olmadığı anda son dakikalarda tansiyon bir hayli yüksek. Dolmabahçe'de 7. hafta maçında aynı puanla iki takımın mücadelesi. Beşiktaş 12 puanla 5. Kocaelispor aynı puanda 6. sırada. Ceza alanı içinde bir faul var mı yok mu? Onunla ilgili bir inceleme yapıldı. Bir şey yok dedi. VAR odasıyla girdiği diyalog sonrasında maçın hakemi. Evet, biraz önce Beşiktaş'ta kenarda hazırdı ama oyuna girmemişti. Kartal şimdi oyuna giriyor. Orkun kenarda.
1: Hemen oyuncu 8 numaralı formasıyla Kartal, Kayra, Yılmaz.
0: Son dakikalarda iki takımda da değişiklikler üst üste geldi. Beşiktaş Orkun 18. dakika 1-0 öne geçmişti. 27. dakikada Şov skoru 1-1 yaptı. 31. dakikada Vlahovic penaltıdan takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. İlk yarıda atılan goller maçta son dakikalara yaklaşırken Mirettin'in derin pası Trossard'a ulaşmadı. Dönen top Uattara araya girdi. Uattara solunda Miretti. O biraz daha önündeki arkadaşına yolladı Trossard. Trossard sağına çekti. Sol tarafa yönelen Uattara var. İçeri kat etti. Rakibini yanılttı. Trossard şimdi bıraktı topu. Ceza alanının yanındaki boşluğa. Uattara yaptı ortayı. Kale alanı uzak köşesi. Savunmadan dönen top. Ceza alanı ön tarafı Trossard vuramadı. Sissoko topu uzaklaştırdı. Koşan Metehan. Kaleci çıktı kaleden. Nübel sağ ayak bekletmeden ileri gönderdi. Sonra Berkan topu havalandırdı. Kocaelisporlar bir ikinci vuruşla topu Beşiktaş ceza alanına göndermek istiyor ama Nübel'in olduğu yere geldi top. Nübel eliyle oyun kurdu. Sol kanatta Uattara savunma arkasına koşuyu yaptı. Kendini gösterdi Vlahovic. Girdi içeri. Çapraza. Vlahovic baktı arkadaşlarına. Bekledi. Vlahovic. Vlahovic şimdi ceza alanının dışına doğru çıktı ve bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. En direkt serbest vuruşla oyun başlayacak. Muharrem hazırlanıyor ve Baku bekliyor kenarda. Kocaelispor'da iki değişiklik birden yapılacak. Teknik adamlar bütün kozlarını oynuyor. Bu arada değişiklikler öncesinde oyun başladı. Emir kalecisine yolluyor Serhat'a. Serhat topu havalandırdı. Havadan gelen top Beşiktaş sahasında kafayı vurdu Akmadu. Dönen top şimdi Kartal. İleri doğru aktarılan pas.

0: topla buluşan Miretti yan pası gönderdi. Kartal topu aldı. Sağda İlhan var. İlhan'a iyi bir açıyla topu gönderemedi. Kartal, İlhan şimdi geriye doğru yolladı. Murillo, tekrar taç çizgisi yakınlarına pasını yolladı. İlhan ve Kartal tekrar. İlhan endi diye gelmedi. Kaptırılan bir top. Gulliksen topu aldı. Sol kanatta orta çizgi yakınlarında Kartal faul yapıyor ve serbest vuruş Kocaelispor'un. Kocaelispor'da değişiklikler gerçekleşecek. İki oyuncu birden girecek. Çıkanlardan biri Onur oldu. Muharrem oyunda ve Baku da şimdi oyuna giriyor. Uğur Kağan oyundan alındı. Değişiklikler gerçekleşti Kocaelispor'da. Şimdi kullanılan serbest vuruş, havadan gelen top. Vahtar araya giremedi. Ceza alanı ön tarafı bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. İndirekt serbest vuruşla siyah beyazlılar oyunu başlatacak. Son dakikalar 87. dakika, 2-1 üstün Beşiktaş Kocaelispor önünde. Radyosunu yeni açan futbol severler için sık sık skoru tekrar ediyorum. Heyecan dozu yüksek bir maç. İkinci yarının ortalarından itibaren stres dozu da bir hayli artmaya başladı. Şimdi kaleci Nübel arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. İkinci yarıda 3 gol izledik ve daha çok pozisyon vardı. İkinci yarıda bu pozisyonların sayısı azaldı oyunda. Bu arada kenar yönetimine doğru Kocaelispor'da çıkan bir kart Selçuk İnan'a. Teknik direktör Selçuk İnan gördü. Anladığım kadarıyla, uzaktan gördüğüm kadarıyla şimdi Şol havadan topu yolladı. Bir kafa pası Metehan'dan. Beşiktaş savunmasında bir müdahale geldi. Top dışarı çıktıktan sonra Taç Kocaelispor'da sağ kanatta kullanılma hazırlığında ceza alanının yanındaki boşluğa yakın Rivas atışı kullandı. Berkan topu sol ayağına çekti. Yerden yolladı. Hareketlenen Emir sol iç koridora girdi. Taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Bir orta havadan penaltı noktası yakınları yükseklik kazanan top. Tayfur hareketlendi. Vuramadı ama Rivas topu kontrol etti. Sağ ayağında tekrar ceza sahası içine kritik bir hamle. Miretti'den ardından ikinci bir vuruş. Ouattara topu dışarı yolluyor ve Taç Kocaelispor'un. Atış kullanıldı. Beşiktaş sahasında sağ kanatta Berkan bir yüksek top daha havadan geldi. Kafayı vurdu Jalo. Dönen topu alma çabası Sissoko. Topu kontrol etti. Sol tarafa doğru yöneldi. Geriye doğru bıraktı. O bölgede Muharrem. Muharrem kendi sahasına yolladı. Kocaelispor tüm atlarıyla yüklenmeye çalışıyor. Dakika 89. Havalandırılan top Ouattara araya girdi. İleri gönderdi ama top Miretti'nin uzağında. Topu alan Emir sol tarafına bıraktı Muharrem. Muharrem orta çizgi üzerinde yerden pası gönderdi Berkan'a. Berkan orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzünde sağ tarafına bıraktı Gulliksen. Gulliksen sağ iç koridordan geldi. Beşiktaş sahasının ortalarını buldu. Ceza alanının yanındaki boşluğa yakın Rivas 3 oyuncu Beşiktaş'ta önünde. Geriye doğru bıraktı Berkan, kaleye sokuldu. Berkan çalım attı. Geriye doğru döndü. Şimdi sol kanatta yerden pas Emir'den. Daha sola geldi. Bir orta ceza sahası havadan herkes bıraktı ve top dışarı çıktı. Out. Sol kanattan yapılan orta top dışarı gidiyor. Out ve kale vuruşuyla oyunu Beşiktaş'ta kaleci Nübel başlatmak üzere. 90. dakikanın saniyeleri işliyor. Biraz sonra ilave süre işaret edilecek. Dördüncü hakem Burak Olcar. Tabelayla kenarda hazır bekliyor. Nübel topun üzerine geldi. Sağ ayakla vuruşunu yaptı. Rakip sahaya inen top. Rivas kafayı vurdu. Gulliksen'den bir ikinci kafa darbesi. Vlahovic aldı. Sol tarafında Trossard. Ceza alanının yanındaki boşluk. Yatarak kayarak müdahale Emir'den. Top oyun alanı dışında. Ve Taç Beşiktaş'ın en az 4 duraklama dakikası oynanacak. Mücadelenin sonunda şu an itibariyle 90 dakika bitti ve 90 artı 1. dakikadayız. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü. Taç kullandı Ouattara, tekrar aldı Trossard bu arada yerde ve ona yapılan faulü belirtiyor hakem Abdullah Buğra. Taşkınsoy ceza alanı sol yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda ve taç çizgisine 1,5 metre kadar uzaklıkta siyah beyaz ekip bu serbest vuruşu kullanacak. Zaman tabii Beşiktaş'ın lehine işliyor şu an itibariyle. 90+1. dakika. Çok fazla oyuncu göndermedi Beşiktaş ceza sahasına. 2 oyuncu var. Bir de yay üstünde Miretti'yi görüyorum. Paslaşarak kullandılar. Ouattara topu aldı, geriye doğru bıraktı. Hareketlenen Jalo yerden pas endidi. Bir kez daha Jalo kaleci Nübel'e doğru topu aktarıyor. 90+2. dakikanın içerisindeyiz. Kendi sahasının ortalarında Nübel sol tarafa havadan yolladı. Araya girdi Kocaelispor'lar. Top tekrar Beşiktaş'ta, Kartal'da. Baskı altında Kartal. Topu kaleci Nübel'e yolladı. Nübel yerden tekrar Kartal. O topu ortaya doğru gönderdi. Endidi. Solda Trossard. Tek topla oynadı Ouattara. Ouattara'nın derin pasında Vlahovic. Taç çizgisi kenarı. İki rakibi karşısında araya giriyor. Emir top dışarıda ve taç Beşiktaş'ın. 90+2. Ouattara taçı kullandı. Beşiktaş üstün durumda. Vlahovic bir vücut çalımı düşündü ama olmadı. Şovdan sıyrılamıyor. Kale vuruşunu kullanacak Serhat. Serhat kale alanı ön çizgisi üzerine topu bıraktıktan sonra hemen yanındaki arkadaşı Şov'a bırakıyor. Şov'dan tekrar Serhat. Bir kez daha Şov aldı. Şov ceza alanının yanındaki boşluk taç çizgisi yakınlarında Rivas. Rivas sağ kanatta hareketlendi. 3 oyuncu arasına pasını verdi. Şimdi bir çalım attı ve sıyrıldı Berkan. Orta çizgiye doğru pası aktardı. Tekrar aldı. Berkan orta yuvarlakta. Sağ tarafa doğru topu çekti. Sağ iç koridora girdi. Berkan hala taşıyor. Pasını gönderdi. Guliksen ceza alanının sağ tarafındaki boşluk. Son çizgiye indi. Orta şansı Ouattara. İkili mücadelede ayak koydu. Top dışarıda. Taç Kocaelispor'un. Sağ köşe göndere çok yakın Kocaelisporlular. 90+3'te bu atışı kullanmak üzere tüm atlarıyla rakip ceza alanı ve çevresinde Kocaelisporlu oyuncular. Berkan topu ortaya doğru bıraktı. Orta yuvarlağın hemen önünde Emir sol kanada pasını gönderdi. Şimdi Muharrem yüksek bir top ceza sahası için Metehan kafayı vurdu ama top oyun alanının dışına çıkıyor ve out. Kale vuruşunu Beşiktaş'ta kaleci Nübel kullanma hazırlığı içerisinde kale alanı ön tarafına doğru topu getiriyor. En az 4 duraklama dakikası işaret edilmişti. Nübel şimdi topu ileri gönderecek. Nübel geldi sağ ayakla topu havadan gönderdi. Vlahovic'in olduğu yere doğru indi. Vlahovic yükseldi, rakibi buldu Şov. Bir yüksek top daha araya girdi Emir. Kartal sürekli yükseklerde dolaşan top. Şimdi yere indi. Vlahovic sol kanatta iki oyuncunun müdahalesi Vlahovic'e. Top dışarıda. Beşiktaş kullanacak. Oyunu başlatacak sol kanatta. Değerli futbol severler. Mücadelede artık son anlar. 90+4'teyiz. Her an maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy maçı bitirebilir. İstanbul'da Dolmabahçe'de 7. hafta maçı. 12 puanlı iki takımın mücadelesi. Beşiktaş 2, Kocaelispor 1. İlk yarıda atılan goller. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Ve maç sona eriyor. Kazanan Beşiktaş. Beşiktaş 2, Kocaelispor 1 maçın sonucu. 18. dakika Orkun da öne geçti Beşiktaş. 27. dakikada Şov skoru 1-1 yaptı. 31. dakikada Vlahovic penaltı vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ve ilk yarıda atılan goller maçın aynı zamanda skorunu belirledi. Beşiktaş puanını 15'e yükseltti. Bu sezon sahasında oynadığı 8. resmi maçı da kazandı. Ve ligde de 2. basamağa tırmanmış oldu Beşiktaş. Evet, yayınımızın sonuna geliyoruz. Bu maçı sizlere anlatan ben Onur Şahin. Teknik yönetmen arkadaşlarım Salih Yılmaz ve İhsan Buluk'la beraber mutlu geceler diliyorum sizlere efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin.
3: Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: 1-31 Ekim tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 6000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: Saat 21.01.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'de düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda geri manevra yapmakta olan bir tur otobüsüne arkadan gelen çekici çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından çarpışan iki aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş, görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği, ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz," denildi. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, "Hadsiz ifadeler, İsrail'deki seçimler öncesinde siyasi çaresizliğin bir göstergesi," dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de, "Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir," açıklamasını yaptı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle havalimanının boşaltıldığı, hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Yemen ordusu ise Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz kentine hava saldırıları düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilerin kontrolündeki Sana'a uluslararası havalimanını hedef aldı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısının uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 dönemi kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdullah

Abdülkadir Uraloğlu, yeni sezonda Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer yapacağını duyurdu. Uraloğlu, söz konusu seferler için bilet satışlarını 26 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında hissedilir derecede azalacak, özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Haberleri sunduk.

yaşadığım şimdilerde. Bir başımayım koskoca evrende. Biri olsun istiyorum. Hem dost, hem sevgili, hem de deva dertlerime. Sendin doğacak günüme, güneş yerine. Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktı. Belki uzaklardan duyarsın diye sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt.

kadının.

1885 yılı Aralık ayında elçilik başkatipliği görevine başlamak üzere Londra'ya gelen şair-i azam Abdülhak Hamid Tarhan, yakın dostu Recaizade Mahmut Ekrem Bey'e yazdığı mektupta şehirle ilgili ilk izlenimlerini şöyle dile getiriyordu. "Ah Ekrem, bu ne havadır. Tam 5 gündür gece, 5 gündür sürekli gaz yanıyor da yine karanlık. Kimsenin umurunda değil, uygarlık susmuyor, ilerleme durmuyor. Yine arabadan, şimendiferden geçilmiyor. Bir yanda güneşin cenazesi kalkıyor, bir yanda güzellik mahşeri. Burada insan sabah pencereden dışarı baktı mı, her şeyi kalın kurşun rengi ve ürperti veren bir gölgenin kefenlediğini görür. Öğleye doğru görünüm değişir. Gölge kurşun renginden sıyrılarak sarımtırak bir renk alır ve garip bir koku yaymaya başlar. Nefes almak zorlaşır. İnsan giysilerinin tenine yapıştığını hisseder. Binaların silüetleri hortlamış hayaletler gibi insanda ürperti uyandırır. Geceyle beraber bir değişme daha olur. Gökten garip pis bir nesne yağar. İnsanlar bu sise meydan okumak için vahşileşir. Londra'da kış gecelerinde sanki şiddet ve cinayet solunur. Havanın karanlığından, sisten, pustan şikayet etse de Abdülhak Hamid Londra'yı çok sevmişti. Sanayideki gelişmeler, özgürlük havası onu büyülemişti adeta. Onlara ithafen, "Acep hürriyeti ey kuş, bu milletten mi öğrendin?" diye bir dize bile yazmıştı. Londra'ya gelmeden önce ardından Makber şiirini kaleme aldığı, çok sevdiği eşi Fatma Hanım'ın kaybıyla büyük üzüntü yaşasa da, yalnızlıktan bunaldığı bu yabancı şehirde yeniden evlenmeye karar verdi. Evlenmeye niyetlendiği kadınların bazıları sosyal ve ekonomik seviyesi düşük diye, bazıları da kendisinden yüksek diye şairi reddediyordu. Maddiyatın önemini, sınıf farkının ne demek olduğunu burada öğrendi. Bu tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı Fintan adlı oyunu en beğenilen eserlerinden biri olacaktı. Nihayet Nelly Clover isimli genç yaştaki bir kadınla evlendi. Fakat ne evlilik ne de parasızlık Abdülhak Hamid'in Londra'daki hareketli, eğlence dolu hayatına engel oldu. İngiliz sosyetesinden tanınmış kişilerle görüşüyor, pahalı restoranlara yemeğe gidiyor, eğlence hayatından geri durmuyordu. Şairin bir mektubunda yaz aylarında şehirde yemek yiyecek lokanta bile bulamamaktan şikayet ettiği satırları okuyalım. Ağustos ayını Londra'da geçirmek asil sınıf için bayağı bir hareket sayılır. Bu mevsimde üst tabaka tamamen Londra'yı terk eder. Hyde Park'taki yollar boştur. İnsan yemek yiyecek lokanta bile zor bulur. Bu nedenle Richmond ya da Greenwich'e gitmek iyi olur. Buralarda yemek balıkla başlar, balıkla sürer, neyle son bulduğunu Allah bilir. Zira şarkılar ve konuşmalarla insan ne yediğinin farkına bile varmaz. Kahverengi suyuyla akan Thames üzerine açılmış büyük pencereler arkasında oturursanız, nehirden gemiler sessizce geçer, sanki yemeğin bir parçasıymış gibi ve faturada da yerlerini alırlar. Bu satırlar da şairin İngiliz medeniyetine dair görüşlerinin özeti. İngiliz aslanı başkalarının nimetiyle büyümüştür ve nankördür. Eğer ülkelerindeki yabancıları aşağı görmek bir üstünlükse, İngiltere her memleketin üstündedir. Eğer güçsüz milletleri ezmek ya da her türlü renkten tebaasını kan dökerek yönetmek bir güçse, İngiltere güçlüdür. Eğer İngiliz pasaportunu bir dünya haritası gibi taşımak büyüklükse, İngiltere büyüktür. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Abdülhak Hamid için Şark kültürüyle Garp kültürü arasındaki çatışmalar ilk meydan muharebesini Abdülhak Hamid'in ruhunda vermiştir diye yazar. Bir yanıyla Avrupalıdır Hamid, bir yanıyla Alaturka. Londra'ya ve görevlendirildiği diğer Avrupa şehirlerini rahatça ayak uydurabilmiştir. 1895'te gittiği Londra'dan, aradaki görevden alınma ve iade edilmeler sayılmazsa 1912'de döner İstanbul'a. Şair-i Azam günümüzde halen sürdürülen bir gelenek olan Royal Ascot at yarışlarını izlemeye de gider. Şairimizin her yıl Londra'nın 40 kilometre batısındaki Berkshire'da Ascot Hipodromu'nda düzenlenen kraliyet ailesinin de katıldığı 5 günlük at yarışı festivaliyle ilgili izlenimleriyle son verelim sözümüze.
Londra'nın en maruf yarışlarından birine gittik. Bütün kibar sosyete oradaydı. Ascot yarışı denen bu toplanma yerindeki güzelliklerin dünyanın hiçbir yerinde görülmesi mümkün değildir. Birkaç milyon liralık giysiler, saraylar dolusu hanımlar olur şeyler değildi. Yalnız at yarışı değil, süs yarışı, zenginlik yarışı, güzellik yarışı. Biz tabii hükümet görevlisi olduğumuzdan prenslere özel bölümdeydik. Bugünse ensemden başımın tepesine doğru dünkü eğlencenin, neşenin sersemliğini duyuyorum. Abdülhak Hamit Tarhan'ın Londra'sından Jeffrey Gardner'ın The Streets of London, Londra Sokakları adlı bestesiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Gönül Sultanları.
1: Koyup İbrahim eten tacu tahtı, yeri külhan olup dur ışkelinden. Kıymetli dinleyiciler, TRT Radyo 1'den hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Gönül Sultanlarına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Ses kayıtta Ramazan Özbay. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bu gece zühdü, tevekkülü, kanaati ve dünyaya gönül bağlamayan yaşayışıyla tasavvuf tarihinin önemli isimlerinden biri olan İbrahim Ethem Hazretleri'ni konuşacağız. Hayatı boyunca verdiği mücadele, söylediği sözler ve ardında bıraktığı manevi miras asırlar boyunca pek çok insana yol göstermiştir. Şimdi gelin İbrahim Ethem Hazretleri'nin hayatına ve gönül dünyasına birlikte kulak verelim. İslam tasavvuf tarihinin ilk dönemlerinde adı öne çıkan şahsiyetlerden biri olan İbrahim bin Ethem, zühdü, ibadete verdiği önem ve dünyaya karşı mesafeli yaşayışıyla tanınan bir mutasavvıf ve muhaddistir. Künyesi Ebu İshak, kaynaklarda geçen adıysa Ebu İshak İbrahim bin Ethem bin Mansur'dur. İbrahim bin Ethem'in Horasan'ın önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Belh'te dünyaya geldiği kabul edilir. Bununla birlikte bazı rivayetlerde anne ve babasının hac için Mekke'de bulundukları sırada orada doğduğu da anlatılır. Hayatının ilk yıllarına dair bilgiler kesinlik taşımadığından doğumu ve ailesiyle ilgili bazı hususlar rivayetler üzerinden günümüze ulaşmıştır. Ethem'in babasının Belh'in ileri gelenlerinden biri olduğu, bazı menkıbevi anlatımlardaysa hükümdar olarak anıldığı görülür. Bu rivayetlerde İbrahim bin Ethem'in de saray çevresinde yetiştiği, geniş imkanlara sahip olduğu ve gençlik yıllarında rahat bir hayat sürdüğü aktarılır. Ancak onun hayatını asıl dikkat çekici hale getiren, bütün bu imkanlardan vazgeçerek zühd ve maneviyat yolunu tercih etmesidir. İbrahim bin Ethem'in dünya hayatını geride bırakıp manevi yola yönelmesi kaynaklarda farklı menkıbelerle anlatılır. Bir rivayete göre av sırasında kendisine, "Ey İbrahim, sen bu iş için mi yaratıldın, bununla mı emrolundun?" diye seslenilir. Bu ikazların ardından İbrahim bin Ethem'in hayatını değiştirdiği, gösterişli kıyafetlerini çıkarıp sade bir yaşayışı benimsediği anlatılır. Feridüddin Attar'ın aktardığı meşhur menkıbede ise İbrahim bin Ethem bir gece sarayının damından gelen seslerle uyanır. Yukarıdaki kişi, "Devemi kaybettim, onu arıyorum," der. İbrahim bin Ethem, "Deve dam üstünde mi aranır?" diye karşılık verince şu cevabı alır: "Sen Allah'ı atlas döşekler içinde, taht üzerinde mi ararsın? Senin rahatlık içinde Allah'ı araman, benim dam üstünde deve aramam gibidir." Menkıbenin devamında saraya gelen bir başka kişi burayı bir kervansaray olarak niteler. İbrahim bin Ethem sarayın kendisine ait olduğunu söyleyince gelen kişi önceki sahiplerini sorar. Onların dünyadan göçtüğünü öğrenince de "Bu ne biçim bir saraydır ki biri gelip biri gitmektedir," diyerek dünyanın geçiciliğini hatırlatır. Efendim, bu rivayetlerin ortak noktası İbrahim bin Ethem'in dünya hayatının geçiciliğini fark ederek sahip olduğu makam ve imkanları geride bırakması,

zühd ve maneviyat yoluna yönelmesidir. İbrahim bin Ethem de diğer gönül sultanları gibi dünyanın gelip geçici nimetlerinden çok Allah'a yakın olmanın huzurunu aramıştır. Somuncu babanın kendisine gösterilen yoğun ilgiden uzaklaşarak Bursa'dan ayrılışında, Aziz Mahmud Hüdayi'nin resmi görevlerini bırakıp Üftadi'nin kapısına varışında da bu arayışın izlerini görürüz. Elbette insanın alıştığı hayattan, sahip olduğu imkanlardan vazgeçmesi kolay değildir. Fakat gönülde Allah sevgisi büyüdükçe, bir zamanlar vazgeçilmez sanılan şeyler de eski önemini yitirir. İbrahim bin Ethem'in menkıbelerinde anlatılan saraydan dervişliğe uzanan yolculuk bize biraz da bunu söyler. İbrahim bin Ethem hayatını bütünüyle toplumdan uzak ve yalnız geçiren bir sufi değildi. İnsanların arasında bulunmuş, onların sıkıntılarıyla ilgilenmiş ve dini hayatın toplum içinde yaşanmasına önem vermiştir. Namazın cemaatle kılınmasını, ilim meclislerine devam edilmesini, haccın yerine getirilmesini, gerektiğinde cihada katılmayı ve nefsin isteklerine teslim olmamayı tavsiye ettiği aktarılır. Geçimini kendi emeğiyle sağlamaya özen gösteren İbrahim bin Ethem'in bostan bekçiliği, ırgatlık ve değirmencilik gibi işlerde çalıştığı aktarılır. Çalıştığı yerlerde yalnızca kendi işini yapmakla yetinmediği, güçsüz ve yardıma ihtiyaç duyan kimselere de karşılık beklemeden yardım ettiği anlatılır. Ancak kendisine gösterilen aşırı ilgi ve hürmetin nefsinde gurura yol açmasından endişe ettiği için zaman zaman kalabalıklardan uzaklaşıp ibadet ve duaya yöneldiği de rivayet edilir. Bu sebeple onun yalnızlığı insanlardan bütünüyle uzaklaşmak değil, belirli zamanlarda gönlünü Hakk'a yönelmek için tercih ettiği bir hal olarak görülmelidir. Nitekim bir rivayete göre dağdan şehre indiği sırada kendisine "Nereden geliyorsun?" diye sorulduğunda "Allah'la münacattan" diye cevap vermiştir. Horasan'dan ayrıldıktan sonra Şam, Irak, Hicaz ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bulunan İbrahim bin Ethem'in hayatı uzun seyahatler ve mücadelelerle geçmiştir. Kaynaklarda Bizanslılara karşı yapılan bir deniz seferi sırasında vefat ettiği belirtilir. Vefat tarihi konusunda farklı rivayetler bulunmakla birlikte Hicri 161 veya 162, Miladi 778-779 yılları öne çıkmaktadır. İbrahim bin Ethem'in dünya saltanatını terk ederek manevi hayata yönelmesi, sonraki mutasavvıf ve şairler üzerinde de derin bir etki bırakmıştır. Onun hayatındaki bu büyük dönüşüm zamanla yalnızca bir sufinin şahsi tercihi olarak değil, dünyaya bağlanmamanın, fedakarlığın ve hak yolunda vazgeçebilmenin sembollerinden biri olarak görülmüştür. Bu anlayışın izlerini Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinde de görmek mümkündür. Yesevi, İbrahim bin Ethem'i gerçek aşkın ve fedakarlığın örneklerinden biri olarak gösterir. Ona göre hak yoluna yönelen kişi, Ethem gibi dünya malına bağlanmamalı, gerektiğinde malından ve rahatından vazgeçebilmelidir. Yesevi, 63 yaşından sonra yer altındaki çilehaneye çekilişine de İbrahim bin Ethem'in dünya saltanatını terk edişiyle benzer bir yöneliş içinde ele alır. Gerçek aşıklar geçer olur canlarından, Ethem gibi dağıtıp yok eder malını. Yunus Emre ise İbrahim bin Ethem'i tacını ve tahtını Allah aşkı uğruna terk eden bir gönül eli olarak şiirine taşır. Onun dünyaya ait makamları bırakmasını, ilahi aşka yönelişin güçlü bir örneği olarak görür. İbrahim Ethem vakti terk etti tacu tahtı, Allah ışkına baktı ol sırrı duyan benem. Ahmedi de İbrahim bin Ethem'i ilahi aşk yolunda herkese nasip olmayan yüksek bir makamın temsilcisi olarak görür. Ona göre aşk yoluna girmek kolay olsa da Ethem gibi dünyadan vazgeçip bu yolun hakkını vermek herkesin başarabileceği bir şey değildir. Her kişi bu haremi aşkta mahrem olmaz. Her bir rahim bu dergahta Ethem olmaz. Kıymetli dinleyiciler,

0: İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin hayatına ve gönül dünyasına dair şimdi sözü konuğumuza bırakalım. Konuğumuz TRT Avaz'da yayınlanan Bir Kıssa Bir Name programının metin yazarlığını ve sunuculuğunu üstlenen Sayın Nevin Rabia Ilgaz. Nevin Rabia Hanım, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş gördük, teşekkür ederiz.
0: İbrahim Ethem Hazretleri hakkında neler söylersiniz?
1: İbrahim Ethem Hazretleri kendisi aslında hani tasavvuf tarihinde son derece kıymetli büyük veli zatlardan. Özellikle yaşantısındaki o inişler ve çıkışlar, veli bir zat olma yolunda ilerlemeden evvelki hali her birimizin hayatında örneklik teşkil edebilecek düzeyde. Ve bize biraz da şunu gösteriyor, öyle zannediyorum ki herkes bu mertebeye bir şekilde gelebilir. Yani tabii ki Mevla'nın ihsanı da şart. Çünkü etrafta binlerce İbrahim Ethem gibi kişi vardır. Ama Allah onun bir velizat olmasını murad etmiştir de ona bir başka kapı açmıştır. Hani o meşhur bir hikaye vardır ya, İbrahim Ethem Hazretleri'ni biz nasıl biliyoruz? Ben şehrinin sultanı, padişahı. Derler ki bir gün odasında yatarken sarayının damında bir ses duyar. Adamın biri. Anlam veremez tıkırtı tukurtu. Seslenir İbrahim Ethem Hazretleri pencereden çıkar. Kim var orada der. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsun? Adam biri var. Efendim der, böyle böyle devemi kaybettim, devemi arıyor. Bir adam der, benim sarayımın damında senin devenin işini. Adamcağız da der ki, evet sultanım der, sen rahat yatağında, tahtında, tacında Allah'ı arıyorsun da ben senin sarayının damında devemi aramışım çok mu? Rivayetler odur ki bu sözü söyleyen Hızır Aleyhisselam'dır. Kim bile der ki köyde halktan biriydi, Allahu Alem. Hani hangisi kimin kalbine ne kadar yakın gelirse bu şekilde kabul edebilirler. Bu hadiseden etkilenir İbrahim bin Ethem Hazretleri. Enteresan gelir, aradan bir müddet daha geçer. Malum haliniz padişahlar avı severler, ara ara çıkarlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri de öyle bir gün avlanmaya çıkıyor. Çıktığında ormanda gezerken bir ceylan gördüğü rivayet edilir. Durur, öyle tam sadağından oku çıkarmış, yayını gelmiş ceylanla göz gözeyken ceylan İbrahim Ethem Hazretleri'ne bakar. İbrahim Ethem Hazretleri ceylana ve o an şunu söyler: bu ceylan lisan haliyle, yani hal diliyle bana dedi ki

Kendimi tabiri caizse vurur dağlara, taşlara, çöllere ve Allah'ı aramaya başlar. Allah'ı arama işi sadece dağda taşta mı olur bilmem. Tek bulunmasıyla olmasa gerek. Ama İbrahim bin Ethem bulunduğu rahat yerde Allah'ı bulamayacağını kendi içinde fark etmiş olacak ki dünyaya dair maddi her ne varsa hepsini ardında koymaya niyet eder. Sonrasında İbrahim bin Ethem Hazretleri gider, gezer, yaşadığı bir dolu olay vardır oralarda. Kendi tekamülü için aslında gerekli olan, hani biz başımıza bir musibet, bir iş geldiğinde bazen şöyle düşünebiliriz. Çok da matah kullar olmadığımız için acaba sevinmiyor muyum? Hani Cenab-ı Hak benden pek hoşlanmıyor mu gibi şeyler düşünebiliriz. Fakat veli kullar sizlerin de bileceği üzere derlermiş ki birkaç gün bir musibete maruz kalmasalar, bir sıkıntıları olmasa acaba Cenab-ı Hak beni sevmiyor mu? Başarıkeyle hani Allah benden yüz mü çevirdi ki beni, yani ben işe yaramaz biri miyim ki Cenab-ı Hak bana bir musibet vermiyor diye böyle bir kaygıya düşerlermiş. Şimdi İbrahim bin Ethem Hazretleri de öyle. Tasavvufta bilirsiniz şu da var. Yani bir sene tokat vuranla ağzına helva koyanı bir bilmek. Çünkü hepsi hani la faile illallah. Allah'tan başka fail yoktur. Bir fiil işleniyorsa orada görünmeyen bir yerde Cenab-ı Hak vardır. Gerçi bu da çok ehli olmayana söylenecek bir şey değildir. Neden? Sonrasında suistimalata maruz kalabilecek bir ifadedir. Hani şey diyorlar işte ben namaz kılamıyorum. Neden? Çünkü demek ki Allah istemiyor. Haşa ve kella. Buralarda la faile illallah denmez. Yani kişinin kendi iradesi de vardır. Kullanması gerekir vesaire. Her neyse bu bir başka mevzudur. İbrahim bin Ethem Hazretleri muhtelif sıkıntılar yaşar. Hatta bir gün derler ki doğduğu memlekete gider, Berhe gider tekrar. Oralara bakar, hani hali nedir, nicedir memleketin, insanları ne hale gelmiştir. Bir kış gündür derler, soğuk, oradaki bir camiye, bir mescide sığınır. Kıvrılır yatar. Fakat İbrahim bin Ethem Hazretleri orada yatarken bir grup hırsız gelir, caminin halılarını çalarlar. Sonra halk duyar ki caminin halıları gitmiş, çalınmış, koştur koştur camiye gelirler. Bakarlar birisi var orada, İbrahim bin Ethem Hazretleri, derler ki bu çaldı herhalde bizim halıları. Tekme tokat İbrahim bin Ethem'i dövmeye başlarlar. Çıkar perperişan bir halde. Sonra bir köşede soğuk, yağmur, yağış otururken kendi halinde tesbihi ne ediyor belirsizin biri huzurunuzda müteşebbi ben ifade edeceğim. İbrahim bin Ethem'in üzerine devleder. Orada artık hep mahvolmuştur. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam gezer dolanır bir fırıncıya rast geldiği söylenir İbrahim bin Ethem Hazretlerinin. Der ki ben böyle böyle bunları yaşadım. Bana hani bir lokma ekmek verir misin? Bir de şu üstümü temizleyebilsem. Hay hay der, buyur gel tabii. Neyse İbrahim bin Ethem Hazretlerinin orada temizliği, efendim yiyecek içecek teminatı her neyse sağlanır. Ardından İbrahim bin Ethem der ki o fırıncıya, ya sen ne kadar güzel bir insan. Senin şu zamana kadar Allah'tan isteyip de hani duanın kabul olmadığı bir şey var mı? Fırıncı döner İbrahim bin Ethem'e ve der ki Allah'tan bana ne istediysen verdi. Sonsuz şükür. Fakat hep istedim ki bizim buralarda Belh şehrinin bir sultanı vardı İbrahim bin Ethem. Bir kez olsun onu bir göreyim. Çünkü dediler ki böyle böyle padişahtı, sultandı. Sonrasında bir büyük veli zat oldu. İbrahim bin Ethem tebessüm eder der ki sen ne kadar güzel bir kulsun ki Allah senin duanın kabulü için İbrahim bin Ethem'i işte şuradan kaldırır, buraya getirir, bunları yaşatır ve sonra seninle tanıştırır. Son nefesini de senin yanında verdirir der. Ve İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin orada vefat ettiği söylenir. Büyüklerin olaylara bakışı, hadiselere yorumlayışı bambaşka oluyor tabii ki bizler gibi diye. Boş yere onları büyük demiyoruz ve aradan geçen asırlara rağmen işte bugün radyoda İbrahim bin Ethem'i tevekkeli anıyor değiliz. Geçenlerde Necip Fazıl merhumun Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu'ydu yanlış hatırlamıyorsam bu kitabını okurken İbrahim bin Ethem Hazretleri Şakik İbni ile karşılaştığında şükür bahsini konuşurlar. Orada İbrahim bin Ethem sorar hani
şükür bahsine

0: ne yaparsınız? Yani aslında aralarında geçen böyle bir mükaleme, bir konuşmadır. İbrahim Ethem Hazretleri hani biz şükür bahsinde der, bulamazsak sabrederiz, bulursak şükrederiz. Hakiki Belhi der ki sizin yaptığınızı Belhin köpekleri de yapar. Orada bir donup kalır İbrahim Ethem. Der ki peki siz ne yaparsınız? Hakiki Belhi döner, bulamazsak şükrederiz, bulursak dağıtırız der. Ve Necip Fazıl bu hadisi anlatırken üstün bir ahlak ölçüsü olarak çıtayı oraya koyacaktır. Mevla böyle güzel insanların hayatlarını hani sadece anlatan kişi olmayı değil de anlattığımız şeylerden aslında istifade edip kendi hayatımıza da ihlasla, samimiyetle tatbik edebilmeyi nasip etsin. Geçenlerde Özbekistan'daydık mesela, Seyyid Emir Filal Hazretleri'nin yanına gittik. Şah Nakşibend Efendimiz'in, Şah Nakşibend Efendimiz'in annesi Arife annenin, efendim oradan Hacıyan yolunun başı Piri Abdülhalik Yücevani Hazretleri'nin yanına gittik. Hepsinde aslında gördüğümüz şey şu: yaşamadıkları bir şeyi dile dökmemişler ve yaşarken de büyük bir nezaketle, büyük bir hassasiyetle, ihsan şuuruyla yaşamışlar. İhsan neydi peki? Her daim Allah'ın kulunu gördüğünü, kulun bilerek yaşaması. Yani diyecek ki, hani halk arasında çok meşhur bir söz vardır, derler ki bir adamın adamlığı yalnızken belli olur. Tek başınayken nasıl davranıyorsa, nasıl oturup kalkıyor, yiyor içiyorsa, aslında onun gerçek kişiliği odur. Başkalarının yanında rol yapmaya ne var? Başkalarının yanında onların inanacağı, isteyeceği gibi konuşmakta ne var? Hiçbir beis yok. Ama iş o ki tekken doğru düzgün olabilmek. Dolayısıyla Mevla bu güzel insanların hayatlarından feyziyap olabilmeyi nasip eylesin. O istikamette, o çizgide kendimizi her geçen gün biraz daha güzelleştirebilmeyi nasip etsin. Ama burada şunu da belirtmek lazım ki sadece kitaplardan okuyarak olan bir şey değil. Daha dün bahsettim dostlara, mevzu şudur: İnsan yaşayan örnekler görmek ister. Yani her zaman onlarla mekanınız bir olamayabilir ama güzel ablalar, güzel ağabeyler var. Böyle muhtelif sosyal medyada videolarına denk geldiğimiz. Şimdi onların oradaki hali de insana sirayet ediyor. Açık bir kitapta okuduğunuzda beş şeyden biri ancak aklınızda kalabilecekse ve hayatınıza tatbik edebilecekseniz, izlediğiniz videoda gerçek bir şahsiyet ve bunlarla beraber zaman zaman belki bir merhabanızın olduğu, hacı amca olur, hacı teyze olur, genç bir abla, bir ağabey, kim olursa, bu ille çok tanımış biri olmak zorunda değil, yani üst komşunuz olur, gittiğiniz bir meclisteki güzel bir insan olur, cami cemaatinden bir amca olur, onların halinden istifade ederek etrafımızda İbrahim bin Ethem'leri niye çoğaltmayalım? Yani hanımların da İbrahim bin Ethem'i olur, niye olmasın? Çünkü Necip Fazıl'ın ifadesiyle adamlık cinsiyet değil, şahsiyet meselesi diyor ya. İbrahim bin Ethem olmak da cinsiyet değil, şahsiyet meselesi. Şah-ı Geylani olmak cinsiyet değil, şahsiyet meselesi. Olaya biraz daha buradan baktığımızda inşallah o güzellerin haliyle hallenip çevremizi, önce kendimizi, sonra çevremizi ışıldatan insanlar haline gelmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz.
1: Nevin Rabia Hanım, verdiğiniz kıymetli bilgiler ve güzel değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz.

0: Kıymetli dinleyiciler, bu gece Gönül Sultanları'nda İbrahim Ethem Hazretleri'nin hayatını, tasavvuf anlayışını ve irfan geleneğimizde bıraktığı izleri ele aldık. Onun hayatından süzülen zühd, tevekkül ve gönül terbiyesi anlayışının bugün de bizlere farklı pencereler açmasını diliyoruz. Bu haftalık Gönül Sultanları programımız sona erdi. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir başka Gönül Sultanları programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hayırlı geceler, hoşça kalın, muhabbetle kalın.
1: Gönül Sultanları.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

sinirli alınganlıklarından olağanüstü haz duyan insanlar vardır. Üstelik bu duyguları en üst düzeye çıktığında, ki bu pek sık olur, hazları da en üst düzeye çıkar. Öyle ki böyle anlarda aşağılanmış olmak, aşağılanmamaktan daha çok haz verir onlara. Bu sinirli tipler zekiyseler, yani sinirlenmesi gerekenin 10 katı sinirlendiklerini anlayacak durumdaysalar, sonraları büyük acılar içinde pişman olurlar yaptıklarına. Adam bir süre şaşırmış gibi baktı yüzüme. Kadınsa odalarına birisinin girmesinde korkunç bir şey varmış gibi dehşetle bakıyordu. Daha iki sözcük söyleyememiştim ki iyi giyimli olduğum, özellikle de bu berbat yere elimi kolumu sallayarak girdiğim için kendimi son derece aşağılanmış hissetmiş olabileceğim, kendisinin de utandığı bu kötü ortamı gördüğüm için olacak, adam birden neredeyse çıldırmış gibi üzerime saldırdı. Kuşkusuz bütün öfkesini birisine olsun kusabilme fırsatını yakaladığına sevinmişti. Bir an bana vuracak bile sanmıştım. Sinir krizi geçiren kadınlar gibi yüzü bembeyaz olmuştu. Onun bu durumu karısını da korkutmuştu. Öfkesinden titreyerek sözcükleri bile tam söyleyemeden bağırdı. Buraya girmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Çıkın dışarı. Ama o anda elimdeki cüzdanını gördü. Elimden geldiğince sakin, soğuk bir tavırla öyle olması gerekiyordu. Sanırım siz düşürdünüz bunu dedim. Bir süre büyük bir korkuya kapılmış, olan bitenden bir şey anlayamıyormuş gibi durdu karşımda. Sonra çabucak yan cebine daldırdı elini. Dehşet içinde açtı ağzını, eliyle alnına vurdu. Aman Tanrım, nerede buldunuz bunu, nasıl? Cüzdanı yerden nasıl aldığımı, arkasından nasıl koştuğumu, seslendiğimi ve nihayet merdivenlerden çıktığını tahmin edip neredeyse rastgele buraya kadar nasıl geldiğimi kısaca elimden geldiğince heyecanlanmadan anlattım. Karısına dönüp haykırdı. Aman Tanrım, belgelerimiz, her şeyimiz içindeydi, her şeyimiz. Ah beyefendi, bana ne büyük bir iyilik yaptığınızı biliyor musunuz? Siz olmasaydınız mahvolmuştum. Bu arada cevap vermeden gitmek için kapının kolunu tutmuştum. Ama o anda öylesine bir öksürük nöbetine tutuldum ki zor ayakta duruyordum. Bana boş bir sandalye bulmak için adamın odanın içinde dört bir yana nasıl koşuşturduğunu, sonunda bir sandalyenin üzerindeki pılı pırtıyı yere attığını, sandalyeyi hemen yanıma getirdiğini gördüm. Dikkatlice oturttu beni sandalyeye. Ama öksürüğüm bir türlü dinmiyordu. 3 dakika daha devam etti. Kendime geldiğimde üzerinden pılı pırtıyı attığı bir başka sandalye almış yanımda oturuyor, gözlerini kırpmadan yüzüme bakıyordu. Yanılmıyorsam rahatsızsınız. Hastasının yanına giren bir doktorun genellikle sorduğu tavırla sormuştu bunu. Hekimim ben. Doktorum dememişti. Bunu söylerken o andaki durumundan ve içinde bulunduğu ortamdan yakınıyor gibi koluyla odanın içini göstermişti. Gördüğüm kadarıyla siz elimden geldiğince kısaca veremem diyerek ayağa kalktım. Hemen o da ayağa fırladı. Belki de büyütüyorsunuzdur hem ilaçlarınızı alınca. Hala kendine gelememiş gibi ne diyeceğini bilemiyordu. Cüzdan sol elindeydi. Elim kapının kolunda, tekrar kestim sözünü. Endişelenmeyin. Geçen hafta B, yine B'yi sürmüştüm öne. Muayene etti beni. Durumum kesin. Affedersiniz. Tekrar kapıyı açmak ve sıkılgan, dürüst, karşımda ezilip büzülen doktoru yalnız bırakmak istiyordum ki lanet olası öksürüğüm tekrar başladı. O anda benim doktor tekrar oturmam, biraz dinlenmem için ısrar etmeye başladı. Karısına döndü. Karısı yerinden kalkmadan bana hoş, gönül alıcı birkaç şey söyledi. Söylerken çok utandı. O kadar ki soluk sarı, kuru yanakları al al bile olmuştu. Kaldım ama onları sıkmaktan çok çekindiğimi her saniye belli ediyordum. Öyle olması da gerekiyordu. Benim doktor çok üzgündü. Görebiliyordum bunu. Kesik kesik konuşmaya başladı. Keşke ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ayrıca size karşı çok da suçluyum. Ben gördüğünüz gibi tekrar gösterdi odayı. Şu anda durumum bu. Ah dedim. Görecek bir şey yok. Her şey ortada. İşinizi kaybetmiş olmalısınız. Durumunuzu anlatmak, tekrar göreve dönmenin yollarını aramak için buraya geldiniz. Öyle değil mi? Şaşkınlıkla sordu doktor. Nasıl anladınız? Elimde olmadan şakacı bir tavırla karşılık verdim.
İlk bakışta belli oluyor. Taşra'dan pek çok insan böyle umutlarla koşup geliyor buraya. Sizin yaşadığınız koşullarda yaşıyor. Doktor birden büyük bir heyecanla dudakları titreyerek konuşmaya başladı. Durumundan yakınıyor, anlatıyordu. Ne yalan söyleyeyim, anlattıkları ilgimi çekmişti. Yaklaşık bir saat dinledim. Öyküsünü anlattı. Son derece sıradan bir öyküsü vardı. Taşra'da hekimmiş. Bir devlet dairesinde çalışıyormuş. Karısını bile hedef alan bir takım dedikodular dolaşmaya başlamış kentte. Doktor hiçbir şeyi önemsemiyor, bu dedikodularla mücadelesini sürdürüyormuş. Gel gelelim, il yönetiminde doktorun düşmanlarından yana bir değişiklik olmuş. Adamcağızın arkasından dolaşmış.

laflar çevirmişler, iftiralar atmışlar. Sonunda görevinden olmuş ve durumunu anlatmak için elinde avucunda olanla buraya, Petersburg'a gelmiş. Besbelli anlattıklarına uzun süre kulak asan olmamış. Sonra birileri dinlemiş ama haksız bulmuşlar onu. Daha sonra bir takım sözler verip oyalamışlar. Arkasından terslemişler. Sonra bir yazıyla durumunu anlatmasını emretmişler. Sonra bu yazıyı kabul etmemişler. Bir dilekçe yazmasını istemişler. Kısacası 5 aydır bu işlerin peşinde koşturup duruyormuş. Bu arada bütün parası da suyunu çekmiş. Sonunda karısının eski giysilerini bile rehin bırakıp karşılığında para almışlar. Bu arada bir çocukları daha olmuş ve bugün dilekçeme kesin olumsuz cevap verdiler. Oysa yiyecek ekmeğimiz yok. Bir şeyimiz kalmadı. Üstüne üstlük karım da doğum yaptı. Ben sandalyesinden ayağı fırlayıp öte yana döndü. Karısı köşede ağlıyordu. Çocuk yine viyaklamaya başlamıştı. Cebimden not defterimi çıkarttım. Bir takım notlar almaya başladım. Yazmayı bitirip ayağa kalktığımda doktor karşımda ayakta duruyor, korkulu bir merakla yüzüme bakıyordu. Adınızı not aldım dedim. Bu arada başka şeyleri de. Görev yaptığınız yeri, görev yaptığınız ilim valisinin adını, görevden ayrılışınızın ay ve gününü. Bir arkadaşım var, bir okul arkadaşım. Bahmutov. Amcası 4. dereceden devlet görevlisi Piotr Matyeyevich Bahmutov. Bir dairede müdürdür. Birden titreyerek haykırdı benim hekim. Piotr Matveyevich Bahmutov mu? Şu anda her şey ona bağlı. Gerçekten de benim hekimin bir rastlantı sonucu dahil olduğum öyküsünde de, öyküsünün sonuçlanmasında da her şey, bütün olaylar önceden hazırlanmış, bir romandaymış gibi son derece uygun bir biçimde birbirini izlemişti. Bu zavallı karı kocaya bana pek umut bağlamamalarını, benim de yoksul bir lise öğrencisi olduğumu, bilerek küçük olduğumu vurgulamıştım. Oysa lise öğrencisi falan değildim, bitireli çok oluyordu. Dolayısıyla adımı öğrenmelerinin hiç de gerekmediğini, şimdi doğru Vasilyevski Adası'na gideceğimi, orada arkadaşım Bahmutov'u göreceğimi, amcasının gerçekten 4. dereceden bir devlet görevlisi ve bekar olduğunu, çocuğu olmadığından yeğeninin, yani arkadaşımın bir dediğini iki etmediğini, soyadını sürdürecek biri olduğu için onu çok sevdiğini kesin bildiğimi söyledim. Bakarsınız arkadaşım sizin için bir şeyler yapabilir. Benim için de kuşkusuz. Amcası ilgilenirse diye ekledim. Ekselanslarına durumu anlatmak fırsatını verselerdi bana. Kendilerine sözlü olarak açıklayabilmek onuruna erişebilsem. Tam böyle onuruna erişebilsem demişti. Belki de sonuç alamayacağımızı, bütün çabamın boşa gidebileceğini bir kez daha tekrarladıktan sonra yarın sabah onlara uğramazsam bir sonuç alamadığımı, işin bittiğini, artık bir şey beklememelerini ekledim. Yerlere kadar eğilerek yolcu ettiler beni. Sevinçten kendilerinde değillerdi sanki. O anda yüzlerindeki ifadeyi hiç unutmayacağım. Bir arabaya atlayıp doğru Vasilyevski Adası'na gittim. Lisede birkaç yıl Bahmutov'la iki düşman gibiydik. Arkadaşlar arasında bir aristokrat sayılıyordu. En azından ben öyle diyordum. Çok güzel giyiniyordu. Okula özel atlı arabayla geliyordu. Son derece alçak gönüllüydü. Her zaman harika bir arkadaştı. Olağanüstü neşeliydi. Hatta pek zeki olmasa da öyleyken sınıfın birincisiydi. Kimi zaman olağanüstü espriliydi. Oysa ben hiçbir derste birinci değildim. Benim dışımda bütün arkadaşlar çok seviyorlardı onu. Bu birkaç yıl içinde birkaç kez yakınlık gösterecek olmuştu bana. Ama ben her seferinde yüzümü ekşitip sinirli bir biçimde uzaklaşmıştım ondan. Şimdi yaklaşık bir yıldır görüşmüyorduk. Üniversitede okuyordu. Saat 9'da odasına girdiğimde büyük merasimle girebilmiştim odasına. Kendisine benim geldiğimin haber verilmesi gerekmişti. Önce şaşkınlıkla, hatta biraz soğuk karşıladı beni. Ama hemen sonra neşelendi. Yüzüme bakarak birden kahkahalarla gülmeye başladım. Bazen cüretkârlığa varsa da karşısındakini asla incitmeyen, o her zamanki sevimli labaliliğiyle, ki ona pek yakıştırdığım, aynı zamanda ondan nefret etmeme de neden olan bir özellikti bu, bağırdı. İyi de nereden aklınıza esti buraya gelmek Terentiyev? Sonra korkuyla ekledi. Ne o, hastasınız galiba.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
4: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının farklı bölgelerinden bir araya gelen gençlere, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." diye seslendi. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Husilerin başkent Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Sayın dinleyiciler, başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, "Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı." Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'de düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu.
2: Şunu ifade etmek isterim ki, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan mesajında Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de işaret etti.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda geri manevra yapmakta olan bir tur otobüsüne arkadan gelen çekici araç çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 26 kişi de yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bir kişiye ise ambulansta ayakta müdahale edildi. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri yakınında meydana gelen kazanın ardından çarpışan iki aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş, görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği, ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi.
0: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeyle fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. 455.578 yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Teklifin yasalaşmasıyla afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. İsrail yönetiminin çaresizliğine işaret eden Burhanettin Duran, hadsiz ifadeler, İsrail'deki seçimler öncesi siyasi çaresizliğin bir göstergesi dedi. İletişim Başkanı Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir vurgusunu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir dedi. Açıklamalarda Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarıyla adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceğinin de altı çizildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle havalimanının boşaltıldığı, hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Arap koalisyonu, savaş suçu olarak nitelendirilen saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı şiddetle kınadı. Guterres, sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir dedi. Pakistan'da Riyad Havalimanı'nın hedef alınmasını terör saldırısı olarak nitelendirdi. Husiler, Mekke ile Medine kentleri dışındaki tüm havalimanlarına yönelik saldırı tehdidini yineledi. Yemen ordusu ise Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz kentine hava saldırıları düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilerin kontrolündeki Sana'a uluslararası havalimanını hedef aldı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları lanetledi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır, dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada, Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırıların Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek, derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimden önce İran'ın saldırma ihtimaline karşı hamle yapabiliriz dedi. Trump'ın tehdit dolu sözlerine İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik yeni bir saldırıya bu kez farklı karşılık veririz dedi. İran ordusu da 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülkenin sınırlarına konuşlandırıldığını duyurdu. Washington ve Tahran'dan karşılıklı olarak sert mesajlar gelmeye devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik de sürüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'la Washington arasında barış sağlanması için Tahran yönetiminin çözüm önerisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ilettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji

0: altyapılarına saldırılar konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini kaydeden Trump, her iki taraf da anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Zelenski, Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmayı bırakırsa Ukrayna'nın da Rus rafinerilerinin hedef almayacağını belirtti. Ateşkese Avrupa Birliği de destek verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji altyapısıyla küresel gıda tedarikini koruyacak ateşkesi tam olarak desteklediklerini açıkladı. Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinde bir otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Avşin Elbistan Karayolu'nun Gerger Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumunu da iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da kentte yaşayanlara konuyla ilgili resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının haklarına dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir kız çocuğunun başarısı yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır." dedi. Emine Erdoğan konuyla ilgili mesajında, "Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması, ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir." sözlerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kız çocuklarına "Daima yanınızda olacağız." diye seslendi. Sayın dinleyiciler, güneşli ve sıcak hava koşulları yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hafta ortasında hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'daki yağışların çarşamba günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının farklı bölgelerinden bir araya gelen gençlere, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." diye seslendi. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Husilerin başkent Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 ve Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak. Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftası bugünkü iki karşılaşmayla kapandı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Muğla Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bursa Spor ise evinde oynadığı karşılaşmada Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'yla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Malatya ve Tunceli 10, İstanbul, Kocaeli ve Mardin 16, İzmir ve Rize 15, Edirne ve Bursa 13, Çanakkale, Hatay, Sinop, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Kilis 17, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Gaziantep 14, Muğla, Konya ve Tokat 11, Antalya 20, Adana ve Giresun 18, Eskişehir ve Erzincan 8, Nevşehir ve Artvin 12, Bolu, Kastamonu ve Van 7, Kars ve Erzurum 2 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa Çevre Otoyolu'nun ilk 4 kilometresinde Ankara-İzmir istikametindeki Ali Haydar Akın Viyadüğü, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor. Bu kesimde ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arası Ladik geçişinde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak düzenleniyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 995 Karadeniz. Atış denemeleri 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 45 dakika kuzey, 34 derece 48 dakika doğu, 42 derece 41 dakika kuzey, 37 derece 21 dakika doğu, 41 derece 48 dakika kuzey, 36 derece 42 dakika doğu, 41 derece 45 dakika kuzey, 35 derece 57 dakika doğu, 41 derece 40 dakika kuzey, 35 derece 35 dakika doğu, 41 derece 44 dakika kuzey, 35 derece 18 dakika doğu, 41 derece 55 dakika kuzey, 35 derece 7 dakika doğu, 42 derece 2 dakika kuzey, 35 derece 10 dakika doğu, 42 derece 10 dakika kuzey, 34 derece 53 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 996 Antalya Körfezi. Atış eğitimi 12-27 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 49 dakika 18 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 42 dakika 24 saniye kuzey, 30 derece 45 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 39 dakika 54 saniye kuzey, 30 derece 45 dakika 30 saniye doğu, 36 derece 46 dakika 48 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika 30 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 11 Ekim 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Korkmaz Koçoğlu ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Şehir hayatının gürültüsü, dijital ekranların yarattığı zihinsel yorgunluk ve kronik stres döngüsü modern insanın en büyük açmazı. Japonya'nın 1980'lerde geliştirdiği ve tüm dünyaya yayılan Shinrin-yoku tam da bu tükenmişliğe karşı doğanın sunduğu en etkili panzehir olarak öne çıkıyor. Kelime anlamı olarak orman atmosferini içine çekmek ya da orman banyosu şeklinde çevrilen kavram 1982 yılında Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından bir ulusal halk sağlığı inisiyatifi olarak literatüre kazandırıldı. Shinrin-yoku bugün modern tıbbın da onayladığı koruyucu bir sağlık protokolü niteliğinde, araştırmalara göre ormanlarda sadece 5 dakika hareket etmek bile morali ve özgüveni artırıyor. Ayrıca ormanda yürümenin tansiyonu düzenleyen, akciğer kapasitesini ve damar esnekliğini artıran etkileri olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu konuyu orman terapi rehberi Gülden Karabudak'la konuşacağız. Düzenli spor yapmak, serotonin salgısını artırarak bahar depresyonunun yarattığı halsizlik ve mutsuzlukla başa çıkmada en etkili yöntemlerden biri. Yapılan araştırmalar depresyon ve anksiyete semptomlarının egzersizlerle hafifletildiğini ortaya koyuyor. Birçok birey üzerinde yapılan gözlem sonuçları depresyon belirtilerinin düzenli egzersiz programlarının uygulanmasıyla ortadan kalktığını gösteriyor. Öte yandan düzenli direnç antrenmanı yapan kalp damar sağlığından kemik yoğunluğuna, metabolizma hızından bağışıklık gücüne kadar vücudun neredeyse her sistemini olumlu yönde etkiliyor. Bilimsel çalışmalar düzenli egzersizin yaşam süresini uzattığını, kronik hastalık riskini önemli ölçüde azalttığını ve yaşam kalitesini dramatik şekilde artırdığını ortaya koyuyor. Peki nasıl spor yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Sporu hayatımıza nasıl sokabiliriz? Egzersiz yapma kültürünü nasıl kazanabiliriz? Bütün bunları spor eğitmeni Cihangir Yazıcı'yla enine boyuna ele alacağız.

0: Değerli dinleyiciler, uzmanlar dünyada artan psikolojik rahatsızlıkların nedenlerinden birinin doğadan ve doğanın gücünden izole yaşamak olduğuna dik işaret ediyor. Şehir hayatının gürültüsü, dijital ekranların yarattığı zihinsel yorgunluk ve kronik stres döngüsü modern insanın en büyük açmazı haline geldi. Japonya'nın 1980'lerde geliştirdiği ve tüm dünyaya yayılan Shinrin Yoku tam da bu tükenmişliğe karşı doğanın sunduğu en etkili panzehir olarak öne çıkıyor. Kelime anlamı olarak orman atmosferini içine çekmek ya da orman banyosu şeklinde çevrilen kavram 1982 yılında Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından bir ulusal halk sağlığı inisiyatifi olarak literatüre kazandırıldı. Hızlı endüstrileşme ve teknoloji patlamasının getirdiği aşırı stres ve tükenmişlik sendromunu dengelemek amacıyla başlatılan Shinrin Yoku bugün modern tıbbın da onayladığı koruyucu bir sağlık protokolü niteliğinde. Araştırmalara göre de ormanda sadece 5 dakika hareket etmek bile morali ve özgüveni artırıyor. Ayrıca ormanda yürümenin tansiyonu düzenleyen, akciğer kapasitesini artıran, damar esnekliğini artıran etkileri olduğuna da dikkat çekiliyor. Bu konuyu da orman terapi rehberi Gülden Karabudak'la konuşacağız. Şu anda kendisi telefon hattımızda. Merhaba.
1: Merhabalar hepinize.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Teşekkürler. Bizler de iyiyiz efendim. Şimdi öncelikle sizi tanıyarak başlayalım istiyoruz yayınımıza. Kendinizi anlatabilir misiniz bize? Nasıl bu yolculuğa başladığınızdan da devam edebiliriz.
1: Tabii ki. Bir kere çok güzel anlattınız. Önce onu söyleyeyim. Ben sizi dinledim önce. Gerçekten çok güzel anlattınız. Ben Gülden Karabudak. Uluslararası ilişkiler uzmanıyım. Ama kendim bir gerçekten doğa harikası olan Kozak Yaylası'nda doğdum, büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim buralarda tamamen geçti. Çamların altında hayatının geçmesi insanın hücrelerine kadar doğayı hissetmesine, yaşamasına vesile olabiliyor. Bende de öyle oldu. Hiçbir zaman kopmadım. Hiçbir zaman burayı başka bir türlü değerlendirmedim. O yüzden buranın bendeki bu müthiş duygusu, o doğaya karşı hassasiyet, koruma duygusu vesaire, ama bir taraftan da tabii ki çok ciddi bir rahatlama da hissediyoruz. Yani hepimiz bunu yaşıyoruz zaten. Doğa yürüyüş grupları vesaire, herkes bunu hissediyor. Ama adının ne olduğu ya da ne yaşandığını tabii ki tam olarak yapamıyoruz. Yani bunu algılayamıyoruz. Ben de bu merakla zaten yola çıktım. Özellikle hep doğayla insan arasındaki ilişkinin hayatımızın neredeyse tamamını kapladığını bildiğim, hissettiğim için 14-15 yıl oldu artık. Tamamen bu konuya eğildim. Türkiye'de bunun zaten eğitimi yok, hala yok. Yurt dışındaydı. Yurt dışında da az önce sizin bahsettiğiniz gibi ilk 1980'li yıllarda Japonya'da bu sistem tam olarak kabul edildi ve halk sağlığı olarak kabul edildikten sonra uzun bir süre orada devam etti ve sonra dünyada öncelikle Amerika bir kişinin merakıyla

0: de iyice fark ettim. Burada ilk ilgim de benim ekopsikolojiyle başladı. Zaten orman terapinin dayandığı bilim dalı ekopsikolojidir. Bu da ekopsikoloji de insanla doğa arasında kopan ilişkinin yeniden kurulabilmesi için bir köprü olarak tanımlanır. Ve Theodore Roszak tarafından ilk defa 1950'li yıllarda kullanılmaya başlanmış ve bununla ilgili kitaplar yazılmış. Sonrasında uygulama alanları olarak yapılan çalışmalara ekoterapi denilmiş ve orman terapi de bu ekoterapi çalışmalarından en önemlilerinden bir tanesi. Diğerleri neler? Hani eğer kısaca bahsedebilirsem. Diğerleri de işte bahçe terapi, vahşi hayat terapisi, hayvanlarla terapi, efendim işte orman terapisi. Bunlar 5-6 başlık altında. Peki neden diğerleri bu kadar yoğun değil de şu son yıllarda orman terapi çok ciddi şekilde ilerledi, daha çok duyuldu, daha çok uygulanıyor? Sebebi şu: çünkü herkesin, özellikle şehir kentleşme olduğunu, kentleşmenin yoğun olduğu yerlerde insanlar kolaylıkla hemen işte gideyim bir bahçe ekeyim, efendim işte balkonumda şu kadar şey yetiştirebileyim gibi, ya da hemen uygulamalı, işte çok güvenli bir şekilde yapılabilecek hayvanlarla terapiyi sisteminin içinde yer alayım diyemiyor. Veya vahşi hayat terapisi. Dağlara, vahşi hayatın olduğu yere gitmeniz gerekiyor. Bunlar kolay değil. Ama orman terapi çok kolaylıkla ulaşılabilecek. Herkesin bir şekilde onu öğrendiğinde çok rahat da hemen evinin arkasındaki bahçede de yapabileceği bir çalışma olduğu için bu sistem çok daha hızlı, özellikle son 10 yılda çok daha hızlı dağıldı, yayıldı ve şu an özellikle Avrupa, Avustralya, Amerika, Japonya, Güney Kore, buralarda gerçekten tam bir az önce de sizin söylediğiniz gibi koruyucu sağlık uygulaması olarak devam ediyor çalışmaları.
1: Evet, şimdi bu orman terapisinden bahsetmeye devam edeceğiz ama benim merak ettiğim de şu. Şimdi siz 15 yıldır bu işte ilgileniyorsunuz, orman terapisi yönünde eğitimler aldınız ve bu alanda ilerliyorsunuz. Ama 15 yıl önce ne yapıyordunuz da sizi bu alana yöneldiniz? Yani ormanla orman terapisi alanına yönlendiren şey sizi neydi? Nasıl keşfettiniz?
0: Şöyle, yani ben İzmir'de çalışıyordum zaten. Ama dediğim gibi buradaki bölgedeki işte bu benim hani doğaya olan hassasiyetim zaten bunun en büyük belirleyicisi. Orada gittiğimizde işte ailemle pikniğe gittiğimizde bizim burası tamamen kozalaklar, yani çam kozalağının çok yoğun olduğu, fıstık çamının yoğun olduğu yerler. Bunları hasada gittiğimizde falan ben zaten içten içe onu alıyormuşum ama bunu 14-15 yıl önce aslında ilk kıvılcım Aklın Çöküşü diye Mustafa hocamızın bir kitabı vardı. Soy ismini özür dileyerek hatırlayamadım. Aklın Çöküşü kitabını okuduktan sonra insanların ne kadar, yani doğadan ne kadar uzak hissettiklerini ve tam bir kopuş yaşadığımızı ben o gün sanki böyle bir, yani sanki gerçekten bir aydınlanma gibi hissettim ve sonra o Mustafa saatten Başoğlu. Sonra artık durmadım yani o saatten sonra. Artık dedim ki evet, insan kendini o kadar çok soyutladı ki doğadan, herkesin, çok büyük bir kesimimizin %70 diyebiliriz buna, şehirlerde yaşama zorunluluğu, belki zorunluluk belki tercih, bu şehirlerde hani af buyurun kibrit kutusu gibi apartman dairelerine sığıştırılan hayatlar, daha dışarıyı asıl olmamız gereken hayatı balkondan izlemek zorundalıkları ve arkasından bir yerden bir yere gitmek için ayakları değil de, yani insanın doğasında olan o şeyi, o yani yeteneği kullanmayıp sadece metal arabalarla hayatımızı geçirdiğimiz için doğadan önce fiziksel olarak, sonra ruhsal olarak ve zihinsel olarak kopuldu. Buna insan idrak etmeye başladığında zaten yavaş yavaş bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyor. Ben de o yüzden zaten o saatten sonra bir yolu olmalı, bir yolu olmalı, bir şey olmalı dediğimde yavaş yavaş ben kendim zaten araştırarak buldum. Önce ekopsikoloji, sonra ekoterapi, sonra da orman terapi. Yani 2020 yılında

0: 2020 yılına kadar takip ediyordum. Hı hı. Sonra 2020 yılında artık Avrupa'ya geldi eğitim. Ve 2020 yılının Şubat ayında Portekiz'de benim yani Forest Therapy Hub kurumunun verdiği eğitime katıldım. İşte sonrasında ben döndüm, zaten pandemi patladı ülkemizde de. Evet. O da ayrı bir yani ilginç bir şeydi, o da zaten.
1: Evet,
0: hem
1: evet.
0: Hem bir müthiş bir negatiflik yaşadık. Yani herkes bir anda hapis olur gibi evlere kapandı. Ama yine ilginç bir şeydir ki doğada olmanın, doğanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunun, bizim doğadan ayrı olamayışımızın çok net bir sonuçları da alındı. Ve o dönemde mesela belli bir 7-8 ay sonra Avrupa'da şu tavsiyeler başladı. Tabii ki Avrupa'daki ve Amerika'daki insanlar da pandemiden sonra çok daha fazla hissetmeye başladı gerekliliğini. İnsanlar birbirine biliyorsunuz yaklaşamıyordu, dokunamıyordu, hiçbir şey yapamıyordu. Ve o zamanlar hani en önemlisi oksitosin hormonundan bile mahrum oluyordu insanlar. Ve o dönem en çok tavsiye edilen şeydi, birbirinizle yakınlaşamıyorsunuz, en yakınınız çocuğunuza sarılamıyorsunuz, lütfen gidin ağaca sarılın demişlerdi. Ya bu romantik bir şey değil. İnsanlar bana da mesela herhangi bir çalışmaya geldiklerinde, biz ağaçlara mı sarılacağız diyorlar. Ya diyorum ki olay bu değil. Ağaçlara sarılırın sarılmayın o siz bilirsiniz. Ama yani bu önemi pandemiden sonra çok daha fazla öne çıktı. Onu söyleyebilirim.
1: Evet, peki nasıl bir eğitimdi mesela sizin yurt dışında aldığınız eğitim ve devam etti mi sonrasında?
0: Tabii şöyle, zaten 6 aylık bir eğitim bu. Öncelikli olarak yüz yüze program yapılıyor. Yüz yüze programlar bazen bazı kurumlarda bir hafta, bazılarında 10 gün, bazılarında işte 3-4 gün, o tamamen şey kurumun politikasına göre değişiyor. Sonrasında da 6 ay boyunca online olarak o eğitim aldığınız kurumla moderatörler vasıtasıyla çalışmak zorundasınız. Sürekli olarak onlara rapor vermek durumundasınız. Yaptığınız çalışmaları, oradan öğrendiğinizi, bir çerçevesi var bunun. Ve bu çerçeveyi belirli, hani kanun kural gibi düşünmeyelim ama yani bu çerçevenin doğrultusunda kendiniz bu çalışmaları yapmaya başlıyorsunuz. Sonra onunla ilgili rapor veriyorsunuz. Ondan sonrasında da o çalışmalar sonrasında size olur veriyorlar ya da bir şekilde tekrar bu çalışmaya devam ediyorsunuz gibi.
1: Evet, peki siz veriyor musunuz bunun eğitimini yoksa terapi olarak mı uyguluyorsunuz?
0: Şu ana kadar ben eğitim vermiyordum. Çünkü işte hani Türkiye'de daha henüz gerçekten tanıtımında bile çok büyük eksiklikler var. Çünkü yani Türkiye'de ilk kez bu eğitimi alıp gelen ve uygulayan kişi olduğum için bunu tabii ki çok ciddi handikapını da yaşadım. Yani önce anlatmaya çalışıyorsunuz, yani bir şekilde insanlarla bunu istişare etmeniz gerekiyor. Avrupa'dakiler, o arkadaşlarımız biraz daha şanslı. Neden? Hani birbirleriyle çok rahat istişare ederek devam edebiliyor. Benim böyle bir birazcık engelim oldu ama artık 6 senedir ben hani bu 6 sene önce sertifikayı almıştım. Resmi olarak 6 yıldır yapıyorum orman terapi. Ondan öncesinde de zaten doğa tabanlı eğitimlerle ilgili olarak ben çalışmıştım. O yüzden orman terapi benim için bir üstüne gerçekten daha sağlam, daha ayakları yere oturan bir sistemi kabul etmek oldu ve onu devam ettirebilmek şu an benim en önemli niyetim. Bundan sonra da bu sanıyorum hani önümüzdeki dönemde bu eğitim çok istiyorlar benden. Çünkü herkesin işte hani yurt dışına gitsin ya da İngilizce bilme zorunluluğunuz var. Neticede bu çalışma İngilizce veriliyor falan. O yüzden ben de bayağı bir bunun üzerine kafa yoruyorum. Sanıyorum yakın bir zamanda eğitime başlayacağım. Hatta bu çalışmayı akademik alana da taşıyabilmek için geçen sene yüksek lisansa başladım. Yani ve bunu Türkiye'de hani akademik olarak da incelenmesini, anlaşılmasını, bir şekilde de Türkiye'de de bir yapının oluşturulmasını sağlamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
1: Evet, evet. Peki şimdi bu Shindin'in yoku diyoruz buna. Japonya'da ortaya çıkmış. Yani orman banyosu da deniyor. Hani Türkçe karşılığı sanırım bunun. Bu nedir, bir de bunu sizden dinleyelim.
0: Şimdi Shindin yoku zaten Japonca bir ifade ve Japonya'da doğduğu için Shindin yoku olarak ifade ediyor.

0: orman banyosu anlamına geliyor aslında. Tabii orman banyosu, hani biz espriyle anlatıyoruz arkadaşlar, hani işte banyo yapmıyoruz ormanda falan filan esprisi yapıyoruz da. Onun İngilizce olarak daha sonra çevirisi forest bathing diye geçti zaten. Yani aynı şekilde işte shivering yoku eşittir orman banyosu. Şimdi bunun sonrasında diyorlar ki yani işte forest terapi neydi o, nedir o zaman? Evet. Forest terapi de çünkü artık literatüre girdi. Şimdi şöyle, orman terapi zaten bir orman ortamına, ormanla rahat ilişki kurabileceğiniz, iletişime geçebileceğiniz ortamda tamamıyla beş duyunuzu o ortama vererek o iletişime geçme sistemi aslında. Yani hissetme duygusu. Şimdi bu beş duyu kullanılarak bu yapılıyor ve bu yüzden de gittiğimiz ortamın sessiz, sakin, tamamıyla doğal ortam olması gerekiyor her şeyden önce. Şimdi bundan dolayı Shinrin Yoku orman banyosunu öğrendiğinizde, işte orman banyosu, forest bathing, hangisini söylerseniz hepsi aynı anlama geliyor. Ormanda insanların kendilerini ormanla hemhal olarak kendilerini ormana bırakabilecekleri, bunu yaşarken de önce kendilerine, özlerine, sonra doğayı anlamaya, doğayla iletişime geçtikleri için hem kendisi hem ormanı anlama gibi bir çok güzel bir sistem oluşuyor orada. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bu aynen kabul ediliyor. Forest terapi peki? Şöyle, forest terapi de bunun bir adım öteye taşınması. Yani bunu Avrupa'daki kurumlar biraz bunu çok önemsiyorlar. Mesela Amerika'daki kurum bunu böyle çok sert ayrımlar yapmıyor. Japonya'da çok sert ayrım yapmıyor. Ama diyor ki Avrupa daha çok şey diyor. Yani orman terapi bir tık daha üstü. Çünkü artık insanların doğrudan sağlığıyla ilgili. Yani işte dezavantajlı, ister fizikler, ister zihinsel, ruhsal sıkıntısı olan insanlarla artık yavaş yavaş çalışmaya başlandığında veya bunu insanlar kendi gruplarıyla çıktığında işte biraz daha profesyonelce yapıldığında, bir rehber eşliğinde yapıldığında artık orman terapi deniyor. Kesin ayrım var mı? Çok kesin ayrım olduğunu söyleyemem. Ama dediğim gibi Avrupa bunu birazcık daha, azıcık daha ayırmayı böyle dikkate alıyorlar, önemsiyorlar.
1: Evet, evet. Peki mesela Türkiye'de ne durumdayız baktığımızda? Orman terapi durumun, orman terapisi ya da orman banyosu dediğimizde Türkiye'de yaygın olarak yapılan bir terapi yöntemi ne diye sorayım size.
0: Şöyle, Türkiye'de aslında inanın yok. Yani şöyle yok. Yoktu. Şimdi 6 sene önce ben bu çalışmayı yapıp geldiğimde zaten neredeyse hiç kimse bilmiyordu. Yavaş yavaş anlatmaya, bir de işte pandemi sebebiyle olabildiği kadar anlatabilmeye devam ettim ben. Pandemi döneminde de çalışmalarımız oldu. O dönemde sadece işte belirli toplantılarda, işte ne bileyim ortamlarda anlatırken, biz bir taraftan da eylem olarak çıkıp doğada bu çalışmaları yapıyorduk. Sonrasında yavaş yavaş artık internette de, yani müthiş bir bilgi dünyamız var zaten. İnsanlar gerçekten böyle bir çalışmanın varlığından haberdar olmaya başladılar. Onun akabinde işte yapılan çalışmaları takip edenler, arasında bana ulaşanlar çok oldu. Çünkü orman terapi dediğimizde çok fazla bir şey çıkmıyordu önceden. Şimdi artık yavaş yavaş daha çok bilgi çıkmaya başladı. Çünkü yurt dışındaki artık makaleler çevriliyor. Çok güzel, çok ciddi makaleler yayınlanıyor çünkü. Makaleler çevriliyor, diğer çalışmalar yapılıyor ve bunlar ülkemizde bazı dernekler, kurumlar anlatmaya başladı. Ama ve lakin bir kere daha söylüyorum, şu anda resmi olarak eğitim veren henüz hiçbir kurum yok. En büyük eksikliğimiz de bu zaten şu an.
1: Evet, dilerseniz burada bir ara verelim. Sonrasında da sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, orman terapi rehberi Gülden Karabudak'la sohbetimiz devam edecek ama bir müzik arası veriyoruz.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Telefon hattımızda orman terapi rehberi Gülden Karabudak var. Tekrar merhaba.
2: Merhabalar.
1: Efendim, şimdi orman terapisini konuşuyorduk. Şimdi bu terapi baktığımızda nasıl yapılıyor ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor burada diye soralım size.
2: Tabii ki şöyle. Şimdi zaten orman terapi dendiğinde insanlar biz ormanı mı tedavi ediyoruz gibi sorularla da geliyorlar. Tabii yara espri. Öncelikle orman terapi rehberi hiçbir insanı bireysel olarak ya da herhangi bir ağacı tedavi etmek üzere yapmaz bu çalışmayı. Yapamaz zaten öyle bir şeyi. Bu zaten demin de dediğiniz gibi sizin koruyucu bir sağlık çalışması. Burada önemli olan bir kere ortamın, gittiğiniz ortamın gerçekten orman alanı, buna uygun. Ha bu arada sadece orman terapi dediğinizde sadece ormanda olur diye bir şey yok. Biz buna doğa terapi de, nature terapi de denilebilir. Bunu dışarıda herhangi bir deniz kenarında çok güzel bir böyle okyanusla, ne bileyim, öyle yerlerde yaşayanlar için harika birleştiği yerlerde karanın, veya çölde yapılabilir mi dedi mesela bir arkadaşımız, hatta bir hocamız. Evet dedim, çölde de yapılabilir. Yeter ki orada bulunduğunuz ortama tamamıyla kendinizi bırakma durumunuz olsun. Yani oradaki herhangi bir doğal vasıta neyse siz onunla irtibat kuruyorsunuz çünkü. Çünkü çölde de bir ekolojik bir yaşam var. Her yerde bir denge var, bir ekolojik yaşam var, bir sistem var. O sisteme kendinizi bıraktığınızda zaten o terapi kendiliğinden gerçekleşiyor. Hatta Amerika'daki derneğimiz diyorum, ben onları takip ediyorum hepsini zaten. O der ki terapiyi orman yapar. Orman terapi rehberleri yön gösterir. Aslında bu kadar basit. Ve orman terapide asıl olan şeylerden bir tanesi, hiçbir rehber insanlara doğayı anlatmaz. Orman terapinin en önemli özelliği odur. Biz kimliklendirmeyiz. Herhangi bir ağacın ismini söylemeyiz. Veya işte bakın burası şöyle bir yer, İşte şurada şu türler yetişir. Kesinlikle böyle bir amacı yoktur orman terapinin. İşte bu yüzden zaten özellikle bağ kurma olduğu için orman terapinin amacı, o bağ kurmayı böyle hemen pat diye giriş, hemen arkasından işte şu anlatılır şeklinde değil. Bir sistematiği vardır, bir çerçevesi vardır. O yüzden de hani gelin ormanda yürüyelim arkadaşlar, hadi bakın orada bir sessizlik dinleyelim dediğinizde, hemen o anda hani orman terapi sistemine geçemeyebilirsiniz. O sistematiği bilmek insanı orada daha da bu yani o ormanla hemhal olmasına vesile oluyor. Onu her yapıyorum diyen, özellikle ben bunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki herkes yapabilir ama en azından bir sistematiğini az buçuk öğrendikten sonra yapılması çok önemli. İşte mesela şu an çok güzel niyetli, biliyorum insanlar bunu yapmak istiyor. Hatta yaptırıyoruz ve yapıyoruz diyorlar. Buna da çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanlara orman terapi yaptırıyoruz, orman terapiye gidiyoruz dendiğinde lütfen sertifikalarını sorsunlar. Çünkü ben bunu çocuklarla olan çalışmamda yaşadım. Eğer çalışmanın şeklini ve nasıl olabileceğini ve ne vermeniz ya da neyden kaçınmanız gerektiğini bilmiyorsanız, o çocukların, gençler, yetişkin de olabilir bu, o ormana bağlanmayı değil, tam tersine maalesef o doğanın, doğa korkusu var çünkü insanlarda, bir fobi oluştu bir sürü insanda, çocukta, tamamıyla tersine de döndürebilirsiniz. Bu da çok ciddi, riskli bir durum. Biz tam tersini yapmaya çalışıyoruz çünkü. O yüzden hani aklıma gelmişken bunu yapmak isteyen insanların, lütfen rehberim ya da rehberlik yapacağım diyen insanların gerçek orman terapi rehberi şeyiniz, sertifikanız var mı diye sorsunlar. Şimdi burada sahada onu dediğim gibi yavaş, sakin bir yürüyüş, buna müsait olan bir ortam öncelikle. Ve bunu bizim orman terapide hiçbir şekilde bir yere varma hevesimiz, bir yere

0: ulaşma gibi bir derdimiz yoktur. O yüzden yavaştır zaten. Yürüdüğümüz yol öyle kilometrelerce değildir. Çok az, hatta bazen bir kilometreyi bile bulmaz. O yüzden de 5 yaşından yürüyebilen, gidebilen herkese, isterseniz 100 yaşına gelsin, herkese uygundur. Evet. Seçilen mekanlar bu yüzden önemlidir.
1: Herkes yapabilir. Herkes katılabilir bu terapiye.
0: Aynen, herkes
1: Peki,
0: katılabilir.
1: Grup olarak mı yapılıyor yoksa bireysel de yapılabiliyor mu hocam?
0: Şöyle, aslında grup olarak, biz grup olarak tercih ediyoruz. Çünkü orada ormanla, o doğayla yeniden içsel olarak konuşabilmeyi, orada varlığı hissedebilmeyi öğrenen insan ya da yeniden hatırlayan, öğrenen demeyelim, yeniden hatırlayan o insan bunu paylaşmak istiyor. Ve bu sistemde de zaten biz insanlarla, yani oradaki arkadaşlarla, katılımcılarla yürürken arada durup bir şekilde bu paylaşım yapıyoruz. Zaten işin özü güzelliğinden bir tanesi de bunlardan biri. Grup olmasının avantajı o. İnsanlar burada karşı taraf bir yorum yapmıyor ama kişi kendi duygusunu, kendi içinde hissettiğini, çünkü kendi özüne de bir dönüş yapıyor bu insan, orada paylaşıyor. Bu paylaşım oldukça etkili, oldukça güzel geri dönüşleri olduğu için grubu tercih ediyoruz. Yani en az 8, en fazla 15 kişi. 15 kişiyi de kolay kolay geçmiyoruz zaten. Hani böyle çok mecbur olduğumuz durumlarda belki 20 kişi oluyor. En az 8, ama şöyle olabiliyor bazen. Diyorlar ki bizim grupla gelmemiz mümkün değil. İşte biz 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, her neyse, ya da 2 kişi katılmak istiyoruz dendiğinde de tabii onlara da bu çalışmayı yapıyoruz. Ama tercihimiz özellikle daha iyi geri dönüş alabilmek için grupla olması. Bu çok daha büyük avantaj oluyor.
1: Evet.
0: Paylaşım var çünkü orada.
1: Peki nasıl paylaşımlar bunlar? Duygusal kendilerini mi ifade ediyorlar yoksa gördüklerini mi paylaşıyorlar? Nasıl bir paylaşım
0: süreci? Hepsi var. Yani duyduklarını, gördüklerini, tattıklarını, ya onlarda yarattığı hissi ya da onların o anda doğadaki onlara yansıyan her neyse onları paylaşıyorlar. Bu da zaten insanların daha önce aslında hissedip asla bazen ifade etmediği bir şey olabiliyor. Yani biz işte atıyorum 10 kişi paylaşıyoruz. Bu arada rehberler kesinlikle ortam dışı, oradan bir insan, bir yönetici tavrında değildir. Doğa terapi rehberleri, orman terapi rehberleri kendileri de her an bütün yönergeleri kendileri de yaparlar. O yüzden o ortamda sen konuş gibi değil, tamamıyla o da o grubun içinde bir paylaşımcı olarak devam eder ama yönlendirmeyi yapar.
1: Evet. Peki ne kadar bir süre devam ediyor bu? Bir günlük bir yürüyüş mü oluyor ormanda yoksa birkaç saatlik bir yürüyüş mü oluyor? Nasıl, ne kadar bir süreyi alıyor?
0: Şöyle, aslında normali, yani o en çok tavsiye edilen 2 saat. En az 2 saat. Ama şöyle, ben mesela şimdi çalışmalarımda gittikçe daha çok fark ediyorum. O kopmanın, hani yeniden o iletişimi kurabilmenin duygusu, o hissiyat insanlara çok iyi geldiğini hissettiğim anda onu uzatabiliyoruz. Yani en az 2 saat diyorum ben ama 3 saati de biz buluyoruz genelde. En az 2 saat, 3 saat. Evet. Ve zaten bütün uluslararası bizim ya bu çalışmaları yapan kurumların tavsiyesi de o doğa terapinin en az haftada 2 saat yapılması yönünde.
1: Haftada
0: o yüzden de
1: saat.
0: Haftada, evet. Yani insanlar da çıktığında en az 2 saat olmak şart demeyelim, tavsiye edilen şey o. Ve doğa terapiyi de şöyle insanlar hani düşünebilir. Ya ben işte bir hafta gittim, hani bir şey olmadı. Aslında çok şey oluyor da olmadı gibi düşünülmesin. Bu çünkü yani bu ilaç gibi düşünün. Yani ertesi gün hop diye hemen anında kimse onun geri dönüşünü alamayabilir yani. Doğa terapide de böyle. Bunu yapmaya başladıktan sonra, bu çalışmalara katıldıktan sonra bir kendiniz de, tek başınıza da, sevdiklerinizle de çıkabiliyorsunuz. En az 6 ay tavsiye ediliyor. Gerçekten çok güzel bir şey, hayatlarına katabilmeleri için en az 6 ay tavsiye ediliyor.
1: 6 ay boyunca her hafta çıkacaklar yürüyüşe.
0: Yani her hafta çıkması tavsiye ediliyor. Yapabildiği kadar. Evet. Ama şu bu demek değil ki, işte az önce siz bahsettiğiniz açılışta, insanlar doğa ortamına, doğal ortama girdikten zaten ilk 5 dakika sonra başlıyor vücuttaki ona olan olumlu tepkiler.
1: Evet, peki yani, mesela şunu da merak ediyoruz hocam. Bunun bir ritüeli var mı? Mesela doğaya çıkıp yürümek, 2 saat, 3 saat yürümekle orman terapisi için gitmek arasında bir fark, bir ritüel, neler var bunlar?

0: arasında?
1: Tabii ki var. Burada doğada yürümek dediğimiz zaman doğa yürüyüşleri akla geliyor. Ve doğa yürüyüşlerinde siz de hani eğer şahit olduysanız bir yere varma amacımız vardır. Hı. Bir yere varmak ister insanlar. Doğa bir kere o en büyük farkı bu. Doğa tarafıyla hiçbir yere varmak gibi bir amaç yok. O yüzden de insanlar böyle bir endişe, böyle bir amaç, hedef olmadığı için insanlar gerçekten yavaşlamayı sağlayabiliyorlar. Hatta ilk 10 dakika, bazen ilk yarım saat o yavaşlamaya ayak uyduramayan insanlar oluyor. Yani bir yere varacak, bir şey yapacak, bir şey eksik sanki. O ilk böyle bazen 20-25 dakika biz bunun için bir çalışma yapıyoruz zaten. Biz buna ilk giriş çalışması deniyor zaten. O yüzden o süreçten sonra insanlar algılamaya başlıyor ve doğa yürüyüşünden en büyük farkı bu. Herhangi bir telaş, herhangi bir performans niyetimiz yok. Bir kilometre derdimiz yok. Yani bazı insan, ha bu arada da sen bunları hissedeceksin gibi bir derdimiz yok. Yani herkes o kadar farklı şeyler hissediyor ki bazen bir kuşun çıkardığı kanat sesini, ne bileyim ben oradaki arının sesini duymayabilir. Ya da normal, hani herkesin algısı aynı değil çünkü. O yüzden hiç kimseyi şunu hissedeceksin gibi bir tavrımız da olmaz.
0: Evet,
1: tamamıyla evet. Sadece yönergeleri veririz ve insanlar bunları yapmaya başlar. Sistematik olarak farkında, yani bilinçli demeyeyim, orada bir bilinçsiz var. Yavaş bir sakin bir giriş, sonra artık ciddi manada bilinçli bir farkındalıkla devam ederler.
0: Evet.
1: Bu da tamamıyla hem insan zihnini, hem insan ruhunu, hem bedeni inanılmaz derecede toparlayıcı bir şey kazanıyor insan. O evet. Şeyden yani terapiden, orman yürüyüşünden çıktıktan sonra.
0: Evet efendim, veda edeceğiz yavaştan. Böyle eklemek istediğiniz son sözler varsa, şunu da unuttuk dediğiniz cümleler varsa onları dinleyelim, sonra veda edelim size.
1: Tabii ki şöyle, yani bazen şöyle bir şeyle de karşılaşıyorum. Mesela işte diyor ki kişi, ben diyor zaten doğanın içindeyim. Ben zaten doğayı yaşıyorum. Ben diyor, bana doğada ne yapmam gerektiğini öğretilmesinden hoşlanmam gibi bir, mesela en önemli şeylerden bir tanesi bu. Ben de köyde doğdum, büyüdüm. Ve ben hala köydeyim. Hatta sizin yanınıza az önce yıldızların altında böyle biraz dinleniyordum. Oradan evet. Çıktım geldim eve. böyle bir ortamda bile insanlar neden böyle bir ihtiyaç duyuyor? Bundan 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl önce her neyse belki böyle bir şeye bu kadar ihtiyaç olmayabilirdi. Ama şu andaki dijital ve teknolojik baskı, insan hayatındaki bu yoğun baskı insanları zaten ciddi manada müthiş bir bilgi bombardımanına döndürdüğü için beynini, ruhunu, bu bizim insanlarımızın artık doğaya çıktığında bile ben ne yapacağım demesinden dolayı her insanın, yani son yılların, son yüzyılın bile diyebilirim, artık ben ne yapacağım sorusu çok sorulduğu için, böyle bir ihtiyaç da olduğu için zaten bu çalışmalar başladı. Yani burada doğa tabanlı eğitimler, doğa tabanlı sağlık çalışmaları, doğa tabanlı çözümler zaten ciddi manada belli bir noktaya geldiği için orman terapi de bunlara en iyi eşlik edecek ve en güzel geri dönüşleri verebilen bir çalışma. Daha önce yaptığımız, çocuklarla yaptığımız çalışmalarda küçük bir proje yapmıştık bir devlet okulunda. Mesela onlar hem Sabancı Üniversitesi'nden hem İzmir Yaşar Üniversitesi'nden ödül aldı. İşte nasıl çocukların geri dönüşleri nasıldı? Çok çok güzel geri dönüşler vardı. Aynı zamanda yetişkinlerle evet. Yaptığımız çalışmalarda gerçekten ben sürekli anket yaparım. Çok olumlu sonuçlarla geri dönüyoruz. O yüzden bu çıktılar hiç böyle basit böyle şeyler değil. İnanılmaz bilimle desteklenen çalışmalar. Ve ben buna kesinlikle inanıyorum. Evet, son dönem buna ihtiyaç var. Tabii ki insanlar doğaya çıktığında istediği gibi yürüyebilir. Ama bu demek değil ki doğayla gerçekten o anda ciddi bir iletişime geçiyoruz. Koptuğumuz için zaten iletişimi unuttuğumuz için, unuttuğumuz bir ilişkiyi yeniden hatırlayabilmek için böyle bir yöntem geliştirilmiş. Ve ben evet. Şunu hep merak ettim. Biz doğadan ne zaman kopmaya başladık? Sanayi devrimi mi?

0: Cevap. Birçok insan sanayi devrimi diyor. Düşünüyorsun. Evet ama
1: son birkaç cümleyle toparlarsak hocam iyi olacak.
0: Tabii ki. Sonra geriye döndüğümüzde tarım devrimi aslında o da değil ve daha geriye gittiğimizde aslında ilk insanların o neolitik döneme geçmeye başladığı yani Göbeklitepe dönemlerinde bile insanlar ilk sinyallerini vermeye başlamış. Yani özne özne ilişkisi gitmiş, özne nesne ilişkisi ve insan ben doğanın üstündeyim dediği günden beri biz bu her türlü sıkıntıyı yaşamaya başlamışız. Şimdi daha da yüksek noktaya geldi ve şu anda doğa tabanlı, doğa temelli en güzel çözümlerden biri doğa terapi, orman terapi ve herkese gerçekten yürekten tavsiye ediyorum. Çok güzel geri dönüşleri olacaktır. Çocuklarda da hepimizde de hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel olarak çok güzel cevapları alacaklar. Herkese evet. Tavsiye ediyorum.
1: Diyelim, teşekkür edelim. İyi geceler dileyelim.
0: Çok sağ teşekkür olun, ediyorum ben de. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar, iyi programlar diliyorum.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, orman terapi rehberi Gülden Karabudak telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.

hırsızım, içim boğulur. Sanki peri padişahının kızı. Bu kadarınız sabır kalmaz, etme ne olur. Sarkar içime bir hasret, içimde durur. Sanki anka kuşu musun mübarek, kavurup kazıp sırra kadem basıp gitme ne

0: musun? Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Düzenli spor yapmak serotonin salgısını artırarak bahar depresyonunun yarattığı halsizlik ve mutsuzlukla başa çıkmada en etkili yöntemlerden biri. Serotonin eksikliğinde depresif, yorgun, sıkılgan bir ruh hali görülebiliyor. Yapılan araştırmalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının egzersizlerle hafifletildiğini ortaya koyuyor. Bu ve birçok konuyu eğitmenimiz, spor eğitmenimiz Cihangir Yazıcı ile konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, biz de iyiyiz. Ya kırmadınız bizi, geldiniz buraya kadar ama böyle ilkbaharın sonbaharın böyle hava değişimi sizi de vurmuş gibi.
2: Evet evet, biraz bir rahatsızlığımız var ama sıkıntı yok, ayakta atlatıyoruz.
1: Ne güzel, geçmiş olsun.
2: Bu yaptığımız egzersizler biraz, sağ olsun.
1: Egzersize bağlı mı diyecektim.
2: Evet yani. Elbette.
1: Böyle rahatsız, halsiz hissettiğimizde böyle spor yapsak, terlesek gerçekten faydalı oluyor mu?
2: Yani aslında tabii ki ne yaşadığımıza da bağlı olarak değişkenlik gösterir bu ama vücudu genelde sağlık problemlerinin olduğu süreçlerde çok da fazla zorlamamakta fayda var. Ama ufak bir ter atmakta da hiçbir zaman, eğer ki bir enerjimiz varsa, hareket etmeye bir enerjimiz varsa her zaman fayda var tabii ki.
1: Bir de ben şunu fark ettim, yani keşfettim demeyeyim de mesela ateşim çıktığında ya da çocuğumun ateşi böyle çıkmaya başladığında böyle bir çıkıp yürüyünce mesela o ateş düşüyor, gerçekten bir açılıyor vücut.
2: Elbette yani, çünkü vücutta bir kere yürüyüş yapmaya başladığımızda terle bizim vücudumuzun gözeneklerinin olmasının sebebi zaten o. Terlemeye başladığımız zaman o aslında su, bizim vücut ısımızı düşüren bir şey. Vücudumuzdan çıkan o su. Yürüyüşün tabii ki onda etkisi var. Evet. Ama tabii belli spesifik durumlarda, yani ateşin çok fazla yükselmesinde gibi vesaire, hareket etmekte bile zorluk çekebileceğimiz zamanlarda böyle bir şey pek evet, mümkün evet. olmayacaktır.
1: Bazen çünkü şey de oluyor, mesela çocuk ateşleniyor. Hadi gidelim doktora diyorsun, biraz da yürüyorsun falan, doktora gidiyorsun, ateş çıkmıyor.
2: Olur, ama o geçici
1: ona
2: bir şey
1: yok diye
2: geçici bir şey de olabilir, ona çok daha aldanmamak lazım yani.
1: Evet, şimdi biraz sizi tanıyarak başlayalım. Cihangir Yazıcı kimdir, bu işe nasıl başlamıştır, nasıl devam etmiştir, şu an ne yapıyordur?
2: Ben öncelikle çok küçük yaşlardan beri sporun içerisinde olan biriyim. Tahsilim Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Fakültesi. Lisans olarak mezuniyetim. 7 yaşından itibaren lisanslı sporcu olarak aslında bu işin içerisine girdim. Sonrasında ortaokul çağlarında badminton branşıyla tanıştıktan sonra uzun yıllar profesyonel olarak badminton yarışmacısı olarak defalarca kez madalyalar kazandım. Defalarca kez Türk bayrağı çektirdim göndere. Yani milli seviyelerde de yarıştım. Tabii şimdi birazdan zaten konuşacağımız konuların içerisinde mutlaka vardır ama ben sporcuydum. Yani benim olayım egzersiz değildi. Egzersizle sporu birbirinden ayıracağız. Birazdan ayırırız zaten sohbetimiz içerisinde. Ben sporcuydum ve çok ağır antrenmanlarla, çok ciddi antrenmanlarla sakatlanmayı göze alarak biz antrenmanlar yaparız ki kürsüye çıkabilelim. Başarı elde edebilelim. Başarı elde etmek isteyen sporcular tabii ki kendini korurlar. Sakatlanma konusunda daha dikkatli davranırlar. Ama birçok şeyi de göze alıyorlar.
1: Evet. Yani. Peki siz ne zaman başladınız spora?
2: Ben dediğim gibi 7 yaşından beri lisanslı sporculuğum var. Ama tabii
1: badminton üzerine mi?
2: Yok, 7 yaşında ben futbolla başladım.

0: başladım aslında.
1: Olursun. Sonra evet. Nasıl bir kariyer devam ettin?
0: Sonra futboldan sonra her branşı denedim. Biraz basketbol oynadım. Okul takımlarında, yani aynı okulun hem basketbol takımında hem futbol takımında hem badminton takımında oynamışlığım var yani benim.
1: Aynı anda.
0: Evet, aynen öyle.
1: Kaç gün mesela, bir 6-7 gün oynuyor muydunuz yani her gün?
0: Tabii canım, her gün bizim, ben derslere girdim. Benim ortaokul hayatım yok mesela. Yani ben ortaokulda hiç derse girmiştim çok azdır yani.
1: Hep spor,
0: hep
1: spor.
0: Hep şeyde, antrenmanlardayım ya da kamplardayım.
1: Yoğun ve sıkıcı oluyor mu acaba? Böyle bırakma isteği geldi mi hiçbir?
0: Yok, hiç gelmedi. Benim için zaten hep ders daha sıkıcıydı. Benim, ben ya işte egzersiz, spor, antrenman ya müzik. Benim hayatım öyle geçti. Benim hiç böyle çok fazla şeyle alakam yoktu. Zaten o yüzden de üniversitede zaten okuyabileceğim tek bölüm vardı kafamda. Onu okudum, onunla devam ettim. Şu anda da o mesleği yapıyorum. İstediğimi yaptım gibi bir durumdayım.
1: Şimdi yani. Badminton'a ne zaman yöneldiniz?
0: Badminton ortaokul çağında bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı. O raketleri bir gün önümüze attı. Bütün sınıfın önüne attı. İçimizden böyle yetenekleri, ya bu işi kıvırır bu çocuk dediklerini de seçti. Bir takım oluşturdu. Sonra bizi müsabakalara götürdü, getirdi. Biz onun sayesinde tabii başka antrenörlerle tanıştık. Müsabık sporcular olmaya başladık. Çok sevdim ben o branşı. Çok sevdiğim için de oradan devam ettim. Hala da çok seviyorum mesela. İşte şu an 43 yaşındayım. Ya fiziksel kapasitem yeterli olduğu sürece, çünkü çok esneklik isteyen, direnç isteyen, kondisyon isteyen bir branş. Dolayısıyla aslında genç yaşların branşıdır yani badminton. Yani şu an veteran olarak oynamaya devam ediyorum. Devam Fırsat buldukça devam ediyorum tabii ki.
1: Peki mesela bu alanda bayağı ilerlediniz ya, şunun için aslında soruyorum bunları özellikle. Şimdi belli bir yaşta çocuğu bir spora yönlendirmediğinizde o sporda çok başarılı olunmayacağına dair çok fazla video ya da bir şeyler izliyoruz, evet, okuyoruz. Şu özellikle günümüzde. Sizin buna bakışınız nedir mesela?
0: Spor branşına bağlıdır çocuğun başlayacağı yaş. Bazı spor branşlarına, yani Avustralya'da çocukları 6. aydan itibaren suyun içine atıyorlar. Hatta suya doğum yapan insanlar, evet, var. Yani jimnastik için mesela yaş genelde 2-2,5-3 civarıdır. Ama toplu branşlarda, özellikle işte basketbol gibi, futbol gibi, bunun gibi branşlarda, yani aslında literatür 12 der de ben daha önce başlatılabileceğini düşünüyorum. Basketbolda 12 der mesela literatür. 12 yaştan önce başlatmayın der.
1: 12'ye kadar milli yapmaya çalışıyor çocuklar.
0: Evet. Ben o yüzden söylüyorum. Öyle, o yüzden söylüyorum. Bence de 7 yaşında, 8 yaşında başlatılabilir bence. Başlatılmalıdır
1: zaten. Sporlara
0: ne diyorsun? Aynıdır raketli sporlarda. Badminton topsuz branş olarak geçer aslında. Atletizmin bir dalı olarak görünür. Ama yani o da toplu bir branştır. Neticede bir teknik, taktik ve belli kurallar çerçevesinde oynanan ve karşılıklı bir yarışma olduğu için, yani karşınızda başka bir sporcuyla yarıştığınız için hemen hemen aynı şeydir. Dolayısıyla 12 der literatür, ama ben 7 yaşından itibaren eğer bir bununla ilgili, bu branşla ilgili bir profesyonel bir gelecek hayal ediyorsa bir çocuğun, o 7 yaşlarında başlamasını öneririm. Windsurf de mesela, ben aynı zamanda windsurf eğitmeliyim.
1: Siz ne zaman başladınız mesela windsurf'e?
0: Ben windsurf'e çok geç yaşımda başladım. Ben windsurf'e üniversiteye başlamadan önceki sene başladım. Ama sporcusu olmadım hiçbir zaman. Yani müsabık değilim windsurf'te. Ben sadece eğitmenliğini yaptım. Kendim tabii ki kayıyorum yani, rüzgarı buldukça, yakaladıkça yapıyorum rüzgar sörfü. Ama mesela şöyle, yıllarca ben Çağla Kubat'la çalıştım Alaçatı'da. Çağla Kubat'ın kızı mesela çok çocukken çıktı tahtanın üstüne, sörf tahtasının üstüne ve bunun da avantajıyla, ki annesi de babası da çok ciddi yarışmacılar, ikisi de Çağla Kubat'ta. Yani dolayısıyla çok ciddi bir avantajı vardı ve şu anda da çok bence iyi bir yarışmacı oldu kız.
1: Evet, şunu da soracağım mesela, genetik tabii ki önemli, belki spor alanlarında yatkınlık önemli, ama mesela genetik mi, çalışmak mı dediğimizde hangisi ön plana çıkıyor?
0: Valla ikisi de önemli ya. Yani ben birini diğerinden daha önemli şu anda tutamayacağım.
1: Ya da yetenek dediğimizde genetik mi aslında baktığımızda?
0: Yani yetenek, genetik başka bir şey aslında. Ona yetenek diye

0: biliriz yani. Genetik dediğimiz zaman başka bir durum oluyor.
1: Boyu giriyor, şey giriyor. Tabii. Boyu uzun değilse istediği kadar yetenek de olsun baskette bir yere kadar belki.
0: Yok, 1.80 boyunda çok iyi guardlar var yani
1: Türkiye'de
0: dünyada.
1: Var mı?
0: Yani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yani şu an aklıma biri gelmedi.
1: Ama çok çabalaması gerekiyor.
0: Çok çalışırsanız eğer. Şimdi egzersiz, antrenman, spor bunlar biraz aslında motor sistemle alakalı şeyler olduğu için bunun üzerine katmak için de sürekli olarak bazı şeyleri tekrar etmeniz gerekiyor. Yani bir branşın sporcusuysanız eğer atıyorum kendi branşımdan örnek vereyim. Badminton oynuyorum ben. Clear vurmam gerekiyor. Clear dediğim topu en arkadan karşı sahanın en arkasına en iyi şekilde göndermem gerekiyor benim. Evet. Ben bunu ne kadar çok tekrar edersem onu o kadar çok geliştiriyorum. Çok basite indirgediğimizde de şöyle bir durum var. Mesela şunu söyleyebilirim, örnek olarak verebilirim. Mesela barfix diye bir hareket vardır. Evet. Fitness'ın içerisinde işte.
1: Hiç yapamam.
0: Mesela. Şimdi hiç yapamadığınız o barfix'i bugün sadece asılı kalın. Tutup barı. Ertesi gün yarım çekin, çeyrek çekin. Sonraki gün yarıma çıkar. Sonraki gün bir tam barfix'e çıkar. Bunu düzenli her gün denediğinizde emin olun barfix sayınız her gün artacaktır. Tekrar ettikçe vücudunuz ona alışacak. İnsan vücudu böyle aslında biraz. Tekrarla gelişebilen bir şey.
1: Peki mesela spora başlama yaşından biraz bahsettik ya. O alt sınırdan. Üst sınır var mı mesela? Ben de 42 yaşına geldim.
0: Yine branşa bağlı. Golf oynayacaksanız bir yaşı yok mesela.
1: Mesela şu an bir badminton'a
0: ya da satranç oynayacak. Yok öyle bir şey mümkün değil.
1: Tenise.
0: Bir mesela çok heyecanlı sonradan işte bu işin içerisine girmiş çok fazla tanıdığım da var. İstersen evet. Camianın içerisinde olduğum için çok özür dilerim. Çok fazla insanla tabii ki diyalog kuruyorum. Çok istekli, çok hevesli. Mesela evet. Pilates antrenörleri falan var böyle. Belli bir yaştan sonra mesela bu işin içerisine girmiş ve mesela atıyorum baleye hevesleniyor mesela.
1: Evet.
0: Olmaz yani hani tam nefsini körelt git.
1: Hobi olarak yine.
0: Evet okey. Ama yani her işin bir zamanı var. Özellikle mesela bale gibi spesifik çok ciddi esneklik evet. Ve eklem kuvveti isteyen branşlarda bu hiç mümkün değil.
1: Tenis de bunlardan mı? Çünkü genelde de 40 yaşından sonra başlamaya başladı insanlar.
0: Öyle. Tenis. Yani teniste mesela şu anda benim çok samimi bir arkadaşım mesela
1: evet.
0: Öyle bir kaptırdık ki yani diller gibi tenis oynuyor mesela. Selam olsun kendisine. Mesela yarışıyorlar da kendi aralarında.
1: Evet,
0: ama kendi aralarında yarışırlar, turnuva yaparlar. Ya da masa tenisi mesela salonlarımdan bir tanesi Balçova'da. Ekonomi Üniversitesi'ne çok yakın bir yerde. Ekonomi Üniversitesi'nde mesela oradaki öğretim görevlileri, hocalar mesela kendi aralarında turnuvalar yapıyorlar. Masa tenisi müsabakaları yapıyorlar mesela. Ama onlar kendi aralarında onu yapabilirler. Gerçekten bu işe 7-8 yaşında, 10 yaşında başlamış bir masa tenisçisinin karşısına geçtiği zaman zaten aradaki farkı net direkt anlar. Kendisi de anlar.
1: Öyle değil de mesela bir aramızda oynayabilir miyiz tenisi? Mesela Burhan Bey'le biz bu yaştan sonra bir tenis oynayıp sakatlanma riskimiz fazla mı?
0: Sakatlanma mesela? Riski her zaman var. Her zaman var sakatlanma riski. Yani sakatlanma riskini ortadan kaldırmanın yolları var tabii. Yani çok böyle ısınmadan işte hazır olmadan ya da hiç elimizi bulaştırmadığımız bir şeye ya ben yaparım bunu deyip de girişmek o sakatlanma riskini her zaman biraz daha arttırır.
1: Evet, yani. İlmiyle devam et.
0: Aynen öyle. Evet.
1: Evet. Peki mesela spor yapmak diyoruz ya spor yapmak deyince biz ne anlamalıyız? Yani yürüyüş mü, bisiklet mi, gerçekten tenis mi?
0: Şimdi öncelikle bir kere spor yapmakla biz onu bir ayıralım. Az önce konuştuğumuz konu spor yapmakla egzersiz yapmayı birbirinden ayırmamız lazım. Çünkü spor dediğimiz şey müsabakası olan bir şey olmalı. Spor odur. Bizim aslında konuşmamız gereken şey egzersiz. Bir kere egzersizin mutlaka her birey tarafından yapılması gerekiyor. Bunda yani şunu da kastediyorum. Her bireyden kastım şu. Bir insanın kolu olmayabilir. Bir kolu olmayabilir. İki bacağı birden olmayabilir. Bu insan da egzersiz yapmak zorunda. Evet. egzersiz.

0: çok genel bir şey. Spor dediğiniz zaman onu artık daha şeye, daha profesyonelleştiriyorsunuz. Başka bir yere çekiyorsunuz. Orada müsabaka olur.
1: O yüzden ben günlük spor yapıyorum.
0: Egzersiz yapıyorum. Aslında egzersiz yapıyorum demeniz gerekiyor.
1: Egzersiz yapıyorum. Egzersize gidiyorum.
0: Spordayım değil aslında. Aslında siz bir egzersiz salonundasınız.
1: Hah, onu diyecektim. O zaman egzersiz kavramları komple değiştirdik şu an.
0: Evet, aslında
1: spor
0: öyle.
1: Salonuna gidiyorum değil.
0: Aslında,
1: egzersiz salonuna
0: evet,
1: gidiyorum.
0: Aslında olması gereken bu. Ama tabii şimdi çok böyle hızlı konuşuyoruz, anlatıyorum. Neredesin? Spor salonunda. Spordayım diyoruz, evet. Geçiyoruz. Yani bunu söylemekle bir tabii ki beis yok. Yani tabii ki böyle söylenebilir. Ama ikisinin birbirinden farklı şeyler olduğunu da bilmekte fayda var tabii. Hı-hı.
1: Bir de fitness var mesela.
0: Fitness onların genel adıdır. Fitness aslında, hı-hı, basitçe şeydir. Fiziksel yeterliliktir. Fitness. Hı-hı. Fitness'ın anlamı budur. Biz fiziksel yeterliliğimizi sağlayabilmek için aslında egzersiz yapıyoruz.
1: Hı hı. Peki o zaman şöyle diyeceğiz mesela, sporu hayatımıza sokmak için mi diyeceğiz? Egzersizi hayatımıza sokmak için mi diyeceğiz?
0: Egzersizi hayatımıza sokmak için, sporu hayatımıza sokmak için dersek, o zaman demek ki biz yarışacağız.
1: Ama mesela çocuğumuzu gerçekten bir böyle alanda yetiştirmek istiyorsak ya da bir arkadaşımız, eşimiz, dostumuzu, evet, o alanda varsa onu spora götürüyorum diyebiliriz.
0: Tabii, aynen öyle.
1: Ama ben kendim egzersize gidiyorum diyeceğiz.
0: Lisanslı yarışacaksa eğer tabii biz egzersiz yapıyoruz.
1: Evet, peki nasıl egzersiz dahil edeceğiz hayatımıza, var mı öyle böyle ufak?
0: Yani şimdi bir kere her türlü hareket aslına bakarsanız egzersizdir. Yani belli bir süre ve periyotta yapılan her türlü hareket aslında egzersizdir. Biz hayatımıza nasıl sokacağız egzersizi? Bir kere öncelikle bununla ilgili bir bilinçlenmeye ihtiyacı var bence herkesin. Bir insan hayatına egzersizi ancak farkındalıkla sokabilir. Bu farkındalık, bir kere egzersiz yapmak, bu farkındalığa sahip olmak kişinin kendine verdiği değeri gösterir. Daha rahat yürümek, daha rahat konuşmak, daha rahat hareket edebilmek, daha sosyal olabilmek, kendini daha enerjik ve daha iyi hissetmek için insanın yapabileceği bence en önemli şey ve en kolay şey bence egzersiz yapmak.
1: Evet.
0: Biraz hareket edeceğiz ya, olacağı bu, yapacağımız bu yani. Çok böyle ciddi hedefler koymamıza gerek yok kendimize. Çünkü yani göbeği olan herkesin hayali ben karın kası yapmak istiyorum. Önce onu hayal etmememiz lazım aslında. Yani her şey sırayla. Her şey sırayla. Önce bir gerçekten hareket etmeyi öğrenmemiz lazım. Nasıl hareket etmeliyiz? Çünkü doğru hareket etmeyi de bilmiyoruz. Doğru hareket etmeyi öğreten de çok az var gerçekten yani. Dolayısıyla doğru hareket etmeyi öğrendikten sonra, bunu bir disiplin haline getirdikten sonra zaten o yani karın kası da çıkar. Tabii bunun için
1: doğru
0: çok belli
1: etmek, bir de doğru beslenme de mesela.
0: Aynen öyle. Şimdi tam ona geliyordum. Beslenme, yani bir kere karın kası gibi bir derdi varsa bir kişinin, o kişinin mutlaka beslenmesinin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü karın kasının belirginleşmesi için vücuttaki yağ oranının belli seviyelerinin altına düşmesi gerekiyor. Bunu sağlamadığınız sürece asla bir karın kası görmeniz söz konusu dahi olamaz. Yani sabah başlayıp akşama kadar, yani bunu tamamen şey söylüyorum, böyle bir şey zaten mümkün değil, yapılmaması da gerekir, sabah başlayıp akşama kadar egzersiz yapsanız dahi bu olacak iş değil beslenmenize, evet, dikkat etmediğiniz sürece.
1: Devam edelim ama öncesinde bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Ama şimdi ben şurada bir kavram daha karşılaştım şimdi sizde bakarken. Spor eğitmeni mi diyeceğiz, egzersiz eğitmeni mi diyeceğiz, ne diyeceğiz size?
0: Ben kendimi nasıl tanımlıyorum, evet, onu söyleyeyim. Ben hareket profesyoneliyim.
1: Hareket profesyoneli Cihangir Yazıcı diyelim,
0: evet,
1: o zaman bizde.
0: Tamam.
1: Sohbetimiz devam edecek kendisiyle ama önce bir müzik arası.
0: Tamamdır.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinciler programımıza. Stüdyomuzda hareket profesyoneli Cihangir Yazıcı var. Sohbetimize de devam ediyoruz. Hocam şimdi egzersizin antrenmanı hayatımıza nasıl sokarız diye başladık ama mesela bunu nasıl sürdürebiliriz? O da önemli.
1: Bir kere öncelikle zaten egzersizin bir kişi için en önemli yanlarından bir tanesi sürdürülebilir olması. Bu çok önemli bir konu. Yani ben işte herkes bir heves Eylül'de egzersiz yapmaya başlar.
0: Evet.
1: Ekim'e Kasım'a kadar giden gider. Yılbaşı yaklaştıkça, yeni yıl yaklaştıkça insanlar yılbaşı telaşına kapılır. Böyle bir Aralık gibi, Ocak gibi bir kaybolur millet. Sonra Mart'a kadar göremezsiniz. Bu bir tayfadır. Mart'tan sonra eyvah ya biz yaz egzersiz geliyor yapmaya başlamıştık. O bir yalan oldu. Biz dönelim, yaz geliyor. O tayfadır o. Hep sabit bir tayfadır yani. Kimisi de mesela çok ciddi gelir, başlar. Eylül'de başlar. Haziran'ın ortasına kadar yapar. Haziran'da der ki ben biraz yaz tatili yapacağım. Yaz tatili yapar 1-2 ay. Tekrardan Eylül'de geri döner. Kimisi de var hiç bırakmaz. Şimdi öncelikle burada niyet ve istek önemli. Eğer bir insan istekliyse bu işi yapmaya, zaten ona hiçbir şey engel olamaz. Ama çok istekli olduğu halde sürdürülebilir olmasını sağlamak da onun elindedir. Bunu nasıl sağlayabilir? Bir kere kendine çok fazla yüklenmemesi lazım. Bir kere kişilerin. Yani böyle bir gaza gelip de ben işte daha ağır kilolar kaldıracağım, İşte kendimi daha fazla yoracağım. Bugün

0: 3 tane antrenman yapacağım. Bunlar doğru şeyler değil. Bu işte sürdürülebilirlik kısmını engelliyor egzersizin. Bu işin bir yeteri var zaten. Yeteri kadar egzersiz yaptığınızda bu size yetecek.
1: Yeteri ne mesela?
0: Ya bunun yeteri kişiden kişiye göre değişkenlik göstermekle beraber haftanın 3 günü 4 günü egzersiz yapmak yeterlidir. Çünkü egzersiz yapmaktan, egzersiz yapan biri için konuşuyorum, hı-hı, bunu söylüyorum. Egzersiz yapmaktan daha önemli bir şey var orada. Hı-hı. Recovery var, dinlenme, iyileşme. İyileşmeyen hiçbir vücut gelişim gösteremez.
1: Anladım. Yani minimumda 3 mü yapmamız gerekiyor peki egzersiz?
0: Tabii minimum ben 3 gün tabii ki egzersiz. Her gün egzersiz yapabilirsiniz bu arada.
1: Nasıl?
0: Soru bana birazdan evet, kesin gelecek biliyorum. Her gün egzersiz evet, yapabilirsiniz. Ama egzersiz yaptığınız egzersizin çeşidi önemli. Her gün aynı egzersiz yapılmaz. Mesela az önce yürüyüşten, hı-hı, bahsettik. Haftanın 3 günü ben mutlaka özellikle, ya yani herkes öneriyorum ama özellikle belli bir yaşın üzerindeki bütün bireylere, kadın erkek cinsiyet fark etmeksizin, ağırlık antrenmanı mutlaka öneriyorum. Hı-hı. Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorsanız 3 gün ya da 4 gün üzerine kardiyo da yapabiliriz. Kardiyodan kastım ne? Çıkıp da koşu bandına ya da çıkıp, hı-hı, da dağlara, doğaya böyle nabızları 180'lere çıkartacak, 200'lere vurduracak kardiyolardan da bahsetmiyorum. Hı hı. Hafif eğimli yürüyüşler, biraz yokuş çıkmalar, merdiven çıkmalar, düşük tempolarda yürümeler. Bunlar yeterli olacak zaten. Ya bu işin yeteri budur. Bunun üzerine yapacağınız her şey işin sürdürülebilirliğini riske atar.
1: Anladım. Peki mesela haftada 3 gün minimumda ağırlık dediniz ya, o ağırlık günlerinde kardiyo yapılabilir mi?
0: Ağırlık günlerinde kardiyo eğer çok sıkışıksa programımız, hı hı, en kötü şartlardan bahsediyorum şu anda, çok yoğun çalışan insanlar tanıyorum ben, yani benim özel ders öğrencilerim var, ben kendi stüdyomda sadece özel ders yapıyorum, hı hı, gerçekten insanlar bu sistemde, kapitalist sistemde çok fazla çalışmak zorunda kalıyor, hı hı, dolayısıyla vakitleri ve buna ayıracak vakitleri, kendilerine de ayıracak vakitleri çok az olabiliyor ve haftanın 3 günü buna vakit ayırabiliyor. Ve diyor ki ben diyor bu ikisini bir arada yapmam lazım diyor. Yani kardiyoyu da yapmam lazım diyor. O zaman da şunu öneriyorum. Eğer bir ağırlık antrenmanını akşam yapıyorsan, hı hı, o günün sabahında kardiyonu yapmış ol. Ya da sabah ağırlık antrenmanı yaptıysan kardiyonu akşam yap.
1: Evet. Şimdi salonlarda genelde yazılan bir program var.
0: Klasik. Gelmiş.
1: Evet, klasik. Mesela önce bir 10 dakika ısınma, ardından ağırlık, ardından da bir 20 dakikalık bir kardiyo daha, yürüyüş ya da bisiklet gibi. Hı hı. Bu programa siz ne diyorsunuz? Şimdi siz sabah böldünüz kardiyoyu mesela, sabah dediniz, hı hı, akşam dediniz. Ama bu girdiğinde bir saatte yaptığım bir programa dönüştü. Genelde insanlara verilen program.
0: Ben buna o sondaki ben 20 dakikalık yürüyüşü bir kere egzersizin içerisinde tutmayı tercih ederim.
1: Nasıl?
0: Antrenmanın içerisinde tutmayı tercih ederim. Yani iki set fazla yaptırırım öğrencime. Şimdi bizim kas gelişimi için belli setlerde vücudumuzun, hı, çalışması lazım. Bir hafta içerisinde aynı kas grubunun, hı hı, 10 ila 20 set antrenman yapması lazım ki gelişim sağlasın. Hı. Ben 20 dakikayı niye oradan soğuma yürüyüşüne vereyim ki? Hı hı. Bir de o soğuma yürüyüşünün gerçekten ne gibi bir faydası olacak?
1: Yok. Yağ yakımı diyorlar mesela.
0: Yağ yakımı... Ona yağ yakımı ya da yağ harcamaya girelim mi? Bu konuyu bitirelim mi? Bence bu konuyu bitirelim.
1: Şimdi şunu
0: antrenmanın üzerine çünkü soğuma yürüyüşü
1: kimle konuşursak ya da spor salonlarına denk geldiğimiz bir program, hı-hı, bu. Eşimizle dostumuzla da konuştuğumuzda yine benzer programlarla, bazısı hızlı yağ yakmak istiyorsan önceye alıyor 20 dakika yürüyüşü. Bazısı önce kas gelişimine ağırlık veriyorsan sonra yağlıyor yürüyüşü mesela.
0: Wow.
1: Böyle bir durum söz konusu. Size denk gelmedi mi?
0: Bu bilgi gerçek mi? Bu bilgi,
1: evet. Ya ben gerçek mi? Ben böyle
0: yaşadınız mı?
1: Gördüm
0: böyle,
1: evet.
0: Yok aman ha. Yok.
1: Nasıl bir antrenman peki sizin?
0: Şimdi şöyle ısınma konusunda okeyiz.
1: Bir 10 dakika.
0: Egzersiz, yürüyüş olur. Yürüyüş olur. Evet. Aktif bir şekilde, hı, hareketlerle ısınma olabilir. Yani, hı hı, yürüyüş konusu zaten, yani antrenmanın başında mutlaka bir ısınma yapmamız gerekiyor. Evet.
1: Burhan Bey de yaşamış mesela benim anlattığım konu.
0: Evet.
1: Çünkü etrafımda kimle konuşsam, evet, aynı mevzu, farklı görüşe denk gelmedim. Ya önüne ya sonuna koyuluyor o 20 dakika.
0: Ben size açık konuşayım. Belki şu an yani bana çok kızabilir bazı antrenör arkadaşlarım ama yani o sondaki 20 dakika ne biliyor musunuz? Ben... Şimdi...

0: bir
1: zaman da oldu.
0: Çok güzel bir çok güzel bir şey gerçeği şimdi ortaya çıkacak. O sondaki 20 dakika antrenörün bir sonraki dersinden önceki sigara kahve molası.
1: Şimdi öyle. O zaman siz nasıl bir program yapıyorsunuz?
0: Benim programım bellidir. Benim antrenmanımın saati yoktur, süresi yoktur. Ben saate bakmam hiçbir zaman. Hı-hı. O antrenman yapılacak. Kişinin o anki performansına, o günkü psikolojisine, o günkü enerjisine bağlı olarak değişir. Belli bir sürenin üzerine zaten çıkartmam. Çünkü hı-hı, bunun optimal bir süresi var egzersizin. O optimal sürelerin üzerinde yapılan egzersizler sakatlanma riskini arttırır zaten. Dolayısıyla
1: süre zaman olarak diyoruz.
0: Evet,
1: mesela ne kadar mesela olarak bu?
0: Yani yaptığımız antrenmana göre değişkenlik gösterir ama bir ağırlık antrenmanının bir saati geçmemesi lazım.
1: Çünkü bazıları bir giriyorlar salona.
0: Bir saat 15
1: dakika yani çıkmıyorlar.
0: Çok, aslında çok şey. O mesela çok uzun bir süre. Yani ya sen doğru antrenman yapmıyorsun, 2 saattir hı-hı, antrenman yapıyorsan eğer. Doğru antrenman yapmıyorsun. Yanlış mı? Çok uzun dinleniyorsun vesaire. Ya da yani sakatlanmak üzeresin.
1: Peki aynı kas grubunu ne kadar süreyle devam ettirmeliyiz çalışmaya? Örnek veriyorum, bir hareket dambulları kaldırıyorsunuz ve bu hareketi bir ay boyunca devamlı her gün 3 gün ya her hafta 3 kere tekrar edip devam mı ediyoruz hareketlere?
0: Bir süresi yok onun aslında. Hı-hı. Yani şöyle bir şey var. Sık sık antrenman programı değiştirmek gelişimi engeller. Hı-hı. Sürekli olarak farklı hareketleri yapmamalıyız. Şimdi biliyorum bazen sıkıcı bir hal alabiliyor egzersiz yapmak. Bu özellikle bizim pilateste çok gördüğümüz bir şeydir. Çünkü pilates daha yavaş ilerleyen bir branştır mesela. Sürekli olarak aynı seri üzerinden gitmeye başladığın zaman kişiler yorulmaya, sıkılmaya başlar programdan. Ama şöyle de bir gerçeklik var. Temel hareketler var mesela. Atıyorum squat diye bir hareket var mesela bacak günlerinde yapılması gereken. Eğer herhangi bir eklem rahatsızlığı, omurga rahatsızlığı vesaire yoksa temel harekettir, yapılması gerekir. O squat'ı yani bir ay yapacaksın, üç ay yapacaksın, altı ay yapacaksın diye bir sınır yok.
1: Devamlı yapacaksın.
0: Hı-hı. Ha ne olur? Atıyorum haftada bir gün bacak antrenmanı yapıyorsundur. 6 haftadır aynı antrenman programı üzerinden devam ediyorsundur. 6 hafta sonunda dersin ki ben işte squat yerine atıyorum leg press'le bugün o kas gruplarımı çalıştırayım deyip makineye geçip makinede mesela yapabilirsin. Hı-hı. Çeşitlendirebilirsin antrenman programını ama belli bir antrenman programını da düzenli ve uzunca bir süre yapmamız gerekiyor. Böyle sürekli antrenman programı değiştirerek evet, gelişim sağlayamayız.
1: Uzunca bir süre derken.
0: Bu da az önce konuştuğumuz şeye geldi mesela. Tekrar var ya tekrar.
1: Evet.
0: Dedim ya bir barfix mesela. Yayında mıydık bilmiyorum onu koşurken.
1: Yayında mıydık?
0: Hatırlamıyorum. Yayında mıydık? Evet. Yani bir barfix. Bir hafta sonra o iki barfix olur. Üç barfix olur. Aslında biraz bunun gibi bir şey. Biz antrenman programını değiştirmek yerine kaldırdığımız ağırlıkları arttırmayı hedeflemeliyiz. Aynı hareket üzerinden.
1: Tükeniş olacak mesela.
0: Tükeniş tabii ki önemli. Hı-hı. Tükenişe tabii ki gitmemiz gerekiyor.
1: Peki kaç tekrar olmalı?
0: Şimdi mesela çok böyle klasik bir şey vardır. 8 tekrar 12 tekrar. Evet. 6 tekrarla 12 tekrar arası işte evet, kas gelişimi sağ. Mesela bu çürüdü artık. Bu çok eski bir bilgi. Şu an 6 ile 45 tekrar arası kas hipertrofisinde uygun görünüyor.
1: Yani 6 da yapabiliriz, 45 de mi yapabiliriz?
0: Tabii yani kilo, kaldırdığınız kiloya bağlı. Şimdi bende mesela bazı öğrenciler var. Çok ciddi sağlık problemleri olan insanlar. Hı-hı. Mesela durduğu yerde kas kaybeden insanlar var. Öyle sağlık problemi olan insanlar var. Ama bu kişinin aynı zamanda kas kazanması gerekiyor. Ve eklemleri de bunun için uygun değil. Ben bu insana kalkıp da kaldırabileceği kiloların sınırlarında ağırlıklar verip 8-12 tekrar, 6-12 tekrar yaptıramam. Çünkü sakatlarım. Hı hı. Çok ciddi sakatlarım. Dolayısıyla öyle birine ben daha hafif kilolarla 20 tekrarlı antrenman da yaptırabilirim. Hı hı. 25 tekrarlı antrenman da yaptırabilirim. İşte tükeniş dedik ya az önce. 25 tekrarda daha hafif kiloyla 25 tekrarda tükenişe gidip yine ben onun kas kütlesini arttırabilirim. Hı
1: hı. Peki her sette mi tükenişe gidilmeli yoksa 3 set mi 1 set?
0: Tabii her set.
1: 1 set yapsak
0: her sette tükenişe gidilmeli ama şöyle de bir gerçek var. İlk seti antrenman, hareketin ilk seti zaten o hareketin, antrenmanın o hareketinin %80'ini tamamlamış oluyor. Aslında vücut.
1: Sonra
0: evet.
1: gitgide genişe doğru.
0: Sonrasında gidiyor. Evet zaten iyice tükenişe gidiyor ama her sette mutlaka o tükenişi yaşamalıyız. Evet.
1: Peki mesela şeyden bahsettik ya, belli hareketleriniz var, örnek veriyorum omuz çalıştınız, kol çalıştınız, sırt çalıştınız vesaire, her bölgeden bir hareket belirlediniz kendinize, onu çalışıyorsunuz. Bu mesela kolumu çalıştığımda buradaki oluşan kas benim yağ ve karın kasımın gelişmesine de fayda sağlıyor mu?
0: Şöyle, karın kasının gelişmesine fayda sağlamaz ama belirginleşmesine fayda sağlar. Yani belirginleşmesinde etki eder diyeyim, fayda sağlar demeyeyim. Bunu nasıl yapar? Şimdi az önce biz yağ yakımı dedik. Yağ yakımı normal bir kardiyovasküler antrenman esnasında vücudun yağ yakmaya başlamasına deniyor aslında ve yağ yakma sürecine deniyor. Ama bizim burada hedeflediğimiz şey aslında yağ yakımı olmamalı. Vücudun yağ kaybetmesi olmalı. Şimdi vücut nasıl yağ kaybediyor? Aslında çok basit bir matematiği var bunun. Bir insan yediğinden daha fazla kalori harcarsa, aldığı kaloriden daha fazla kalori harcarsa vücut bunu yağdan harcıyor. Anlatabildim mi? Yani her zaman giren çıkandan daha az olacak vücuda. Şimdi bu yağ harcama sürecinde bizim bazal metabolizmamız çok önemli. Normal bazal metabolizması 2000 olan bir bireyin kas kütlesini arttırdıkça bazal metabolizması 2200'lere, 2400'lere, 2500'lere çıktığını varsaydığımızda bizim kolumuzdaki, omzumuzdaki, sırtımızdaki, göğsümüzdeki kasın artması bizim bu sayede daha fazla kalori harcamamıza sebep oluyor oturduğumuz yerde. Yani benim vücudumdaki kas oranım %40 iken harcadığım kaloriyle, enerjiyle %50 olduğunda ya da %30 iken %40 olduğundan daha farklı. %40 olduğunda benim kas oranım, %30'dan %40'a çıktığında benim kas oranım, benim oturduğum yerde harcadığım enerji miktarını fazlalaştırıyor. Dolayısıyla ben oturduğum yerde bile daha fazla yağ harcamaya başlıyorum. Anlatabildim değil mi bunu ben?
1: Evet.
0: Burada etkisi var işte vücudumuzdaki kasların artmasının yağ yakımına, evet, yağ harcamasına, özür dilerim, yağ yakımına değil, yağ
1: bir
0: harcamasına.
1: Bir hareket böyle squatla mesela, sadece squatla egzersiz yapabilir miyiz?
0: 10 set yaparsanız neden olmasın? Sadece squat yapıyorsanız.
1: Peki mesela bir egzersize başlamadan.
0: Alman ekolüdür bu arada o.
1: Öyle mi? Evet. Sadece squat ya da tek hareket.
0: Tek hareket 10 set. Dedim ya az önce, gelişme için 10 ila 20 set arasında haftada.
1: Yürüyüş de o zaman yeterli bir egzersiz olur mu?
0: Hayır, yürüyüş sadece kardiyovasküler kapasitemizi arttırır. VO2 max diye çok böyle meşhur herkesin dilinde olan o işte akciğer oksijen kapasitesini arttırır. Kan dolaşımını hızlandırır.
1: Peki mesela bir hareket
0: sağlık için önemlidir tabii.
1: Sadece bir hareket önerecek olsanız hangi hareket önerirsiniz?
0: Aa, yok öyle bir hareket.
1: Var mı öyle bir şey?
0: Hayır. Hiçbirini birbirinden ayıramam.
1: Sınav diyorlar ya mesela.
0: Yok, hiçbirini birbirinden ayıramam.
1: Plank diyorlar
0: şimdi
1: mesela.
0: Bir kere vücudumuz bölge bölge. Yani bacağımız ayrı, omzumuz ayrı, sırtımız ayrı, göğsümüz ayrı, karnımız ayrı. Dolayısıyla yani öyle bir şey yapmaya kalksak her birine bir hareket vermemiz gerekir. Çünkü hepsi önemli. Mesela şeydir genelde. Hocam bacak çalışalım.
1: Evet.
0: Özellikle kadınlar bayılırlar. Hocam bacak çalışalım. Haftanın 3 günü geleceğim ben, 3 günde bacak çalışalım. Olmaz ki öyle bir şey.
1: Evet.
0: Vücut bir bütündür yani. Sen sadece bacak çalışarak egzersiz yapmak diye bir şey yoktur yani.
1: O zaman mesela bir gün bacak çalıştık. İkinci gün squash şey yaptık. Sınav çektik.
0: Şöyle biz onu antrenman programlarını böleriz. Yani işte PPL diye bir antrenman
1: bölge bölge mi
0: metodu var mesela. Push pull legs diye geçer. Birinde itme kaslarını bir gün, bir gün çekme kaslarını, bir günde bacak kaslarını çalıştırırız mesela.
1: Evet.
0: Ya da old school bodybuildingçiler mesela genelde tek bölge çalışırlar. Ben çok doğru bulmuyorum mesela tek bölge antrenmanı. İşte birinci gün göğüs antrenmanı yapar, atıyorum. İkinci gün omuz antrenmanı yapar. Üçüncü gün sırt antrenmanı yapar. Dördüncü gün bacak antrenmanı yapar. Beşinci gün biceps antrenmanı, altıncı gün triceps antrenmanı. Evet. Yani bunu çok doğru bulmuyorum ben. Ya çok eski bir sistem zaten bu. Ama her geldiğinde farklı bir bölgeyi çalıştırarak egzersiz yapmalı herkes.
1: Evet hocam, peki doğal olarak böyle sona da geldik, veda edeceğiz. Bir 20 saniyemiz var ama şu soruyu da merak ediyoruz.
0: Tamam,
1: bu ekranlarda gördüğümüz iri iri kaslı yapıya ulaşmak doğal bir şekilde oluyor mu?
0: Hayır, mümkün değil.
1: Diyelim, son birkaç cümle alalım, veda edelim size.
0: Doğal bir şekilde herkes, lütfen herkes egzersiz yapsın doğal yöntemlerle. Yarışmacı olmayı planlamayan herkes, evet, doğal yöntemlerle mutlaka egzersiz yapsın. Herkes sağlıkla ve sporla kalsın.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Hareket profesyoneli Cihangir Yazıcı stüdyomuzdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gönül Gezi Bulbu Hankaya, Çağatay Sevdiren Uşan Gazi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'deki Husi hedeflerini vurdu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı. Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve ABD'den ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Avrupa Birliği de ateşkese destek verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda geri manevra yapmakta olan bir tur otobüsüne arkadan gelen çekici araç çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 26 kişi yaralandı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. İstanbul Boğazı'nda seyreden Malta bayraklı tanker makine arızası nedeniyle sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2914 kişi hastaneye başvurdu. Valilik tedbiren şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. Numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 102 kişi yaralandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

Sport. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle: Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Geneli parçalı, çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

Yazan Şiller. Türkçesi Zahide Özveren, Lütfi Ay. Radyofonik montaj Fatma Özcan. Mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynuyor. Miller İbrahim Delideniz. Miller'in karısı Saime Arcuman. Katip Wurm Kemal Bekir. Luisa Nedret Güvenç. Ferdinand Fuat İşan. Nazır von Walter Sami Ayanoğlu. Von Kalp Necdet Mahfi Ayral. Lady Milford Perihan Tedü. Teknik prodüksiyon Erkun Akura.

0: İş ciddileşiyor. Kızımın genç baronla adı çıkıyor. Ailemize söz gelecek. Nazır bunu haber alacak. Sözün kısası onu artık bu eve sokmayacak.
1: Onu evine sen davet etmedin. Kızını da peşinden sen koşturmadın ki.
0: Nazır babası işitirse genç baron hafif bir azarla bu işten sıyrılır. Sonra bütün kıyamet benim gibi zavallının başına kopar. Bunu bilmiyor muyum?
1: Saçma, manasız. Senin başına ne gelebilir? Kim seni kabahatli bulabilir? Genç baronun kızına gönderdiği o güzel mektupları bir kerecik olsun okumalıydın. Delikanlının temiz niyetler yüktüğü gün gibi aşikar.
0: İşte fenası da bu ya. Hayır hayır, Allah beni kahretsin ki bu iş olmayacak. İşi sıcağı sıcağına halletmeli. Genç baron Ferdinand'la, evet, gidip onunla açıkça konuşmalıyım.
1: Ne de çabuk öfkeleniyorsun. Ferdinand'a haşin davranmamalı diye böyle söylüyorum. Ne de olsa Nazır'ın oğlu.
0: Asıl bunun için bu iş halledilmeli ya. Eğer Nazır tam manasıyla dürüst bir babaysa bana teşekkür etmeli. Çabuk kırmızı kadife ceketimi fırçala. Nazır hazretlerine gideceğim. Ona diyeceğim ki, oğlunuzun kızımda gözü var. Kızım oğlunuza eş olmaya layık değil. Ama onun kafa...

0: babası olacak kadar da değersiz değil. İşte bu kadar bana miller derler.
1: Buyurun. Oo, günaydın Berker. Sizi tekrar görmek bizim için ne şeref.
2: Bu şeref bana ait efendim. Bir asılzadenin girip çıktığı bu yere benim gibi kendi halinde adamların getireceği şeref ağzıma alınır.
1: Neler söylüyorsunuz Bay Katip? Sayın Ferdinand ara sıra ziyaretleriyle bizi sevindiriyor diye hiç kimseyi hor görmeyiz.
2: Mademoiselle Louise nerede?
1: Yazık ki kızım zat halinizi görmek şerefine eremeyecek. Biraz evvel kiliseye gitti.
2: Çok memnun oldum. Desenize bir gün onu yanımda dindar bir kadın olarak göreceğim.
1: Evet. Fakat ne bileyim, sizin de fark etmiş olacağınız gibi, yani demek istiyorum ki iyi iyidir. Fakat daha iyi kim istemez? Biricik evladının saadetine kim engel olmak ister? Anlatabiliyorum değil mi efendim? Allah kızımı mutlaka bir barones yapmak istedi.
2: Ne? Ne dediniz ne? Ben bu çeşit muameleye layık değilim efendim. Ben sizi her zaman sözünleri bir insan olarak gördüm. Kızınız hakkındaki düşüncelerim de söz kesilmiş gibi katliydi. İdaremi bildikten sonra evimi sıkıntısız geçindirecek bir mesleğim var. Nazır beni korur. Yükselmek istersem elimden tutacaklar da bulunur.
3: Dostum, evvelce konuştuğumuz gibi geçen sonbaharda söylediklerimi bugün gene tekrarlıyorum. Kızımı zorlayamam. Senden hoşlanıyorsa ne âlâ, seninle mesut olmaya baksın. İstemiyor mu? O da âlâ.
1: Sözün kısası, ben bu işe katiyen razı değilim. Kızım yükseklere layıktır. Kocam aldanıp razı olsa bile ben razı olmam.
2: Baba nasihati kıza iyi tesir eder. Umarım ki beni iyi tanırsınız Bay Miller.
3: Bak dostum, söyleyeyim de kurtulayım. Ben dosdoğru bir adamım. Kızıma vereceğim öğütler seni pek memnun etmez. Evlenmek için ona kimseyi tavsiye etmem. Hele seni hiç. Ha dur, daha sözüm bitmedi. Kızın babasından yardım bekleyen bir talibe müsaadenle ben çürük bir fındığı bile layık görmem.
2: Ya peki. Peki peki. Teşekkür ederim Bay Miller.
4: Ha, ne diye teşekkür ediyor?
3: Oh, gitti. Bu çanak yalayıcı herif karşıma çıktıkça çıyan görmüş gibi oluyorum. Sanki bir kaçakçı bu aşağılık. Hey, küçük küçük yalancı fare gözü gibi gözler. Öne doğru çıkıp bir çene. Hayır hayır, kızımı böyle bir serseriye dünyada vermem.
1: Avucunu yalasın.
3: Sen de Allah rızası için akıllı olman gereken yerde büsbütün aptallaşma. Demin niye yok barones yok kızım diye ne saçmalayıp duruyordun öyle? Eğer bir dedikodunun ertesi günü bütün şehirde yayılmasını istersen bu herifin kulağına fısılda. Bu musibete düşünmeden bir söz sarf ettin mi? Ağzından bir şey kaçırdın mı tamam. Dedikodu bir anda ortalığı sarar. Nazır da her şeyi öğrenir. Sen de başını belaya sokmuş olursun.
5: Günaydın sevgili babam.
3: Günaydın kızım. Günaydın günaydın. Hoş geldin. Hoş geldin.
5: Ferdinand burada değil miydi?
3: Artık bunu unuttuğunu sanıyordum.
5: Beni affet babacığım. İstediğim sadece küçük bir şey. Onu düşünmek.
3: Beni dinle Louisa. Keşke Ferdinand'ı hiç görmemiş olsaydın.
5: Ferdinand'ın ne kadar benim olduğunu, sevgi tanrısının onu bana bir sevinç kaynağı olarak yarattığını herhalde bilmiyorsun. Onu ilk gördüğüm anda yüzüm kıpkırmızı olmuştu. Nabızlarım daha canlı atıyordu. Kalbimin her vuruşu, her nefesim işte o sevgilin diye fısıldıyordu. Artık dünyayı görmüyordum. Fakat dünyanın hiçbir zaman bu kadar güzel olduğunu da hatırlamıyorum.
3: Louisa, sevgili yavrum, benim ihtiyar bitkin ruhumu al. Her şeyimi al. Her şeyimi. Ama Ferdinand'ı Allah biliyor ya, onu sana vermek elimde değil.
5: Anneciğim, babam halime acıyor ama ben onu şimdi hemen istemiyorum ki. Ferdinand'ı düşünmek bile ona sahipmişim gibi beni mesut ediyor.
1: Louisa, Ferdinand geliyor. Ah, nerelere saklansa.
5: Pencereden mi gördün? Anneciğim ne olur gitme.
1: Allah korusun şu halime baksana, ayıp. Baron hazretlerine bu kılıkta görmem.
5: Ya.
6: Günaydın.
2: Ne var Louisa? Solgunsun.
5: Bir şeyim yok, hiçbir şeyim yok. Sen buradasın ya, geçti.
2: Louisa'm beni hala seviyor mu? Benim kalbim dünkü gibi. Seninki öyle değil mi yoksa? Ben buraya sadece bir göz atıp mesut olduğunu görmek, sonra kendim de mesut olarak dönmek için koşmuştum. Ama hiç öyle görünmüyorsun.
5: Ferdinand, bilsen söylediğin sözler bu halk kızına ne kadar güzel geliyor.
2: O da ne demek? Bunu nasıl söylersin? Bana bak yavrum, sen benim Louisa'msın. Senden başka şey isteyen kim? Sadece aşkımı düşünseydin böyle şeyleri aklından geçirmezdin.
5: Ferdinand, gözlerimi yuvarlanacağım uçurumdan çevirmek istiyorsun.

0: Ben ileriyi görüyorum. Seni bekleyen şan ve şöhreti, senin o parlak düşüncelerini, babanı, sonra da benim hiçliğimi düşünüyorum. Ferdinand, başımızın üzerinde keskin bir kılıç sallanıyor. Hı? Bizi ayırıyorlar.
1: Bizi ayırıyorlar mı? Bu düşünceler nereden geliyor sana Louisa? Bizi ayırıyorlar ha. İki kalbi birleştiren bağı kim çözebilir? Ben bir asılzadeyim doğru. Ama sorarım sana, asaletim kainatın kuruluşundan daha mı eski? Evet, ben bir nazır oğluyum. Onun için de müstebit babamın miras bırakacağı lanetlerin tesellisini aşkından başka nerede bulabilirim?
0: Ah, ondan, babandan ne kadar çok korkuyorum.
1: Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Senin sevginin azalmasından başka hiçbir şeyden. Bırak engeller dağlar gibi aramıza girsin. Ben onları Louisa'nın kolları arasına yükselmek için merdiven diye kullanırım. Üzülme, senin hesabına her acıyı karşılarım.
0: Yeter, yalvarırım, sus. Bilsen ümitlerin kalbimi nasıl parçalıyor.
1: Louisa, bu ne demek? Ne oldu sana böyle?
0: Ben bu güzel hülyaları unutmuştum, mesuttum. Ama şimdi, şimdi artık içimde rahat huzur kalmadı.
2: Bir aşk ha? Oğlum Ferdinand aşık olsun. Hayır katip efendi, buna inanmam.
3: Ekselans emrederlerse delilleriyle ispat edebilirim.
2: Oğlumun ayak takımından bir kıza kur yapması, yaltaklanması, hatta duymadığı duyguları göstermesi, bunlar elden geldiği kadar hoş gelebileceğim şeyler. Fakat üstelik bir çalgıcı kızı diyorsun.
3: Hı hı. Musiki muallimi Miller'in kızı.
2: Güzel mi?
3: Diyebilirim ki sarayın en başta gelen güzelleriyle boy ölçüşebilecek bir kız.
2: Oğlum, hı hı. Bana bu kızla gözüm var gibi geliyor ha? Ne dersin? Fakat biliyor musun Worm? Oğlumun bu kızcağıza böyle bir zaaf duyması bende kadınların ondan kaçamayacakları düşüncesini uyandırıyor, ümitleniyorum. Sarayda bazı muvaffakiyetler elde edebilir. Eğer kıza ciddi bir niyeti varmış gibi görünüp onu bir takım yalanlarla aldatıyorsa bu da hala. Şunu da iyi bil ki ben bir şeye inandığım zaman kuvvetle inanırım, hiddetlendiğim zaman da adeta kudururum. Rakibini başından atmak için elinden geleni yaptığına hiç şüphem yok. Kızın yanında oğluma üstün gelmekte güçlük çekiyorsun. Onun için bu işte babasının yardım edebileceğini düşündün, öyle değil mi?
3: Ekselans beni af buyursunlar, inanmayacaksınız ama bu işte kıskançlık bir rol oynuyorsa emin olun sözle değil, sadece gözle.
2: Bu kıskançlığı kökünden kaldırmanı tercih ederim. Zaten yakında rakibinden güzel bir intikam almanın tadını da tadabileceksin. Yeni düşes gelince Lady Milford'un yalancıktan saraydan uzaklaştırılmış gibi davranması, hı hı, bu yalanı tamamlamak için de birisiyle evlenmesi biraz evvel kabinede kararlaştırıldı. Hı. İtibarımın Lady Milford'un nüfuzuna bağlı olduğunu biliyorsun bu. Dük Milford için iyi bir koca arıyor. Bir başkası çıkabilir, alışverişi yapar, madamla birlikte prensin itimadını da kazanır. Onun kolu kanadı olur. Prensin ailemin çemberi içinde kalması için Ferdinand'ımın Milford'u alması lazım. Meseleyi iyice kavruyor musun Worm?
3: Ya kulaklarıma inanamıyorum. Ama galiba Nazır Hazretleri oğullarının yanında biraz acemi kalıyorlar. Korkarım ki oğlunuz bu teklifi reddeder.
2: Şimdiye kadar bu böyle olacaktır diye başladığım herhangi bir planımı gerçekleştirmekte güçlük çekmedim. Fakat görüyor musun Worm? Gene demin konuştuğumuz söze geldik. Ben oğluma hemen bugün öğleden evvel bu evlenme emrini vereceğim. Yüzünden iyi kötü bütün niyetleri anlaşılacaktır.
3: Efendimiz, tekrar tekrar affınızı dilerim. Oğlunuzun size karşı kederli bir tavır takınacağını umarım. Bu da vereceğiniz nişanlı için olduğu kadar aldığınız nişanlı için de olabilir. Gelin daha güç bir denemeye girişin. Ona memleketin en yüksek, en güzel kızını seçin. Peki derse 3 sene kalebentliğe razıyım.
2: Şeytan.
3: Bakın işler nereye gelmiş. Kızına nasıl şaşkınlıkla ağzından çok şey kaçırdı.
2: Pekala. Bu sabahtan tezi yok dediğini yapacağım.
3: Yalnız ekselans unutmamalıdırlar. Ferdinand efendimin oğullarıdır.
2: Merak etme bu.
3: Hem hoşlanmadığınız bir gelini uzaklaştırmak için göstereceğim gayret,
2: mükafat olarak sana bir eş bulmaya yardım etmeme değer, öyle mi? O arada peki bu.
3: Sadık kölenizim efendimiz.
2: Korm. Demin sana söylediklerimi eğer gevezelik eder de,
3: o zaman ekselans benim sahtekarlığımı ilan ederler. İşte mavi inci von Kalp. Bakın işler yolunda gidiyor. Ben çıkıyorum.
4: Ah, ah, günaydın.

0: dostum. Radyoydunuz, iyice istirahat buyurdunuz mu? Şeref yapmakta geciktiğim için beni affedin. Mühim işler çıktı da, yemek listesinin hazırlanması, davetiyeler, bugünkü kızak gezintisinin hazırlıkları. Bakın, sahi az kalsın unutuyordum. Üstelik bu sabahki kabul resminde hazır bulunmam ve dük çanaplarına hava durumunu bildirmem lazım geldi.
1: Demek dük çanaplarıyla konuştunuz.
0: Tam 20,5 dakika azizim.
1: Ya, öyleyse şüphesiz bana anlatacak yeni havadisleriniz vardır.
0: Dük çanapları sarı renkte yünlü kumaştan bir ceket giymişlerdi.
1: Yok canım. O halde benim size verecek daha mühim bir havadisim var. Lady Milford oğlum Ferdinand'la evlenecek. Haberiniz yok mu?
0: Ya, sahiden karar verildi mi?
1: İmzalandı bile. Vakit kaybetmeden gidip Lady Milford'u oğlumun ziyaretine hazırlar. Ve bütün şehirde oğlum Ferdinand'ın evlenme haberini yayarsanız beni minnettar etmiş olursunuz.
0: Memnuniyetle aziz dostum. Benim için bundan daha zevkli ne olabilir? Hemen koşuyorum. Hoşça kalın. 3 çeyrek saat içinde bütün şehir bu haberi duyacaktır.
1: Şimdi Ferdinand'ımın bunu kabul etmesi lazım. Yoksa bütün şehre yalancı çıkarız.
2: Emredin ekselans.
1: Oğlum gelsin.
2: Dışarıda bekliyordu zaten ekselans.
3: Muhterem babacığım, beni emretmişsiniz.
1: Warren, bizi yalnız bırak. Ferdinand, epey zamandır seni tetkik ediyorum. Vaktiyle hayran olduğum o apaçık, o canlı gençliği artık sende göremez oldum. Yüzünde anlaşılmaz bir kederin izleri var. Sen dertlerini bana bırak sevgili oğlum. Bırak saadetin için ben çalışayım. Sen benim planlarımı tatbik etmekten başka bir şey düşünme.
3: Bugün çok lütufkarsınız babacığım.
1: Ferdinand, ben kimin hatırı için prensin gönlünü kazanayım diye bu tehlikeli yola atıldım. Dinle Ferdinand, bunları oğluma söylüyorum. Benden evvelki nazırı ortadan kaldırmakla kime yer hazırlamış oldum? Dinle de cevap ver bana Ferdinand. Bütün bunları kimin için yaptım?
3: Herhalde benim için değil baba. O cinayetin kanlı gölgesi herhalde benim üzerime düşmemeli. Böyle bir alçaklığa sebep olmaktansa dünyaya gelmemek daha iyi.
1: Ne dedin? Ne dedin? Ferdinand, hiddete kapılmak istemiyorum.
3: Bana sadece iğrenç bir babayı hatırlatan mirası istemem ben.
1: Dinle delikanlı, beni çileden çıkarma. Eğer kendi kafana gitseydin ömrünün sonuna kadar sokaklarda sürünürdün.
3: Öyle olması tahtın ayakları dibinde sürünmekten çok daha iyidir.
1: Ya, demek saadetini sana zorla kabul ettirmek icap edecek. 10 kişinin 1001 zahmetle kazanamadığı rütbeye sen oyun oynarken, hatta uyurken nail oldun. Parlak bir istikbal önünde uzanıyor. Hoşuna gitmiyor.
3: Gitmiyor. Benim büyüklük, saadet hakkındaki düşüncelerim sizinkilere pek uymuyor da ondan herhalde. Sizin saadetinizin başkaları için felaket olmaması nadirdir. Benim saadet idealimse daha mütevazı. Yalnız bana ait. Bütün isteklerim de kalbime gömülü.
1: Sen adam olmazsın. Karar vereceksin. Hem ama... de bugünden tezi yok. Evlenmeye karar vereceksin.
3: Ama baba...
1: Bırak şimdi bu lafları. Lady Milford'a senin namına bir kart gönderdim. Şimdi vakit kaybetmeden oraya kadar zahmet edecek, kendisine nişanlısı olduğunu bildireceksin.
3: Lady Milford'a mı?

0: Milady, dük cenapları arzı hürmet ettiler ve size düğün hediyesi olarak şu pırlantaları gönderdiler. Bunlar doğrudan doğruya Venedik'ten geliyormuş.
1: Onu hemen maliye hazinesine götürsünler. Derhal paraya çevrilmesini, bu paranın da yangından zarar gören 400 aileye dağıtılmasını emrediyorum.
0: Milady, iyi işittin mi acaba?
1: Evet, iyi işittim.
0: Baş üstüne Milady.
1: Gidebilirsin.
0: Baron Ferdinand kabulünü bekliyorlar.
1: Buyursun.
2: Sizi rahatsız ediyorum madam. Sakın bir işinizden alıkoymuş olmayayım.
1: Benim için sizinle görüşmekten daha mühim bir iş yoktur baron.
2: Babamın emriyle geliyorum.
1: Kendisine minnettarım.
2: Size evleneceğimizi bildirmeye memurum. Babamın arzusu budur.
1: Gönlünüzün arzusu da bu değil mi?
2: Gönlümüzün arzuları nazırların, aracıların umurlarında bile değil.
1: Sizin buna ilave edecek hiçbir sözünüz yok mu?
2: Pek çok var milady.
1: Şu kanepeye buyurmaz mısınız?
2: Kısa keseceğim milady.
1: Nedir, söyleyin.
2: Ben şerefli bir adamım.
1: Bunu takdir etmekten aciz değilim.
2: Bir asılzadeyim.
1: Hep başkalarında da bulunan vasıflara temas ediyorsunuz. Niçin yalnız sizde bulunan daha büyük meziyetlerinizi söylemiyorsunuz?
2: Burada onlara lüzum görmüyorum.
1: Peki ama bu başlangıca ne mana vermeliyim?
2: Beni sizinle evlenmeye zorlarsanız şerefimin bu işe razı olmayacağı manasını.
1: Bu ne demek?
2: Bu mu? Bu benim kalbimin, asaletimin, kılıcımın sesidir.
1: O kılıcı size prens verdi.
2: Prensin eliyle devlet verdi derseniz daha doğru olur. Kalbimi Allah'a, asaletimi de 5 asırlık tarihe borçluyum. Milady, siz çok güzel, çok zeki bir kadınsınız. Bunlar bir erkeğin takdir edeceği vasıflardır. Öyleyken nasıl oluyor da sizin gibi bir kadın kendisinde cinsiyetinden başka bir şey görmeyen bir prense satabiliyor? Aynı zamanda da yüzü kızarmadan kalbini başka bir erkeğe veriyor. Doğrusu buna akıl erdiremiyorum. Ne söyleyeceğinizi de merakla bekliyorum.
1: Öyleyse dinleyin beni. Bunları şimdiye kadar sizden başka kimseye anlatmadım. Bundan sonra da hiç kimseye anlatacak değilim. Ferdinand, ben zannettiğiniz gibi macera peşinde koşan bir kadın değilim. Ben de size bir prens kızı olduğumu, İskoçya kraliçesi Maria uğruna kendini feda eden talihsiz Thomas Norfolk'un soyundan geldiğimi hatırlatarak övünebilirim. Babam kralın mabeyincisiydi. Fransa kralı hesabına vatana ihanet suçuyla itham edildi. Bütün mallarımıza krallık el koydu, biz de memleket dışına sürüldük. Babamın başı uçurulduğu gün annem öldü. Ben 14 yaşında bir genç kız, yanımda dadım, bir kutu mücevher. Annemin son nefesinde hayır dua ederek boynuma taktığı şu aile nişanı olduğu halde Almanya'ya kaçtım. Aradan ıstırap dolu 6 yıl geçti. Son elmas yine de satıldı. Dadım öldü. Tam o sırada bahtım prensi Hamburg'a getirdi. Ben o zamanlar Elbe sahillerinde dolaşıyor, suya dalarak acaba önümde akan bu nehir mi yoksa benim acılarım mı daha derindir diye düşünüyordum. Prens beni gördü, peşimi bırakmadı. Yerimi öğrendi, ayaklarıma kapanıp beni sevdiğine yemin etti.
2: Yeter milady, yeter. Daha fazla anlatmayın.
1: Anlatacağım. Kollarımda zevkle kendinden geçen zalim prensin elinden devletin dizginlerini aldım. Vatanınız ilk defa olarak üzerinde insani bir elin varlığını duydu. Bana inanıp bağrıma yaslandı. Şimdi de asıl beni takdir etmesini istediğim tek adam beni övünmek. Gizli faziletlerimi hayranlık duygusunun çiğ ışığı altında birer birer ortaya serip lekelemek zorunda bırakıyor. Ben hapishanelerin kapılarını açtım. Ölüm kararlarını yırttım. Müebbet kürek cezalarını çok defa kalebentliğe indirdim. Şifa bulmaz yaralara hiç değilse uyuşturucu bir merhem sürdüm. Müthiş kudretli zalimleri yok ettim. Masumların kaybolan haklarını çok defa şuh bir gözyaşıyla kurtardım. Şimdi bana bütün bunların mükafatını verebilecek yegane erkek geliyor. Bahtımın, belki de çektiğim bütün ıstırapları gidermek için bana nasip ettiği erkek.
2: Ama ben bir başkasını seviyorum milady. Halk tabakasından basit bir kızı seviyorum. Louisa, fakir bir çalgıcı kızı.
1: Ferdinand von Walter, kendinizi de beni de bir üçüncü insana da mahvediyorsunuz.
2: Bir üçüncü insanı mı?
1: Biz birbirimizi mesut edemeyiz ama gene de mesut olacağız. Olmamız lazım. Babanızın acele verilmiş bir kararına kurbanız. Fakat bana zorla elini uzatan bir adamın kalbini asla elde edemeyeceğim.
2: Zorla mı? Elini zorla uzatan mı dediniz? Kalpsiz bir eli zorlayabilir misiniz? Bir kızın bütün kainatı olan bir adamı elinden alabilir misiniz?
1: Evet, çünkü mecburum. Size o kadar acıyorum ki aşkım bu acının yanında siliniyor. Fakat şeref ve haysiyetim buna daha fazla tahammül edemez. Evlenmemiz bütün memleketin ağzında. Bütün gözler bana çevrilmiş. Herkes benimle alay etmeye can atıyor. Prensin bir tebaası beni reddederse bu hakaret giderilemez. Kozunuzu babanızla paylaşın. Kendinizi müdafaa edebildiğiniz kadar edin. Bana gelince ben kararımdan vazgeçmeyeceğim.
3: Ben bunun böyle olacağını...

0: söylemiştim.
1: Neyim babacığım?
0: Ben bunun böyle olacağını zaten biliyorum.
1: Söylesene, neyi biliyordun ama?
2: Ne var, ne oluyor?
0: Ne olacak, felaket geliyor. Kıyamet senin başında kopacak.
2: Şuna da bak, kıyamet benim başımda kopacakmış.
0: Elbette senin başında kopacak, şom ağızlı. Ben sana söylemedim mi? Katip burun boşboğazlık etmiş.
2: Ne münasebet, burada nereden çıkardın?
0: Nereden mi çıkardım? İşte sokak kapısının önünde nazırın bir adamı dikilmiş beni soruyor. Bu Çanakkale herif elime bir geçse, ah bir elime geçse.
2: Evet, bağır, çağır, küfret. Başımızdaki belayı sanki bunlar alır. Nasıl bir çare bulsak? Hadi bakalım iller, söylesene.
0: Vakit geçirmeden nazıra gitmeliyim. Olanı biteni ben kendim anlatacağım.
3: Babam buraya geldi mi?
2: Nazır mı? Mahvolduk.
0: İşte şimdi işimiz tamam.
3: Luisa, ne pahasına olursa olsun sen gene benimsin.
1: Korkuyorum. Dudaklarım titriyor. Gözlerin yerinden uğrayacakmış gibi.
3: Hayır Luisa, korkma. Bu söylediklerim deli sözlere değil. Tam zamanında verilmiş bir kararla bunalan ruhum biraz nefes alıyor. Luisa, seni seviyorum. Sen benimsin, benim kalacaksın.
4: Ha, işte Burbi.
3: Saf, masum insanların evinde.
4: Oğlum babaya itaati öğrendiği yerde, öyle mi?
3: Bunu bırakın şimdi.
4: Kızın babası sen misin?
0: Şehirman dostundan Miller.
4: Sen de annesi, öyle mi?
2: Evet.
3: Kızınızı dışarı çıkarın, fenalık geçirin.
4: Lüzumu yok, ben onu şimdi ayırtırım. Nazır'ın oğlunu ne zamandan beri tanıyorsun?
1: Nazır'ın oğlunu hiç düşünmedim. Ama Ferdinand von Walter Kasım'dan beri beni ziyaret ediyor.
3: Ona tapıyorum.
4: Ondan teminat aldınız mı?
3: Evet.
4: Sen çılgınlıklarını itiraf etmek için sıranı bekle. Cevap bekliyorum.
1: Aşkına sadık kalıcına yemin etti.
3: Yeminini de tutacak.
1: Ben de aynı yemini ettim.
4: Size borcunu her seferinde peşin ödüyordu, değil mi?
1: Bu sualinizi iyi anlayamadım.
4: Demek istiyorum ki her ticaretin kazançlı bir tarafı vardır. Sen de bu lütufları herhalde karşılıksız göstermemişsindir. Yoksa sadece yatıp kalkmak size yetiyor.
3: Kızım bayıldı. Luisa, Luisa bayıldı. Baba, bir zamanlar benden isteyebileceğiniz bir hayat vardı. İşte onun karşılığı ödendi. Evlatlık vazifesinin borç senedi yerde yatıyor.
0: Ekselans, çocuk babanın eseridir. Af buyurun, kızını kötü bir kız saymak babayı tokatlamakla birdir. Biz böyle biliriz hani. Af buyurun ekselansınız, bu memlekette her şeye hükmederler. Fakat burası benim kulübem. Şayet makamınıza bir dilekçe getirecek olursam en derin saygılarımı sunarım. Ama kaba misafiri de kapı dışarı ederim. Af buyurun.
4: Ne dedin?
0: Ekselansı, yalnız düşündüklerimi söyledim. Af buyurun.
4: Vay rezil vay. O küstah düşüncelerin sana zindanı boylatacak. Çabuk mahfuzları çağır.
0: Kadın sen kendi kızına bak. Ben Dük'ü görmeye gidiyorum.
4: Dük'ü mü? Hey oradakiler. Bu aranızlar. Hükümdar namı hepsini tevkif edin. Delikanlı, sen de kızın yanından çekil. Baygın olsun olmasın tevkif edin.
3: Dokunmayın ona. Baba, o zincire vurulacak ama benimle, Nazır'ın oğluyla beraber. Hala kararınızda ısrar ediyor musunuz?
4: O zaman bu teşhir daha da eğlenceli olur. Hadi bu iş bitsin artık.
3: Baba, sevgilimin şerefiyle oynamaya müsaade etmektense onu öldürürüm, daha iyi. Hala ısrar ediyor musunuz?
4: Kılıcın keskinse hiç durma.
3: Ulu tanrım, sen şahidimsin. Başvurmadığım insanca hiçbir çare kalmadı. Pekala öyleyse, siz onu zindana götürün. Ben de bu sırada bütün şehre nasıl saray nazırı olunduğu hakkında güzel bir hikaye anlatayım.
4: Dediniz, Ferdinand! Ferdinand! Kızı serbest bırakın.

0: korktuğum çıktı efendimiz. Zor, coşkun aşıkları daima çileden çıkarır ama hiçbir zaman yola getirmez.
1: Bütün ümidimi bu teşebbüse bağlamıştım. Diyordum ki kız lekelenecek olursa Ferdinand ondan vazgeçmek zorunda kalacaktı.
0: Çok güzel. Fakat bunun için Louisa gerçekten lekelenmeliydi.
1: Bu iş nasıl yapılabilir?

0: ki ya oğlum? O bunları fark etmez mi? Büsbütün çileden çıkmaz mı?
1: Bu işi de bana bırakın efendimiz. Bütün aile bu işi gizleyeceklerine dair, hileyi açığa vurmayacaklarına dair kitaba el basıp yemin etmeden karı koca serbest kalamaz.
0: Yemin mi? Yemin ne işe yarar sersem?
1: Bize göre hiçbir şey efendimiz, ama bu türlü insanlar için her işe yarar. Göreceksiniz, bu yoldan ikimiz de ne incelikli hedefe varacağız.
0: Şimdi bir mesele kalıyor. Bu mektup kime hitaben yazılmış olmalı? Kızı kiminle dile düşürmeliyiz?
1: Tabii, oğlunuzun vereceği karara göre her şeyini kaybedebilecek veya kazanabilecek biriyle.
0: Ben von Kalk'ten başkasını göremiyorum.
1: Tamam. Ekselans bu işle ve çalgıcının tevkifiyle meşgul oldukları sırada ben de gidip şu aşk mektubunu yazdırayım.
2: Yalvarırım sana devam etme. Artık ben hiçbir zaman mesut olacağıma inanmıyorum. Bütün ümitlerim söndü.
3: Benimkiler de aksine kuvvetlendi. Babam öfkeli. Bütün silahlarını üzerimize çevirecek. Eninde sonunda beni kendisine karşı gelmek zorunda bırakacak. Artık evlatlık vazifeme bağlı kalabileceğimi sanmıyorum. Öfke, ümitsizlik bana işlediği cinayetin sırlarını açığa vurduracak. Oğul babasını celladın eline teslim edecek. Tehlike son haddine vardı. Sevgimin bir dev hamlesi yapabilmesi için en büyük tehlikeyi göze almak lazımdı. Dinle Louisa. Ben gidip kıymetli neyim varsa hepsini paraya çevireyim. Babamın hesabından bankadan para da çekerim. Bir haydudu soymak caizdir. Zaten bütün hazineler bu vatanın kanıyla ödenmiş değil mi? Gece yarısı saat tam birde kapınızın önünde bir araba duracak. Hemen kendini bu arabaya at, kaçarız.
2: Babanın lanetleri de peşimizden gelecek değil mi? Hayır. Bak sevgili Ferdinand, bırak bu anın kahramanı da ben olayım. Cemiyet kanunlarını parçalayan, ebedi nizamı alt üst eden bu birleşmeden vazgeçmek istiyorum. Günahkar olan benim.
3: Sana kaçarız diyorum Louisa. Benimle beraber gelmeyecek misin?
2: Vazifen burada kalmayı, ıstırap çekmeyi emrediyor.
3: Yalan. Yalan söylüyorsun. Seni buraya bağlayan başka bir şey var.
2: Ziyan yok, öyle farz edin. Böylelikle daha az acı çekersiniz.
3: Ateşli bir aşka karşılık soğuk bir vazife duygusu. Beni bu masallarla mı aldatacaksın? Hayır, seni buraya bağlayan başka bir şey var.
2: Annemle babam acaba nerede kaldılar? Babam birkaç dakika sonra döneceğini söylemişti. Halbuki aradan tam 5 saat, 5 korkunç saat geçti.
4: Hayırlı akşamlar küçük hanım.
2: Konuşan da kim? Yoksa Nazır'ı mı arıyorsunuz? Artık burada değil Katip Bey.
1: Hayır küçük hanım, sizi arıyorum. Beni babanız gönderdi.
2: Babam mı? Babam nerede?
1: Hiç de bulunmak istemediği bir yerde.
2: Allah korusun, çabuk söyleyin babam nerede?
1: Madem öğrenmek istiyorsunuz söyleyeyim. Kulenin zindanında.
2: Bu da mı başımıza gelecekti? Kulenin zindanında ha? Peki neden orada?
1: Dükün emriyle.
2: Dükün mü?
1: Evet. Nazır'ın şahsında hükümdarlık makamına hakaret ettiği için.
2: Ne dediniz? Ne diyorsunuz?
1: Dük bu hakareti herkese ibret olacak şekilde cezalandırmaya karar vermiş. Ya,
2: hükümdarlık makamına hakaret. Ne ince bir buluş. Peki ya Ferdinand?
1: Ya Lady Milford'la evlenecek ya da mirastan mahrum kalıp kovulmayı tercih edecek.
2: Ya, annem nerede?
1: Kadınlar hapishanesinde.
2: Acaba bana verecek daha başka bir havadisiniz yok? Hemen söyleyin. Artık her şeyi dinleyebilirim.
1: Olup bitenleri artık biliyorsunuz.
2: Beni dinle sefil. Sen cellattan ders almış olmalısın. Hadi söyle. Bırak bu ezici yük birden üzerime çöksün. Babamı bekleyen akıbet nedir?
1: Dükü tahkir davası. Yani suçlu için ölüm dirim davası. Ama tabii bunun da bir çaresi var.
2: Neymiş bakalım o çare?
1: Babanızın da istediği.
2: Babamın da istediği mi? Nasıl bir çare?
1: Sizin için kolay bir çare.
2: Benim için namussuzluktan daha güç bir şey yoktur.
1: Ferdinand'ı serbest bırakırsanız.
2: Onu serbest bırakırsam mı? Bana zorla yaptırılan bir şeyi isteğime mi bırakıyorsunuz?
1: Demek istediğim o değil matmazel. Ferdinand sizden evvel kendi isteğiyle bu işten çekilmeli.
2: Bunu yapamaz.
1: Bu neticeyi temin edecek insan olmasanız size müracaat edilir miydi?
2: Ferdinand'ı benden nefret etmeye zorlayabilir miyim?
1: Deneyelim bakalım. Otursanıza. Oturun.

0: Şimdi yazın. İşte. Hokka, kalem, kağıt.
1: Oh, Chuck, gene ne planlar kuruyorsun? Ne yazayım, kime yazayım?
0: Babanızın celladına.
1: Ah, sen kalplere işkence etmeyi ne güzel biliyorsun.
0: Evet. Yazın. Efendimiz. Yazıyor musunuz?
1: Evet.
0: İşte. Sizi görmeyeli 3 gün. Dayanılmaz 3 uzun gün geçti.
1: Bu mektup kime gidecek?
0: Babanızın celladına.
1: Aman yarabbi.
0: Ama kabahat bende değil, Ferdinand'da. Bütün gün tazı gibi peşimi bırakmıyor, beni gözetliyor.
1: Alçaklık. Görülmemiş, işitilmemiş alçaklık. Bu mektup kime hitaben yazılıyor?
0: Babanızın celladına.
1: İstediğinizi yapın, hiçbir zaman bunları yazmayacağım.
0: Siz bilirsiniz matmazel, siz bilirsiniz. Nasıl istersiniz, keyfinize kalmış bir şey. Ben gidiyorum.
1: Hayır, gitmeyin. Gitmeyin, yazdırmaya devam edin. Artık hiçbir şey düşünmüyorum. Şeytanın hiledeki kudretine boyun eğiyorum.
0: Evet. Nerede kalmıştık? Tazı gibi peşimi bırakmıyor, beni gözetliyor. Yazdınız mı?
1: Devam edin.
0: Dün nazır bizdiydi. Şu iyi kalpli Ferdinand'ın şerefimi korumaya çalışması görülecek şeydi doğrusu.
1: Mükemmel. Devam edin.
0: Ben kahkahalarla gülmemek için bayılmış gibi yapmaktan başka çare bulamadım.
1: Ama yarabbi.
0: Fakat artık bu oyunlara dayanamayacağım. Ondan bir kurtulabilseydim.
1: Ondan kurtulabilseydim.
0: Yarın benden ayrıldığı zamanı gözetleyin ve bildiğiniz yere gelin. Bildiğiniz yere yazdınız mı?
1: Hepsini yazdım.
0: Bildiğiniz yere gelin. Sevgili Louisa'nızın yanına gelin. İmza Louisa.
1: Şimdi yalnız adres kaldı.
0: Mabeyinci von Kalp Hazretlerine.
1: Bu iğrenç satırlar kalbime ne kadar yabancıysa bu isim de kulaklarıma o kadar yabancı. Buyurun efendim. Elinize verdiğim şey şerefim, Ferdinand'ın mukadderatı, bütün saadetimdir. Ben artık yeryüzünde dilenciden başka bir şey değilim. Katip efendi, işiniz bitti mi?
0: Küçük bir zahmet daha matmazel. Benimle kiliseye kadar gelip bu mektubu kendi isteğinizle yazdığınıza dair dini şartlara uyarak yemin etmeniz lazım.
1: Allah'ım, cehennemlik eserleri mühürlemek için de senin mührün mü lazım? Peki, gidelim. O da tamamlansın.

0: Siz dostum, beni görmek istemişsiniz.
1: Bir alçağın kafasını koparmak istedim. Von Kalb, şu mektup geçit resminde cebinizden düşmüş olmalı. Ne? Bereket versin, bulan da ben oldum.
0: Siz mi?
1: Evet, çok garip bir tesadüfle. Bakın, okuyun, okuyun. İyi bir aşık olamıyorsam da belki iyi bir arabulucu olurum.
0: Peki ama çekin o tabancayı burnumun dibinden.
1: Sabırlı olun aziz dostum. Mektuptaki haberler iyiye benziyor. Bulup getirdiğim için hakkım olan mükafatı isterim.
0: Azizim, aklınızı başınıza toplayın.
1: Aklım başımda. Hatta senin gibi bir serseriyi öteki dünyaya yollamak için belki de lüzumundan fazla aklım başımda. Al, şu mendili tut.
0: Ne?
1: O vermişti.
0: Mendil düellosu mu? Siz çıldırdınız mı? Ne zannediyorsunuz?
1: Şu mendilin ucunu tut diyorum sana. Korkak. Yoksa hedefi şaşıracaksın. Alçak. Nasıl da titriyor. Beynine ilk defa yeni bir şey gireceği için Allah'a şükretmen lazım aşağılık herif.
2: Yok. Dur bakalım. Kaçmak yok. Müsaade edemem.
0: Nasıl? Bu odada mı baron?
1: Sanki sur dibine gitmek zahmetine değermişsin gibi. Bu odada kurşun daha iyi patlar. Bu dünyada ilk defa biraz gürültü çıkarmış olursun. Hadi nişan al.
0: Demek siz kıymetli canınızı bu şekilde tehlikeye atmak istiyorsunuz. Delikanlı, parlak istikbalinizi düşünün.
1: Nişan al diyorum sana. Bu dünyada artık yapacak işim kalmadı benim.
0: Peki, nasıl emrederseniz.

0: efendim. Tamamıyla emrinizdeyim. Hı. Ama yalnız Allah aşkına şu tabancaları ortadan kaldırın.
1: Alçak. Eğer senin yüzünden artık iffetini kaybettiyse, benim kendimi ilah gibi hissettiğim yerde sen sefahata daldınsa, öbür dünyada gazabıma uğrayacağına cehenneme sığın daha iyi. Bu genç kızla işi nereye kadar vardırdın? Ali, itiraf et.
0: Bırakın beni, bırakın. Size her şeyi açıkça anlatacağım.
1: Söyle.
0: Onunla aramda hiçbir şey, ama hiçbir şey yok. Ama ne olur bir dakikacık sabredin. Sizi aldatıyorlar.
1: Söyle yoksa gebereceksin.
0: Aman Allah'ım.
1: Hadi.
0: Söyleyeceğim. Evet söyleyeceğim. Fakat beni dinleyin. Babası, ha? Kendi babası.
1: Kızını sana peşkeş mi çekti? Doğru söyle yoksa öldürürüm.
0: Ama deli gibisiniz. Bir şey dinlemiyorsunuz ki. Ben onu ömrümde bir kere olsun görmedim. Onu tanımıyorum bile. Hakkında hiçbir şey de bilmiyorum.
1: Hiç görmedin. Onu tanımıyorsun ha. Hakkında da hiçbir şey bilmiyorsun. Kızcağız senin yüzünden mahvoldu. Sen onu inkar ediyorsun. Hem de bir nefeste. Defol gözün görmesin. Aşağılık herif. Barut senin gibi sefiller için icat edilmedi.

0: Mabeyinci von Kalp, Dük Hazretlerinin bir emrini getirmişler, dışarıda bekliyorlar.
1: Kim, ne dedin? Aman ne iyi. Bu çeşit mahluklar laf taşımak için yaratılmışlardır. Hoş geldin, sefa geldi. Aa, buraya bak, bütün adamlarımı da topla.
2: Baş teferim. Buyurun von Kalp Hazretleri.
3: Milady, haşmetli hükümdarımız bu akşam garden parti mi verilecek yoksa Alman komedyası mı oynanacak diye soruyorlar. Beni bunu öğreneyim diye gönderdiler.
1: Herhalde ikisinden biri. Bu arada şu kartı da hükümdarınıza yemekten sonra ağız tatlandırmak için götürün.
3: Öfkelisiniz Milady.
1: Evet. Onun için burada söylenecek sözler daha samimi, daha açık olacak. Okuyun, okuyun. Yazdıklarımın iki kişi arasında kalmasını ben de istemem.
3: Peki, okuyayım. Efendimiz, sizin pek düşüncesizce bozduğunuz bir mukavele artık beni bağlayamaz. Sevgim memleketimizin saadetine bağlıydı. İhanet 3 sene sürdü. Gözlerimdeki perde şimdi düştü. Tebaanızın gözyaşlarıyla yıkanmış lütuflardan iğreniyorum. Bana beslediğiniz ve artık karşılığını göremeyeceğiniz sevgiyi gözyaşı döken milletinize, memleketinize verin. Ve bir İngiliz prensesinden Alman halkınıza acımayı öğrenin. Bir saate kadar hududu aşmış olacağım. Lady Milford. Allah esirgesin aziz ve muhterem efendim. Bunu yazan kadar götürenin hayatı da tehlikeye girebilir.
1: Demek endişen bu Sadık Göle. Ne yazık ki sen ve senin gibilerin başkalarının düşüncesizce hareketlerini sadece anlatmak yüzünden mahvolduklarını biliyorum. Bana kalırsa bu pustayı bir keklik böreğinin içine koymalı. Böylelikle haşmetli hükümdar onu tabaklarında bulmuş olurlar.
3: Mon Dieu, ne cüret. Düşünün bir kere Milady, kendinizi nasıl gözden düşüreceğinizi düşünün. Peki bu pusulayı doğrudan doğruya Dük Hazretlerinin ellerine mi vereyim?
1: Evet zavallı mahluk, haşmetli ellerine. Haşmetli kulaklarına da günah çıkarmaya yan ayak gidemeyeceğim için bir işçi gibi gündelikte çalışacağımı, böylelikle onu avucumda tutmuş olmanın lekesinden kendimi kurtaracağımı söylersin.

0: mısın yavrum? Peki niçin böyle yapyalnız karanlıkta oturuyorsun?
1: Asıl yalnızken yalnız değilim baba. En sevgili misafirlerim etrafımda. Her şey böyle kararınca beni görmeye geliyorlar.
0: Kızım bunlar ne biçim laflar?
1: Çetin bir savaştan çıktım. Didişme sona erdi.
0: Keşke ağlayıp inleseydin. O halin daha çok hoşuma giderdi.
1: Babacığım, şu mektubu sahibine götürür müsünüz?
0: Kime çocuğum?
1: Kime yazabilirim?
0: Kızım ben bu mektubu açıyorum.
1: Sen bilirsin baba.
2: Aldatıldın Ferdinand. Eşi görülmemiş bir kahpeli kalplerimizin bağını parçaladı.

0: Fakat müthiş bir yemin dilimi bağlıyor. Babam da her tarafa hafiyeler saldı. Bununla beraber cesaretin varsa sevgilim, ben hiçbir yeminin dilimizi bağlayamayacağı, hiçbir hafiyenin ayak basamayacağı başka bir yer biliyorum.
1: Neden beni böyle süzüyorsun baba? Hepsini okusana.
0: Fakat Luisa'nın Allah'tan başka hiçbir şeyin aydınlatmadığı o karanlık yolu takip edecek kadar cesaretin olmalı. Yalnız sevgin sana rehberlik etmeli. Bütün ümitlerini, bütün o korkunç istekleri evde bırakmalısın. Yalnız kalbin sana bu işte yardım edebilir. Razı mısın? O halde Karmelitler Kulesi'nin çanı gece yarısını vurduğu zaman kalk ve yola çık. Korkuyor musun? Öyleyse erkekliğinin yanındaki kuvvetli sıfatını çiz. Çünkü bir kız seni utandıracaktır.
2: Şimdi beni dinle kızım. Çılgınlığı bırak. Nereye istersen oraya gidelim. Allah kimseyi aç bırakmaz. Rızkımızı her yerde verir. Kemanımı dinleyecek olanları da gönderir. Evet, her şeyi kaybetsek bile unut. Unut.
1: İşte geldi.
2: Kim?
1: Mektubu götürmenin lüzumu kalmadı. Sakla onu baba.
2: Denemişiz. Burada ne arıyorsunuz baron?
3: Akşamlar hayır olsun Milla.
2: Ne istiyorsunuz? Buraya niçin geldiniz?
3: Nasıl oluyor da buraya gelişim hayret uyandırıyor?
2: Gidiniz baron. Kalbinizde insanlıktan bir tek kıvılcım kaldıysa, sevdiğinizi söylediğiniz insanın katil olmak istemiyorsanız buradan kaçınız. Bir saniye daha kalmayız.
3: Ama ben bugün kızına sevinçli şeyler söylemek için geldim. Nihayet ümitlerim gerçekleşti. Sevgimize en büyük engel olan Lady Milford memleketten kaçmış bulunuyor. Babam gönlümün istediği kızı almama razı oldu. Kader bizi kovalamaktan vazgeçti. Talih yıldızımız parlamaya başlıyor. Verdiğim sözü tutmak, nişanlımı nikaha götürmek için buraya geldim.
0: Duyuyor musun kızım? Kırılan ümitlerinle nasıl alay ettiğini işitiyor musun?
3: Alay mı ediyorum sanıyorsun? Şerefim üzerine söylüyorum ki alay değil. Anlattıklarım hep gerçek. Tıpkı Luisa'nın sevgisi gibi. Şaşılacak şey doğrusu. Doğru söze inanılmayan bir yerde yalan geçer akçe olmalı. Demek benim sözlerime inanmıyorsunuz. O halde şu elimdeki yazılı şeylere inanacaksınız.
2: Bu hareketinizin manası nedir baron? Ne demek istediğinizi anlamıyorum.
3: O beni çok iyi anladı. Bakın ölü gibi sapsarı. Bu mektubu Von Kalb'e sen mi yazdın? Yanlış ellere düştü diyeyim. Cevap istiyorum, bu mektubu sen mi yazdın? Gülünç. Çok gülünç şey doğrusu. Babasını da aldatmış. Hadi gerçek ve kadir tanrı adına yemin et, bu mektubu sen mi yazdın?
1: Ben yazdım.
3: Bir ricam daha var Luisa. Son bir rica. Başım ateş içinde yanıyor. Hararetimi söndürecek bir şey içmek istiyorum. Bana bir bardak limonata yapar mısın?
1: Peki.
0: Sevgili baron, size bütün kalbimle acıdığımı itiraf edersem acınız biraz hafifler mi acaba?
3: Bu sözleri bırak Miller. Miller, ilk defa evine, bu eve nasıl geldiğimi bile şimdi pek hatırlamıyorum. Acaba niçin gelmiştim ben buraya?
2: Nasıl baron, benden flüt dersi almak istediğinizi hatırlamıyor musunuz artık?
3: Evet. Kızını gördüm. Dostum sen sözünü tutmadın. Yalnızlık saatlerim için bana gönül rahatlığı, huzur, sükun verecektin. Beni aldattın. Başımı derde soktun. Hayır. Korkma ihtiyar. Senin kabahatin yok.
0: Her şeyi bilen Allah bunu da biliyor.
3: Ah, o uğursuz flüt dersi. Keşke hiç aklıma gelmez olaydı.
2: Bu limonata da nerede kaldı? Gidip bakayım.
3: Acelesi yok sevgili Milla. Hele baba için hiç acelesi yok. Gitme. Başka ne sormak istiyordum? Evet. Luisa senin biricik kızın. Başka çocuğun yok değil mi?
0: Yok başka çocuğum. Yok baron. Zaten istemiyorum da. Bu kız bana yetiyor.
3: Ya. Aklıma geldi Milla. Sana olan borcumu vermemiştim. Buyur al.
0: O ne demek? Baron siz beni ne sanıyorsunuz? Siz de alacağım olsun. Bana böyle hakaret etmeyin. Birbirimizi son defa görmüyoruz ya.
3: Bilinmez. Sen şunu al hele. İnsan ne kadar yaşayacağını bilemez ki. Al şunları.
0: Ama bunlar altın. Efendimiz, ben dosdoğru bir adamım. Beni kötülüğe alet etmek istemiyorsunuz değil mi? Çünkü Allah bilir ya, bu kadar çok para doğru yolda kazanılmaz.
3: Gönlün rahat olsun Miller.
1: Buyurun. Limonu azsa lütfen söyleyin.

0: Az kalsın unutacaktım. Sevgili Miller, bir şey rica edebilir miyim? Bana küçük bir hizmette bulunmak ister misiniz?
1: Bir değil, bin hizmetinize koşayım, emredin.
0: Babama kadar gider misiniz? Bizzat onu görmeye lüzum yok. Söyleyeceklerimi kapıdaki uşaklardan birine söyleseniz de olur. Bu akşam benimkilerle gelen babama ait bir mektup. Evet. Belki acele bir iştir.
1: Baş üstüne baron.
2: Babacığım, bu işi ben de pekala yapabilirdim.
0: Yok.
1: Olmaz kızım bu karanlıkta. Hoşça kal.
0: Güle
2: güle. Limonataya ne koyuyorsunuz?
0: Biraz şeker. Şekeri azdı da. Birkaç yudum da sen içer misin? Al.
2: Oh, teşekkür ederim.
0: İç. İç biraz daha iç.
2: Merci. Ferdinand, kalbimi ne kadar kırdığını bilsen. Bir gün gelecek Ferdinand.
0: Artık gelecek günlerle işimiz yok.
2: Evet, bir gün gelecek. Bu akşamı düşünerek için sızlayacak. Neniz var?
0: Hararetim var. Kalbim sıkışıyor. Biraz hava. Hava almak istiyorum.
2: Limonata için ferahlık verir.
0: Evet, ferahlık verir. Çekil Luisa, çekil. Bu tatlı bakışlarını benden çevir. Ölüyorum. Bir defa daha Luisa. İlk defa öpüştüğümüz gün, Ferdinand diye kekelediğin, yanan dudaklarında bana ilk defa sen diye hitap ettiğin günkü gibi. O anda sonsuz, anlatılmaz bir sevincin tohumu açılmaya hazır bir çiçek gibi koncalanmıştı. O anda sonsuzluk güzel bir Mayıs günü gibi gözlerimizin önünde uzanıyordu. O zamanlar en mesut insan bendim. Ah, Luisa, Luisa, niçin yaptın bunu?
2: Ağlayın, ağlayın Ferdinand. İstırabınız bana karşı öfkenizden daha adil olacaktır.
0: Ağlanıyorsun. Bunlar öfkemi yatıştıracak yaşlar değil. Senin sadakatsizliğin için akıttığım yaşlar. Kötülük meleklerden gelirse bütün tabiat yas tutmalıdır.
2: Sabrımı tüketmeyin Ferdinand. Bende de herkes kadar ruh metaneti var. Fakat bu deneme insanlık hudutlarını aşmamalıdır. Bir kelime daha söyleyeceğim, sonra ayrılalım. Korkunç bir kader kalplerimizin dilini dolaştırdı. Ağzımı açabilseydim Ferdinand, sana öyle şeyler, öyle şeyler söyleyebilirdim ki. Fakat zalim kader sevgim gibi dilimi de bağlıyor. Beni adi bir sokak kızı yerine koymana bile tahammül etmek zorunda.
0: Dur. Nasılsın? Bir şeyin yok ya Luisa.
2: Niçin soruyorsunuz?
0: Bu yalanla dünyadan göçseydin sana acırdım da
2: ondan. Sana yemin ederim ki Ferdinand.
0: Luisa. Von Kalbi sevdim. Artık bu odadan dışarı çıkamayacaksın.
2: İstediğinizi sorun. Artık size cevap veremeyeceğim.
0: Ölümsüz ruhun için bu zahmete katlan. Von Kalbi sevdin mi? Artık bu odadan dışarı çıkamayacaksın
2: cevap
0: diyorum.
2: Cevap vermeyeceğim.
0: Luisa, Von Kalbi sevdin mi? Çok geçmeden Tanrı'nın huzuruna çıkmış olacaksın.
2: Ne oluyor bana? Yoksa zehir mi?
0: Evet.
2: Ferdinand.
0: Evet. Limonatayı ölümün şerefine içtik.
2: Ferdinand, sen de mi? Sen de mi içtin? Artık susamam. Ölüm bütün yeminleri ortadan kaldırır. Ben masum ölüyorum.
0: Luisa, hala mı yalan söylüyorsun?
2: Yalan söylemiyorum, yalan değil. Bütün hayatımda yalnız bir kere yalan söyledim. O da Von Kalbe o mektubu yazdığım zaman. O mektubu bana baban yazdırdı. Affet Ferdinand, beni zorladılar, affet. Luisa ölümü tercih ederdi. Ama babam çok deli, çok kurnaz davrandılar.
0: Çok şükür Tanrı'ya. Zehirin tesirini henüz duymuyorum.
2: Niçin kılıcını çektin?
0: Babam. O da bizimle ölmeli ki Allah gazabını asıl suçlunun üzerine indirsin.
2: Ölüyorum Ferdinand. Ulu Tanrım seni de onu da affetsin.
0: Luisa. Ölüm halinde bile ne kadar güzel. Kalbi yumuşayan Azrail bile bu sevimli yüzü incitmekten korkarak okşamış. Bunca tatlılık maske değildi. Yapmacık değildi. Ölüme bile dayandı.
1: Buyurun Ekselans. İşte bu. Kendisi bu. Ah, bu ne? Luisa niçin yerde yatıyor? Luisa!
3: Oğlum! O mektuplara bir türlü inanmak istemiyorum.
0: Madem inanmıyorsun öyleyse gör. İşte biraz daha içiyorum.
3: Oğlum, niçin bunu yaptın?
0: Evet, tabii.

0: işin hesabına uygun olup olmadığını sana önceden sormam lazımdı. İtiraf ederim ki kalplerimizin bağını kıskançlıkla parçalamak için bulunan hile çok kurnazca düşünülmüş. Hayran olunacak bir hile. Evet,
1: hesabını yapan bu işin ustasıymış.
2: Yavrum, evladım, zehir, zehir içirmişler demek. Kızım, Luisa.
0: Ben masumum. Luisa. İşte şuna teşekkür et.
2: Aman yarabbim.
0: Kısaca söylüyorum baba, kelimeler benim için çok kıymetli olmaya başladı. Hayatım elimden alındı, alçakça alındı, hem de sizin tarafınızdan. İşte bu cinayetin en büyük, en iğrenç kısmını herkesin önünde sana yüklüyorum. Altından nasıl kalkacağını kendin düşün.
3: Ey ulu tanrım, bu ruhların hesabını benden değil, bundan, katibin burnundan sor.
1: Benden mi?
3: Evet, olacak senden. Senden. O yılanca ölü bana sen verdin. Bütün suç senin.
1: Benim mi? Güzel, güzel. Çok güzel doğrusu. Benim ha? Ferdinand benim oğlum muydu? Ben mi sana emrediyordum? Suç benim ha? Peki, peki. Bütün suçu üzerime alıyorum. Artık mahvolmaya razıyım. Ama sen de benimle beraber mahvolacaksın. Duyun, işitin. Bütün sokaklarda bu cinayeti ilan edin. Adaleti uyandırın. Muhafızlar, beni yakalayın. Beni götürün. Öyle sırları açığa vuracağım ki işitenlerin tümleri hüperecek.
3: Bunu yapacak mısın çocuk?
1: Yapacağım. Öfke beni çılgına çevirdi. Senin eserin bu. Ben de bir çılgın gibi davranacağım. Dar ağacına ikimiz beraber gideceğiz. Seninle beraber öleceğimi düşündükçe seviniyorum.
4: Tutun, dışarı çıkaralım. Dışarı, dışarı açılın. Çıldırdın. Çıldırdın. Dışarı çıkaralım.
2: Katil, uğursuz altınların senin olsun. Evladımı benden bunlarla satın almak istiyordun ha?
0: Arkasından gidin. Arkasından gidin. Ümitsizliğe kapıldı. Bu parayı onun için saklayın. Luisa. Luisa, ben de geliyorum. Bırakın, yanında öleyim.
3: Oğlum, Ferdinand, yıkılmış bir babaya son bir bakışta yok mu?
0: Son bakışım Tanrı'ya aittir.
3: Yaradan da, yaradılan da beni terk ediyor. Son bir bakışta mı beni teselli etmeyecek?
0: Limi.
3: Bana elini verdi. Bana elini uzattı. Demek beni affetti. Artık beni tevkif edebilirsiniz.

Radyo tiyatrosu bitti. Hile ve Sevgi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Şiller. Türkçesi Zahide Özveren, Lütfi Ay. Radyofonik montaj Fatma Özcan. Zihni Küçümen mikrofona koydu, şehir tiyatrosu sanatçıları oynadı. İbrahim Deridenz, Miller. Saime Arcuman, Miller'in karısı. Kemal Bekir, Katip Wurm. Nedret Güvenç, Luisa. Fuat İşan, Ferdinand. Sami Ayanoğlu, Nazır von Walter. Necdet Mahfi Ayral, von Kalp. Perihan Tedü, Lady Milford rollerindeydiler. Teknik prodüksiyon Erkun Akura.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu akşam kelaynakların kanat çırptığı, Fırat'ın nazlı nazlı aktığı, Mezopotamya'nın kadim kapısı Bilecik'ten hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum. Şimdi nereden çıktı bu Bilecik diyeceksiniz. Bilecik Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Olcay Akan'dan aldığım bir teklifle Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini anlatan bir belgesel yapmak için yola çıktım. İlk defa Bilecik'e gidiyorum. Biz vatandaşlarımızı ve vatanımızı yeteri kadar tanımıyoruz. Bu gidişimde kendi adıma bu acıyı bir kere daha yaşadım. Kendime acıdım. O güzel insanları tanıyınca, kaldığım sürece bana yol gösteren, adım adım engin bilgisiyle rehberlik yapan Mehmet Yağbasan'a da ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesi tarihi kültürel dokusu ile çok güzel bir yerleşim. Özellikle Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticarete bir bağlantı noktası olarak önemli bir katkı sunmuş. Muhteşem bir şehir. Bence Bilecik'in en güzel yanı Fırat Nehri kenarında kurulmuş olması. Fırat müthiş bir ritimle akıyor. Şırıltısını dinlemek inanın ömre bedel. Fırat Anadolu'nun kalbinden çıkıp çöllere hayat vermeye giderken tam burada kadim Bilecik Kalesi'nin gölgesinde soluklanıyor bana göre. Evet, aynen böyle. Fırat bana göre Mezopotamya'nın hafızası. Bilecik kıyılarını yüzyıllardır ayrılık, aşk, sevgi, göç ve ölüm taşımış. Yüzlerce hikayesi var. Hikayelerini fısıldamış. Bu fısıltılar türkü olup çığrılmış. Ne acı ki insanlar doğaya ve bu nehre ister istemez zarar veriyor. Onu da gördüm. Ama düşünmeleri lazım. Bu kadim kutsal ve toprağa bereket veren Fırat Nehri'ni kaybedersek ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Bilecik'in önemli noktalarından bir tanesi Bilecik Kalesi ve surları. Şimdi size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bilecik Kalesi Asurlular döneminde yapılmış. Kale Bilecik'i çevreleyen surların devamında ayakta kalan ender kısımlardan bir tanesi. 13. yüzyılda Bilecik'in kuzeyinde inşa edilen kale hemen hemen nehir kenarında bulunuyor. Büyük çoğunluğu tahribata uğramış bugün ve günümüzde çok az bölümü kalmış olan Bilecik surları ise üzerinde bulunan kitabeye göre 1483 yılında Memlüklüler tarafından yapılmış. Surların Urfa ve Meçan kapısı bugün hala ayakta. Bilecik Kalesi ya da eskilerin deyimiyle Kale-i Beyza, yani Beyaz Kale, Asurlardan Romalılara, Memlüklerden Osmanlı'ya kadar Fırat'ın bu en dar geçidine bir nöbetçi olarak hükmetmiş. Beyaz kalker taşından oyulan bu kale nice kuşatmalar görmüş, kim bilir. Surlar da aynen böyle. Ama bu surlara saldıranlar da, bu surları savunanlar da bugünleri göremedi. Bundan da alınacak çok ders var. Çok beğendiğim bir eserde Ulu Cami, tabii ki kent merkezinde bulunan ama ne yazık ki büyük bir tadilat görüyor. Ancak çok az bir kısmını görebildim. Yakın zamanda yeniden eklemeler yapılmış üzerine ama tarihi görünümünü korur vaziyette şu anda esaslı onarım içinde.

Ne yapalım? Bir dahaki sefere onu da görürüz. 1365 yılında yaptırılmış. Sultan Melik Eşref Şaban tarafından. Tabii ki Birecik deyince Birecik'ten özdeşleşen bir isim var. Kelaynak kuşları. Tarihe bakmak gerekirse Nuh peygamberin bereket sembolü olan tufandan önce gemisine aldığı kelaynak kuşları geçmişte ülkemizden Kuzey Afrika'ya, Fas'tan Arap Yarımadalarına kadar geniş bir coğrafyada yaşıyorlarmış ama fakat zaman içinde avcılık ve üretim ortamlarının değiştirilmesi ve o hayvanların rahatsız edilmesi gibi zararlı durumlardan dolayı da sayıları ciddi bir azalma göstermiş. Bugün için öyle. Günümüzde nesli tükenmekte olan bir kuş türü bu. Dünyada Nil Nehri çevresinde ve ülkemizde sadece Birecik'te yaşıyor. Birecik'te bulunan kelaynak üreme istasyonunu ziyaret ettim. İşte bu üreme istasyonu sayesinde nesilleri devam ediyor. Ne mutlu, ne güzel bir şey. Bunu gördüm, duydum. Çok mutlu oldum. Birecik'i Birecik yapan sadece toprağın üstündeki değerler değildir. Gökyüzündeki kelaynaklardır aynı zamanda. Eylül ayında göçe gidemeseler de İnsan eliyle kurulan işte bu koruma duvarlarının ardında bir gün yeniden özgürce uçacakları baharı bekliyorlar. Bu da hoş bir şey. Eylül ve Ekim ayları Birecik için bir takvim yaprağından fazlası olduğunu orada öğrendim. Eylül ve Ekim'de emeğin, sabrın, toprağın onlara sunduğu bereketi toplama vakti. Bu topraklarda dünyanın hiçbir yerine benzemeyen bir mucize filizleniyor. Bu Birecik patlıcanı. İçi kar gibi beyaz, tadı mı? Oo, patlıcan kebabını yeme de yanında yat. Dünyanın pek çok yerinde patlıcan yetişir. Ama Birecik patlıcanını diğerlerinden ayıran, onu bu kadar özel kılan sır nedir? Toprağın mı? Fırat'ın mı rolü büyük? Bilemiyorum. Ama patlıcan kebabını yapılırken izledim. Aynı bir seremoniyi izler gibiydim. Etin hazırlanışı, kebabın hazırlanışı ve sonraki tadı anlatılacak gibi değil. Ha, bir de fıstığı da unutmamak lazım. Dağ tepe fıstık ağaçları ile kaplı. Bir taraftan da yeni fidanlar dikiyorlar. Birecik'te fıstığa yeşil altın diyorlar. Ekonomiye çok büyük katkısı var. Bana göre Birecik'te tabiri caizse gün fıstıkla başlıyor. Bir de Deng Bej'in sesiyle. Biliyorsunuz yöresel türküler okuyan, kendine has özellikleri olan türkücü diyelim. Nehre doğru bakıp mırıldanmasıyla günü başlatır bana göre o. Bu ses nehrin geçtiği toprağın sesini taşır. Fırat, Birecik kıyılarına yüzyıllardır ayrılık, göç ve ölüm taşımış. Evet, aynen böyle. Ve insanlar Fırat'ın fısıldadığı bu hikayeleri alıp türküler yapmışlar. İşte Dengbejler çoğunlukla bu türküleri söylüyorlar. Ve bunun adına da klam diyorlar. Aslında ağıt bunlar. Bu ağıtlarda hep bir göç, hasret, sevgi, ayrılık ve bir de sus sesi var. Bu topraklarda ayrılık da kavuşma da neden hep Fırat'ta anlatılmış, bunu hala kavramış diyelim. Fırat'ın ve Birecik'in hiç değişmeyen, bin yıldır aynı kalan o gizli ruhunu anlamak çok isterdim. Belki bundan sonra birkaç defa daha gideceğim. Bu sırrı çözeceğim. Çünkü Birecik demek Fırat'tan işçi olmak demektir. Fırat demektir. Rehberim Mehmet Yağmasan da böyle söylüyor. Birecik demek Fırat demektir diyor. Hakikaten öyle. Fırat bu topraklara hayat verdiği kadar ayrılıkları da taşımış bağrında. Üzerine çöken ince dumanlar bazen bir sevdalının gözyaşı.

Bazen de gurbete girenlerin arkasından yakılan bir ağıt olmuş. Fırat'ın kenarında oturan bir Bireciklinin gönlü nehrin dalgaları gibi. İşte o dalgaların, o hüznün en güzel ifadesi. Şimdi mikrofonlarımızda yankılanıyor. Bu kadim topraklara hasret çekenlerin, anasını özleyenlerin sesi. Hamidiye Mutlu söylüyor, Fırat kenarının ince dumanı.

Fırat kenarının ince dumanı. Dikkatimi çeken başka bir yerde dar sokaklar ve eski taş evler. Gerçi bu evlerin büyük bir kısmı şu anda yıkık durumda. Ama oralarda dolaşırken zamanın durduğunu anlıyorsunuz. İki insanın yan yana yürümekte zorlandığı, yüksek taş duvarların gölgelediği, biricikin eski dar sokakları, rehberim Mehmet Yağbaz'ına bu sokakların darlığını da sordum. Biricik'in sırrı dedi. Sonra devam etti. Biricik'in eski sokaklarında yürüyen herkes bu kadim sırrı hemen fark eder. O yollar ne rastgele bir darlıkla örtülmüştür ne de tesadüfen kıvrılır. Her taşın duruşu, her sokağın kıvrımı bir aklın ve bir ihtiyacın eseridir. Sıcağı yenmenin, Fırat'tan kopup gelen rüzgarı nezaketle eve davet etmenin aklıdır dedi bana. Ve sonra Mehmet Yağbasan yöreye has aksanıyla Biricik taşının hafızasını anlatmaya başladı. Onun anlatımını size aktarmadan önce konuştukları Türkçe hakkında biraz bilgi vereyim. Biricik aksanı yani ağzı Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde konuşulan hem Güneydoğu Anadolu ağızlarının hem de Fırat Nehri'nin yakınlığı sebebiyle Gaziantep ve Halep ağızlarının özelliklerini taşıyor. Onlardan öğrendiğim bu. Biricik coğrafi konumu gereği tarih boyunca bir geçiş noktası olduğu için Türkçenin bu bölgedeki gelişimi oldukça özgün. Çok ilgimi çekti. Şimdi size örnek vereyim. Zaman eki olarak yor eki yerine ye eki kullanıyorlar. Mesela geliyor demiyorlar de geli, gidi, okuy, yapı, yapıyor demiyor yapı, buruy, geldim demiyor gelik diyor, gelik, gidik, okuyoruz da demiyor, okuyuk, yapıyık. Gitmiyorlar mı mesela diyecekler. Gitmeyler mi? Gelmeyler mi? Zamir örneklerinde de bana demiyor bene diyor. Sana demiyor sene diyor. Farklı ama çok şirin. Mehmet Yağbasan yöreye has aksanıyla Biricik taşının hafızasını anlattıklarını ben size İstanbul Türkçesiyle tercüme edeceğim için kusura bakmayın. Diyor ki Mehmet Yağbasan. Bu kadim mirasın kökleri 6000 yıl öncesine dayanır. Mezopotamya'nın kızgın topraklarına kadar uzanır. Sümerler o uçsuz bucaksız ovada kerpiçle ilk evlerini yükseltirlerken aynı dertle uğraşmışlardı. Güneşi dışarıda tutmak, serinliği bir hazine gibi içine saklamak, kalın duvarlar, güneş ışığını süzerek alan küçük pencereler, birbirine bitişik yapılar, iklimle dost bir mimarinin ilk harfleri orada yazıldı. Biricik'te bu miras bin yıllar sonra Fırat'ın bağrından çıkan Havara taşıyla yeniden vücut buldu. Burada duvarlar sadece taş değildir. Onlar nefes alır. Taşın damarlarında serinlik bir nehir gibi dolaşır. Bazı evler vardır ki doğrudan yaşayan kayanın içine oyulmuştur. Dışarıda hava 40 dereceye aşmış olsa da, asfalt erimeye durmuş olsa da o taş odaların içinde tül gibi ince ipeksi bir serinlik dolaşır. İşte aynen böyle dedi. Sonra da onunla kentin sokaklarını, çarşılarını adımlamaya başladık. Kebapçılar ve dürümcüler kenti sarmış. İnanamazsınız. Çoğunlukla et yiyorlar. Et yemezlerse aç kaldıklarını düşünüyorlar. Ama ne yerlerse yesinler. İlle de dürüm içinde olacak. Evet dürüm. İlle de dürüm. Becerebilseler çorbayı da ekmek arası dürüm yapacaklar. Benim şahsi kanaatim bu. Biricik'in dar sokaklarına girdiğimizde zamanın yönü değişiverdi. Bunu hemen fark ettim. Güneşi az,
gölgesi bol. Bu sokaklarda yıkık ya da yıkılacak taş evler birbirlerine omuz vermişti. Yüksek duvarlar ardında saklı kimdir, ne hayatlar vardır diye düşünmeden edemedim oralara adımlarken. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yıkımlara ve can kayıplarına yol açan tarihi deprem ki 2023'te meydana geldi. 7.10'da 7, hatta 7.10'da 6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli ikiz deprem. İşte bu büyük felakette Biricik ilçesi de çok fena etkilenmiş. Merkez üssüne yakınlığı nedeniyle çok şiddetli sarsılmış. İçeri binalar yıkılmış ve tarihi Biricik Kalesi gibi yapılar da hasar görmüş. Yıkılan avlu evler işte hep o dönemden, onları mı bekliyor şimdi? Yerle bir olmuşlar, taşları kalmış. Keşke bu yıkılan avlu evler yeniden aslına uygun restore edilebilse. Ama zor. İçinde çekimler yaptığım dernek evi aslında uygun restore edilmiş. Muhteşem bir taş yapıydı. Mutlu olurken hüzünlendim. Şimdi hüznü Fırat'ın sularına bırakmak istiyorum. Biricik'in bütün sokaklarında şarkılar, hoyratlar, gazeller yankılanıyor. İlçenin Şanlıurfa kültür havzasındaki yerini perçinliyor bana göre bu gazeller. Fırat kıyısındaki bahçelerde yapılan ahenk toplantıları da var. İşte burada da bu türküler söyleniyor. Biricik'in misafirperverliğini, acıyı ve neşeyi bir arada yaşama kültürünü, hasretini, sevgisini özetliyor bütün bu şarkılar ve türküler. Fırat kıyısında ahenk geceleri yapıyorlar. Bunlardan birisine şahit oldum. Gün batımıydı. Fırat Nehri'nin arkasından güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı bir anda. Turuncu, kızıl ve mor ve nihayetinde gece mavisinin hakimiyeti ve tabii ki çalınan sazlar, coşku mükemmeldi. Güneş Fırat'ın ardına doğru çekilirken Biricik'te bir Eylül gününü daha sessizce uğurladık. Fırat Nehri binlerce yıldır yaptığı gibi akmaya hep devam etti. Düşündüm, nesiller değişmiş ama Fırat'ın hikayesi ağızdan ağza devam ediyor. Biricik geçmişi kalbinde saklayan, geleceğini ise Fırat'ın suyuna emanet eden kadim bir muhafız. Benim değerlendirmem böyle. Ve bu su aktığı sürece bu sadakat hikayesi de yazılmaya devam edecek. Güzel sevgili dinleyenlerim, Fırat'ın kenarında başladığımız yolculuğumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kelaynakların yurdu, zeytinin ve fıstığın lezzetiyle yoğrulmuş mert insanların coğrafyası Biricik'te bir akşam vakti şu anda. Ben bu programı hazırlayıp sunan Cengiz Tünay. Fırat kıyısında bir ahenk gecesinde bir gün beraber olmak dileğiyle. Kulaklarınızdan türküler, gönlünüzden Biricik sevgisi, sevdası eksik olmasın. Vatanınızı tanımak için bol bol seyahat edin. Her gittiğiniz köşede bir başka güzellikten, bir başka güzel insandan karşılaşacaksınız. Bizim yurdumuz kadim, insanlarımız muhteşem. Dolaşın, fırsat buldukça. Nasıl Avrupa'ya gidiyorsunuz? Anadolu'ya çıkın. Çok güzel yerler var. Bunların tadını çıkartın. Hepinize huzurlu, mutlu günler diliyorum. Programı Biricik'in has eseri Hasan Dağlı ile kapatıyorum. Hasan Özer söylüyor. Yolunuz açık olsun.

Da biliyorsunuz hem özel hayatınıza hem de iş hayatınıza dokunabilecek önemli konuları getirmeye çalışıyoruz. Bugün yine çok önemli bir konuyu sizlerle konuşacağım. Belki de çok tanıdık ama üzerinde neredeyse hiç durmadığımız bir konuyu konuşacağız. Koçluklarımda, eğitimlerde, pek çok zaman yeni konuştuğum insanlarda çokça gördüğüm bir konu. Nazik olmak, kibar olmak, kimseyi kırmamak, hiç kimseyle çatışmamak herhalde en iyi iletişim yöntemidir diye zannediyoruz. Oysa bugün sizlerle birlikte fazla kibar olmak hem iş yerinde hem özel hayatımızda bize nasıl zararlar veriyor? Fazla kibar olmak, fazla nezaketli olmak ilişkimize, kendi öz benliğimize, öz farkındalığımıza nasıl zarar veriyor? Bundan biraz bahsedeceğim. Size kibar olmamaya değil, dengeli bir kibarlığa davet edeceğim. Fazla kibar liderler peki iş yerinde neye dönüşüyor? Ondan bahsedeceğiz. Bugün Kariyer Atlası programı fazla kibarlık başa bela mı diyor. İlk bakışta ne kadar güzel kavramlar değil mi? Yani nazik olmak, nezaketli olmak, kibar olmak. Toplumumuzda da özellikle bizim kültürümüzde de çokça ön plana konulan bir şeydir. Çocuklar belki de ilk öğrendikleri ahlaki öğretilerden bir tanesi. Annesinden, babasından, öğretmeninden ilk duyduğu şeyler. Biraz kibar ol yavrum, biraz nazik ol, şu sesini birazcık kıs, kelimelerine dikkat et, cümlelerin güzel olsun, kimseyi kırma, hiç kimseyle çatışma. Bunlar ilk öğrendiğimiz belki de ahlaki öğretiler ve bizi biz yapan, aslında kültürümüze de ciddi anlamda girmiş, geleneklerimize, inanç sistemimize ciddi anlamda girmiş ve bize insan olmayı öğreten kavramlar. Hepimiz anlayışlı insanları, hepimiz anlayışlı yöneticilere, yumuşak insanlarla, huzurlu ortamlarda yaşamayı, çalışmayı elbette isteriz. Kim istemez ki? Cennet gibi bir yer. Ama bugün size biraz rahatsız edici bir soruyla bu programa başlamak istiyorum. Ya fazla kibarlık kurumları sessizce zayıflatıyorsa? Ya fazla kibarlık ilişkilerimize sessizce zarar veriyorsa, kendi öz benliğimize, öz farkındalığımıza, kendi öz güvenimize zarar veriyorsa, ya sorunların üstünü örten şey aslında nezaket değilse, başka bir şeyle sorunların üstünü örtüyorsak? Birkaç yıl önce yürüttüğümüz bir danışmanlık çalışması vardı. Böyle büyük bir elektronik firmasının çalışanı şöyle demişti. Burada çok çalışıyoruz ve sonuç alıp ödüllendiriliyoruz, doğru. Fakat yeterince çalışmaz ve sonuç almazsak acaba yine ödüllendirilir miyiz bilmiyorum demişti. Bu cümleyi ilk duyduğumda biraz böyle garipsemiştim açıkçası. Çünkü bu söz pozitif görünen bir kültürün içindeki derin adaletsizliği anlatan bir durum. Şirketin CEO'su böyle ilişki odaklı, sıcak, pozitif bir kültürle gurur duyuyor. Ama çalışanlar böyle sessiz bir çalışmama hali, sessiz bir cümle aslında ortaya koyuyorlardı. Kimse gerçekten sorumlu tutulmuyordu. Ve en iyi performans gösterenler zamanla motivasyonlarını kaybediyorlardı. Ve sonra da yavaş yavaş şirketten ayrılıyorlardı. Danışmanlık hayatım boyunca bu durumun farklı versiyonlarını defalarca gördüm. Özellikle de kar amacı gütmeyen kuruluşlarda. Sadık olduğu için görevini yapamayan çalışanı tutan liderler, ekip inanıyor diye başarısız projeye devam eden yöneticiler, geliştirmek yerine sadece öven ama asla gerçek geri bildirim vermeyen müdürler. Hepsi aynı yerden besleniyor. Çatışmadan kaç, rahatsızlık verme, kibar ol, koltuğunu koru, kimseyle tartışma. Oysa araştırmalar bize şunu söylüyor bakın. Düşük performans, çalışanların düşük performansını tolere ettiğinizde yüksek performans düşer. Siz eğer bir insanın hatasına tolerans gösterirseniz bu kişi iyi yaptığı şeyi de bırakır. Net geri bildirim verilmediğinde, insanlara doğru geri bildirim vermediğinizde gelişim yavaşlar. Biz zannediyoruz ki çatışmasızlık
huzur

getirir. Oysa çatışmanın olması gerektiği yerde pozitif çatışmaktan bahsediyorum. Pozitif çatışmanın olması gerektiği yerde çatıştığınızda gelişim başlar. Özellikle hayır denmediğinde kurum odağını kaybeder. Herkes evetin etrafında toplanmaya başlar. Peki hatalar, peki düşük performans, peki iki insanın arasındaki kurmuş olduğu iletişimde düzeltilmesi gereken tarafların konuşulması, bunu kim yapacak? Biz eğer tartışmadan kaçarsak, biz eğer kalp kırmayalım diyerek bir geri bildirim vermekten kaçarsak, birbirimize kırıldığımız, negatif düşüncelere sahip olduğumuz, uzlaşamadığımız noktaları ifade edemiyorsak, bizim ilişkimiz nereye doğru gidiyor? Ve süreç ilerledikçe iş yerlerinde en iyi çalışanlar gider, ilişkilerde hep beraber olmak istediğimiz insanlar sizden uzaklaşmaya başlar, kaynaklar boşa harcanmaya başlar. Özellikle şirketlerde rekabette geriye düşer, hatta varlığı bile tehlikeye girer. Neden peki fazla kibarız? Ya da sessiz kalmayı kibarlıkla karıştırırsak neden konuşamıyoruz? Çatışmadan uzak kalıyoruz. Neden böyle bir alanı tercih ediyoruz? Çünkü insanız. Birinin gözlerinin içine bakıp zor bir şey söylemek kolay değildir. Birinin gözlerinin içine bakıp aranızdaki anlaşmazlığı dile getirmek kolay bir şey değildir. Empati kurmak, sevilmek istemek, huzuru korumak, bunlar çok insani şeyler. Birbirine kötü söz söylemekten korkmak, daha sonra başımıza gelebilecek olan çatışmalardan kaçmak, kendimizi korumak yani. Bunlar çok insani şeyler. Ama burada kritik bir ayrım var. Özellikle son yıllarda yapılan liderlik araştırmaları şunu vurguluyor. Gerçek nezaket, zor konuşmayı yapabilme cesaretidir. Kibarlıksa rahatsızlıktan kaçma davranışıdır. Bu ikisi aynı şey değil. Bakın, zor konuşmayı yapma cesaretini ortaya koyabiliyorsanız siz aslında ilişkinin nazik tarafında duruyorsunuz demektir. Gerçek nezaket budur. Bunu eğer yapabiliyorsanız, bu zor konuşmayı yapabilme becerisine sahipseniz, siz çok nazik bir insansınız. Eğer böyle rahatsız olmayalım, aramızdaki ilişki bozulmasın rahatsızlığından kaçıyorsanız bu kibarlık değil. Susuyorsanız bu kibarlık değil. Bu ikisi aynı şey değil. Bugün birçok kurumda problem şu. İnsanlar iyi olmak yerine kibar olmaya çalışıyor. Nazik görünmeye çalışıyor. Profesyonel görünmeye çalışıyor. Çatışmasız görünmeye çalışıyor. Kavga etmeyen birisi olarak görünmeye çalışıyor. Ve bu fark kurumların kaderini belirliyor. Biz hiçbir kurumda geri bildirim verirken yanlış giden işleri söyleyen yöneticiyi sevmeyiz. Korkarız, endişe ederiz. Ve yöneticiler geri bildirim verirken, ben geri bildirim eğitimlerinde, koçluklarımda çokça karşılaşıyorum. Geri bildirim verirken en çok endişe ettikleri şey, çalışanın motivasyonunu düşürecek bir şey söyler miyim? Çalışanı üzecek bir şey söyler miyim? Çalışan bu geri bildirimden etkilenir de takım içerisinde uyumsuz birine dönüşür mü? O zaman geri bildirimi neden veriyoruz? İyi şeyler söyleyeceksek. Geri bildirimin zaten temelinde yatan şey, geride, geçmişte yanlış yapılmış şeyleri gelecekte bir yerde yeniden yapmamak değil mi? Ya da geçmişte bir yerde İyi yapılmış şeyleri daha iyi yapmaya devam etmek için geri bildirim vermiyor muyuz? Günlük ikili ilişkilerde de böyle değil mi? Ben senden eğer kırıldıysam veya sen benim davranışımdan eğer etkileniyorsan ve bundan memnun değilsen, bunu konuşmaktan daha normal bir şey olabilir mi? Bunu konuşmalıyız ki ilişkimiz daha güzel gitsin. Bakın, çok sevdiğim bir

söz var. Diyor ki, liderler yumuşak kalpli ama sert kafalı olmalı. Ne demek bu biliyor musunuz? Kalpte şefkat olmalı. İnsan sevgisini, iyi niyetini, karşıyla kurmuş olduğu ilişkiyi daha iyi götürme tutumunu, zihniyetini kaybetmemeli. Ama kararlarında çok net olmalı. Odağında çok net olmalı. Başarılı kurumlara baktığımızda 4 ortak özellik vardır. Birincisi, insanları gerçekten yaptıkları işte sorumlu tutarlar. Yani işin içine davet ederler ve sonuçlarından sorumlu olduklarını onları hissettirirler. İkincisi, açık ve net geri bildirim verirler. Lafı uzatmazlar, dolaylandırmazlar. Üçüncüsü, sırf elde tutmak için kimseyi tutmaya çalışmazlar. Aman turnover'ımız, iş gücü devir oranımız düşmesin. Aman yöneticim niye bu insanlar gidiyor demesin diye. Sırf elde tutmak için kimseyi tutmaya çalışmazlar. Dördüncüsü ise stratejik olarak güçlü bir şekilde hayır diyebilmeyi sağlarlar. O kültürün içerisine hayır diyebilmeyi koyarlar. Şimdi bunları istersen şöyle biraz yakından bakalım. Çünkü günlük hayatımızda da iş hayatımızda da bize ciddi anlamda fayda sağlayabilecek bazı durumlar var. Birincisi, bence sorumluluk duygusu hem çalışan özelinde hem yönetici özelinde yaptığım işin sorumluluğunu üstleniyorum duygusu gerçek saygının temelidir. İnsan çok yüksek ücretler, çok yüksek maaşlar aldığı için tabii ki yüksek beklentilerle orada çalışmaya devam ediyor. Yüksek ücret veren ama aynı zamanda yüksek performans talep eden şirketlerin uzun vadede daha başarılı olduğunu biliyoruz. Çünkü sorumluluk baskı değil. Sorumluluk güvenin göstergesi. Eğer siz bir yerden hayatınızı sürdürebilecek olan ücreti alıyorsanız doğal olarak yüksek performans sergilemek zorundasınız. Net hedefler koymadığınızda çalışanı koruyamazsınız. Onu belirsizliğe sürüklersiniz. Eğer çalışan kendisinin net hedeflerinin olmadığı bir kültürde olduğunu düşünüyorsa, yapmış olduğu işlerin sorumluluğunu kontrol eden bir mekanizmaya sahip değilse, yaptığı işlerin sorumluluğunu üstlenmeyecektir ve durmadan etrafta bir suçlu arayacaktır. Bence ikinci önemli konu da oldukça kritik, açık geri bildirim kültürü. Bakın Gallup'un on binlerce çalışanla yaptığı çalışmalar şunu söylüyor. Birincisi, çalışana net beklentini söyle. Net beklentini söyle, senden şunu istiyorum. Çoğu iş yerinde karşılaştığım bir şey var. Soruyorum, diyorum ki burada ne yapıyorsun diyorum. İşte şu işi yapıyorum. Elinde diyorum net beklenti var mı, yani bir görev tanımın var mı? Henüz vermediler diyor. Peki ne yapıyorsun? Sadece bana gönderilen mailleri ve benden istenen işleri yapıyorum. Bu kişi mesleğinde ilerleyemez. Bu bir işçi. İşçi verilmiş olan işi yapıyor sadece. Oysa net beklentiler çalışanın da kafasında, gelecek odağında bir netlik oluşturuyor ve kaygısını azaltıyor. İkincisi, düzenli bir şekilde geri bildirim vermek gerekiyor. Çoğu iş yerinde hala karşılaştığım, hatta böyle orta ölçekli firmalarda düzenli geri bildirim kültürü yok. En azından bir yıl içerisinde en az bir kez bir düzenli geri bildirim toplantısı yapmakta ciddi fayda var. Üçüncüsü, güçlü yönlere odaklanan bir koçluk sistemi kurgulanmalı. Çünkü neden? Bunlar ciddi anlamda bağlılığı artıran, performansı yükselten ve işten çıkışları da azaltan etkenler. Size çarpıcı bir veri vereyim burada. Çalışanların %90'ı yöneticisinin saygılı olduğunu düşünüyor. Sadece %70'i aldığı geri bildirimin işe yaradığını söylüyor. Yani sorun saygı değil, sorun belirsizlik. Çalışanlar zaten yöneticilerine bir şekilde saygı duymanın yolunu bulur. Fakat gerçekten geri bildirim, vermiş olduğu geri bildirimin iş hayatının içerisinde işe yarayıp yaramadığı önemli olan. Saygı duymuş olmak, yöneticiden fayda görmek anlamına gelmiyor. Belirsizliği iş yerinde kesinlikle kaldırmamız gerekiyor. Üçüncüsü, kurumsal cesaret. Modern kariyer dünyasında insanlar tek bir kurumda

kalmıyorlar. Yer değiştiriyorlar. Önceleri biz CV'lere baktığımızda CV'lerde çok sık yer değiştirmiş kişilere biraz negatif yönlü bakardık. Neden acaba duramadı? Onu bu şirketten gönderen sebep neydi? Kurum kültürüne mi adapte olamadı? Yoksa başarısız olduğu için mi gönderildi? Ama artık bunlar çok büyük problemler değil. Modern kariyer dünyasında insanların pek çok iş yerini denemiş olması bir arayış içerisinde olduğunu da gösterebilir. Yeni şeyler denemeyi isteyen bir inovatif bir kişi olduğunu da gösterebilir. Nedenlerini ancak siz iyi bir mülakatla öğrenebilirsiniz. Roller değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor elbette. Bu yüzden yolların ayrılması bazen başarısızlık ya da negatif bir durum değil. Doğru eşleşmeyi bulma süreci. Araştırmalar şunu gösteriyor. Doğru kişilere odaklanan küçük ekipler, kalabalık ama uyumsuz ekiplerden daha yüksek çıktı alır, performans alır. Dolayısıyla biz iş yapamayan, biz sorumlulukların farkında olmayan, yüksek performans sergileyemeyen kişileri nezaketle, kibarlıkla şirkette tutmak zorunda değiliz. Vedalaşabilmeliyiz. Bu anlamda yöneticilerin kurumsal bir cesaret içerisinde olması gerekiyor. Doğru kişilere odaklanması gerekiyor. 10 tane yanlış insanla çalışmaktansa 5 tane doğru insanla çalışmak, uyumlu bir ekiple çalışmak benzer bir performansın ortaya çıkmasına, benzer bir çıktının ortaya çıkmasına sebep olabilir. O nedenle doğru bir işe alım stratejisi, doğru bir performans yönetimi, geri bildirim yönetimi ve işler yolunda gitmiyorsa aman saygısızlık olmasın, aman kibarlık yapalım, aman çatışmaya girmeyelim üst yönetimle gibi durumlar yerine cesaretle vedalaşabilmeyi sağlamak gerekiyor. 4. önemli konu, stratejik olarak hayır diyebilmek. Bence işe odaklanmanın ve başarılı olmanın önemli kapılarından bir tanesi. Steve Jobs'un meşhur hikayesini bilirsiniz. 10 öncelikten 7'sini sildirir sürekli ve der ki sadece 3'ünü yapabiliriz. Çünkü liderlik her şeye evet demek değildir. Gerçekten önemli olanı alan açmaktır. Bugün hem işte hem özel hayatta en büyük yorgunluğumuzun nedeni şu. Gereksiz evetler. Her şeye evet demek. Bir yerde hayır diyebilmek gerekiyor. Aile ilişkilerinde de böyle. Özellikle çocuklarla, ergenlerle, büyümekte olan çocuklarla çatışmaya girmemek için bakıyorum anne babalar her şeylerine evet diyor. Hayırlarının içerisinde bile kısmen bir evet var. Oysa bir çocuğa ayırmış olduğunuz maddi kaynak, bir çocuğa ayırmış olduğunuz özgürlük alanı daha mantıklı bir şekilde, daha efektif bir şekilde kullanılabilmesini sağlayan şey her şeye evet demek değildir. Gerçekten onun hayatında önemli olan şeylere alan açmanız için hayır diyebilmeliyiz. Bu iş yeri için de aynı şey geçerli. Yöneticiler çalışanlarından gelen bütün proje tekliflerine, çalışanlarından gelen her türlü talebe, her şeye evet demeye başlarsa bu sefer şirketin içerisinde stratejik olarak yapılması gereken önemli şeylere zaman bulamayız. Bütçemiz kısıtlı. Bütçeyi doğru kullanamayız. İnsan kaynağımız kısıtlı. Doğru insan kaynağına yatırım yapamayız. Bu sefer de elimizdeki kıymetlileri de kaybetmeye başlıyoruz. Ne yazık ki hem özel hayatımız için hem de iş hayatımız için aslında stratejik olarak hayır diyebilmek odaklanmanın önemli bir gücü diyebiliriz. Şimdi tabii ki bütün bu farkındalıkları elde ediyorsunuz. Bir taraftan da eminim ki hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda kendinize sorular soruyorsunuz. Ben gerçekten böyle bir kibar olma bağlamı içerisinde çatışmadan sürekli kaçan ve sırtıma sürekli yük alan birisi miyim? Birilerinin ilişki yükünü taşımak zorunda mıyım? İş hayatının içerisinde gerçekten ben de çalışanlarıma sürekli evet diyen, hayır diyemeyen, onlarla çatışmaktan uzak kalan, böylece iyi yönetici izlenimini veren birisi mi oluyorum? En önemli konulardan birisi de şu, yıllık olarak yapılan ya da dönemlik olarak yapılan performans değerlendirme çalışmalarında
Yöneticiler çalışanlarının da kendisini değerlendirdiği performans sistemlerinde maalesef daha iyi puan alabilmek için de kibarlık tarafında kalabiliyor. Her şeye evet diyen, nezakette yaklaşan, çalışanlarıyla çatışmak istemeyen birisine dönüşebiliyor. İlişkilerimizde, kalbimizde iyi niyeti, sevgiyi ve şefkati ve empatiyi tutmak bir liderin en önemli gücüdür. Kararlarında, iş yerindeki yapılması gereken sonuç çıktılarında, benden beklenen stratejik hedefleri yerine getirmede ise aklı kullanan, kararlı olan, kafada ise oldukça net çizgileri olan birisine dönüşmek de liderliğin önemli becerilerinden, kaslarından birisidir. Şimdi asıl soruya gelelim. Siz yarın sabah bu programı dinledikten sonra neyi farklı yapacaksınız? Çok büyük adımlar değil, ben her zaman söylüyorum. Küçük adımları önemseyelim. Küçük adımlar oldukça önemlidir. Zaten her şeyi çok büyük yapmaya çalıştığımız için hiçbir şeye başlayamıyoruz. Her gün 10 kilometre koşmalıyım. Her gün 10 bin adım yürümeliyim. Dediğimiz için yapamıyoruz 3 bin adımlık yürüyüşü veya 3 kilometrelik koşuyu. İşte her gün mutlaka makarna, pilav, ekmek yememeliyim. Mutlak surette sanki kesmemiz gerektiğini düşündüğümüz için bir türlü sağlıklı beslenmeye geçemiyoruz. Dolayısıyla çok büyük adımlar değil. Sadece bir tane. Mesela çalışanınızla ertelediğiniz o konuşmayı yapmak. Pozitif bağlamda yapmak. Ya da işe yaramayan uzun süredir elinizde dolanan o projeyi artık sonlandırmak. Aa yeter. Aylardır elimde dolanıyor, bir sonuca da ulaşmıyor. Artık bunun duygusal tarafına geçmeme gerek yok. Ben bu projeyi sonlandırıyorum diyebilmiş olmak. Ya da sizi yoran o evet yerine ilk hayırı söyleyebilmek. Hayır, bunu bu şekilde yapmayalım. Hayır, ben bu ilişkinin bu şekilde gitmesini istemiyorum. Şu şekilde ilerlemesini istiyorum gibi net olabilmek. Yarın bir tane, sadece bir tanesini seçin. Hangisini yapacaksınız? Kibar olanı değil, iyi olanı seçmek. Bizim buradaki asıl meselemiz bu. Ben nasıl hayır diyeceğim şimdi ya? Beni iyi tanıyorlar bu insanlar. Her şeye evet dedim, yüzüm güldü. İnsanların morali bozukken bile, onların suratı asıkken bile ben her zaman gülümsedim. Onlar dertlerini anlatırken bile benim yüzüm gülüyordu ve onlara yardımcı olmaya çalışıyordum. Ben şimdi durup dururken hayır dersen bana derler ki değiştin. Sen de çok değiştin. Burnun kalktı. En çok korktuğumuz şeyler bunlar değil mi? O yüzden kibarlıktan vazgeçmeyeyim ben. Peki ayrıldıktan sonra ne hissediyorsunuz? Ya da onlar sizin bu kibarlık tarafınızı kıyasıya suistimal ettiklerinde ne hissediyorsunuz? Evet, kibar olanı değil, iyi olanı seçmek. Evet, gerçek nezaket ne biliyor musunuz? Herkesi memnun etmek değil, kimseyi üzmemek değil, sessiz kalmak hele hiç değil. Gerçek nezaket insanın gelişebileceği kadar dürüst olması, çalıştığı kurumun büyüyebileceği kadar net olması ve sevgisini taşıyabileceği kadar bir insanın cesur olmasıdır. Çünkü mükemmellik tek bir büyük kararla gerçekleşmiyor. Her gün verilen küçük, dürüst kararlarla ortaya çıkıyor. Evet, kıymetli dinleyiciler, Kariyer Atlası programında artık sonuna geliyoruz. Bugün belki sadece tek bir cümle aklımızda kalabilir, hiçbir şey kalmadıysa da. Kibar olmak çok kolaydır, fakat iyi olmak gerçekten özgüven ve cesaret ister. Haftaya Kariyer Atlası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden